geldiğini düşünüp hemen satın almayı hedefledik. Bu salonda mobilya yerleşimi, büyük bir uzanma koltuğumuz, iki kişinin karşılıklı kahve içip sohbet edeceği iki tane berjer ve büyük bir sehpadan oluşuyor.

kendine ait hikayelerinin bir karşılığı olarak bize sunuldu ve biz ona göre yerleşimlerini gerçekleştirdik. Özellikle arkamda bulunan rafta yer alan ailesinin çok eski bir fotoğrafı, onun için çok önemliydi. Bunu ilk günden beri bize söylemişti ve bunu çok iyi bir konumda yerleştirelim diye talepte bulunmuştu. Keza yine oğlunun çocukluk fotoğraflarından bir tanesini hem kendi odasında hem televizyonun üzerinde görüyoruz. Buradan da bu evin yaşayan bir ev olduğunu ve ev sahibinin kendi hikayelerini barındırdığını görüyoruz. Evin genelindeki aydınlatma tasarımı da bizim bütün var olan mevcut planlamaya ne ekleyebiliriz üzerine gelişti. Aslında genelde salonlarda yer alan büyük avizelerin aksine burada sadece tavanda var olan eski mevcut gizli aydınlatmasını koruduk. Onun dışında bizim tasarladığımız nişlerin içine birer spot yerleşimi yaptık. Ve bunlar her biri aslında birbirinden ayrı şekilde kontrol edilebiliyor. Bir tane de lambaderimiz var. Bu lambader de tamamen bütün ışıklar kapalı olduğunda tek başına bu salon alanını loş bir şekilde aydınlatabilecek yükseklikte ve boyutta bir lambader. Ben bu lambaderin ayaklarını evin genel konseptine çok uygun olduğunu düşünmüştüm. Tornadan çıkan ayağının hem bu saksıların altında yer alan yükseltici sehpalarımızla hem de diğer bütün objelerle çok uyumlu olacağını düşünerek satın aldık. Televizyonun yanında bulunan Gridal mobilya yine bir depolama ünitesi. Burada var olan ahşap kutular istediğimiz farklı yüksekliklerde, farklı şekillerde konumlanabiliyor. Özellikle mutfakta ve televizyonda daha çok hızlı ihtiyaç olunabilecek elektronik eşyaların da depolanması için tasarlandı. Hem de televizyon duvarına bütünleyici, hareketli bir unsur olarak tasarlandı diyebilirim.

Şu anda evin yatak odasındayız. Salonda bahsettiğim evin genelinde var olan nişlerle yine burada da karşılaşıyoruz. Özellikle bu alanda ilk eve girdiğimiz zaman yatak odasında dolabı nasıl yerleştiririz diye çok üzerine düşündük. Burada var olan bir kolonumuz vardı. Şu anda onu algılayamıyoruz çünkü biz o kolonun bulunduğu nişi tamamen bir giyinme nişine çevirdik. Karşılıklı iki dolabı bu nişin içinde konumlandırdık. Tam karşısında da bir ayna yerleşimimiz var. Böylece bu giyinme alanı hem yatak odasının içinde çok görünmeyen hem de giyinme işlevini yatak odasının içinde, mekan içinde tekrar başka bir mekan gibi kurguladığımız yeni bir alan haline getiriyor. Yatak odasında salonda var olan yarım gri renkteki duvarı devam ettirmeyi düşündük. Özellikle yatağın bulunduğu duvarın arka alanını daha koyu bir renkte görmek istiyorduk. Böylece aslında evin bütününde de bu renk bütünlüğü devam etmiş oldu. Salonda bahsettiğimiz ceviz malzemenin kullanımı burada da yatağın kendisinde karşımıza çıkıyor. Buradaki yatağın yanındaki diğer unsurlarda yine aynı ceviz malzemenin çok farklı yoğunluklarda kullanıldığı ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin cam bir sehpa ve ayakları yine salonda gördüğümüz lambaderin torna ayağına benzer yuvarlak bir toptan çıkan ışınsal ceviz mobilya ayağı. Ben bu detayları böyle bir arada görmeyi, evin farklı noktalarında bunlarla karşılaşmayı çok seviyorum. Bu nedenle bu sehpayı alırken aslında tam da yatak odasında konumlandırırız diye planlamıştık. Yine yatak odasında çok farklı aydınlatma önerilerimiz oldu. Özellikle burada kullandığımız siyah aplik yatak odasının bütünü için heykelsi bir unsur olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Onun tam karşısında yer alan yine tamamen soyutlanmış akrep ve yelkovanın ve sadece yuvarlak çerçevesinin öne çıktığı saat de aynı şekilde birbiriyle benzer materyallerde seçildi.

Yatak odasına girdiğimiz andan itibaren aslında ilk bizi karşılayan mobilyamız bir boy aynası. Bu boy aynası evin genelinde var olan bu demir mobilyanın farklı bir çalışması diyebilirim. Bu ürünü hazır satın aldık ama ürünü seçerken evde bizim tasarladığımız diğer siyah unsurlarla paralellik göstereceğini düşünerek satın aldık. Bu ürün hem bir boy aynası hem de üzerinizi değiştirdiğiniz zaman hızlıca asabileceğiniz küçük askıları var. Yine bu boy aynasının yanında yer alan pufumuz da buradaki işlevi güçlendiren ve hızlıca daha pratik bir şekilde üzerinizi değiştireceğiniz ve belki de denemeler yaparken kullanabileceğiniz bir ürün. Pufun rengi ve dokusu yine salondaki koltuğumuza referans veren bir renkte ve dokuda diyebilirim. Yatak odasında var olan nişimiz daha çok kişisel bakım ürünlerinin de hızlıca ulaşılabilir şekilde depolandığı bir raflı üniteden oluşuyor. Burada aynı zamanda başucu kitapları diyebileceğimiz bir küçük kitaplık köşesi de var. Bu nişin yanında yer alan berjerimiz de zaman zaman belki orada küçük dinlenmelere imkan veren bir berjer. Salonda var olan bitkilerin bir uzantısı da, hatta en büyük boyuttaki örneği de starliçemiz yine yatak odasında da yerini aldı. Burada onun özellikle büyük bir saksıda yer alması ve olabildiği kadar yukarıya doğru büyümesine imkan verecek şekilde bir konumlandırma yaptık. Starliçe ilk alındığında neredeyse bunun yarısı büyüklüğündeydi ve şu an gittikçe yukarıya doğru büyüyor. Bu da yerini sevdiği anlamına geliyor. Bitkiler için aslında evin her köşesi artık yerleşmiş birer köşe haline dönüştü diyebilirim. Yatağın başındaki iki aplik de yatağın başında yer alan anahtarlardan kontrol ediliyor. Aynı zamanda bu aplikleri özellikle farklı açılarda dönebilir şekilde olabilmesini tercih ettik. Yatak odasının farklı boyutlardaki bir benzeri de aslında çocuk odası olarak tasarlandı. Çocuk odasındaki yatak ünitesi buradaki yatağın çizgileriyle birebir aynı, sadece farklı ölçülerde. Çocuk odasında artık bu defa gri rengin dışında farklı bir renk kullanmayı istedik. Özellikle kitaplığının arkasında var olan duvarı bu defa mavi tonlarında bir renkle boyadık. Çocuk odasındaki en önemli konulardan birisi aslında var olan kitaplığının aynı zamanda çocuğun taleplerine bağlı olarak farklı şekillerde yeniden tasarlanabilir bir obje olması durumu. Yine çocuk odasında da bir nişimiz var. Bu niş bu defa kütüphanenin arkasında var olan mavi rengin devamı olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk odasında yer alan çalışma masası, sandalyesi ve taburesi de yine vintage ürünler. Salonda seçilen berjerlerle benzer çizgileri taşıyor. Ya burası aslında bir çocuk odası olmasının ötesinde aslında bu alan çok daha ileriki yaşlarda da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Yine çocuk odasında da çok farklı ahşap dokularını bir arada görüyoruz. Kütüphanesindeki ahşap ünite bizim kendi tasarladığımız ve özel imalat olarak ürettiğimiz bir ünite. Bunun yanında satın aldığımız diğer mobilyalarda meşe, ceviz renklerini, tonlarını bir arada görüyoruz. Çocuk odasının bir duvarı ise özellikle aslında orada bir çalışma ortamında sağlayabilecek bir üzerine yazı yazılabilen bir duvar olarak tasarlandı. Çocuk odasında kullandığımız mavi renge kontrast olarak yine beyaz rengi kullandık. Özellikle yazı yazılabilen duvarımız üzeri silinebilir, yazılabilir bir duvar yüzeyi. Diğer duvarda ise yatağın konumlandığı duvarda ise yine salonda kullandığımız gibi bir rafımız var. Yine bu rafı da yine kendi odasını kişiselleştireceği unsurların yer aldığı bir raf olarak tasarladık. Evin diğer üçüncü odası ise tamamen giyinme

odası olarak tasarlandı. Yatak odasının içindeki giyime bölümünde karşımıza çıkan kapakların detayı ile bu giyime odasının da yer alan giyime dolaplarının kapakları aynı detayda, aynı renkte ve evin bütününde yer alan gri tonlarında devam ediyor. Giyinme odası aslında evin bütün yükünü şu anda üzerine alan bir oda. Odaya girdiğiniz andan itibaren sizi L şeklinde bir giyinme dolabı, gardırop karşılıyor. Ortadaki boş alanda ise zaman zaman ütü yapılıyor, zaman zaman kıyafet kurutma alanı olarak kullanılıyor. Bu nedenle özellikle boş bıraktığımız bir alan oldu. Bu gri dolapların üzerindeki bu boşluklu kapak tasarımı da iki alanda da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Bugün sizlerle Etiler'deki 120 metrekarelik dairemizi gezdik. Umarım sizler için bizim tasarladığımız detaylar aydınlatıcı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.

Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve Fırat'ın en önemli kolu olan Karasu Nehri bir şehrin içinde doğmakta. O şehir Mezopotamya'dan gelen kervanların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara Sipas suyu denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sivasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış. Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darüllalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve sert ikliminde yumuşacık insanlar saklayan Anadolu'nun Serhat şehridir Kars. Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin varış noktasıdır. Demir ağlar üzerinde yurdun doğusunda keyifle süzülen Şark Ekspresi'nin aşıkların diyarında kazın, tuzun ve mert insanların memleketinde soluklandığı, yılın 6 ayı karı bir gelinlik gibi giyen topraklardır. Dillere destandır Kars'ın soğuğu. Hatta öyle ki tarihin en acı ağıtları Türk Kurtuluş Mücadelesi'ni Sarıkamış'ta verirken soğuktan ölen 90 bin asker için yakılır. Soğuğu ve karı kış turizmine çevirse de doruklarında hala tarihin amansız acısını taşıyan Sarıkamış şehitlerinin diyarıdır Kars. Tarihinde alt paleolitik döneme ait izler taşıyan şehir, Urartular, Persler, Araplar, Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar, İngilizler ve Ermenilerin etkisi altında çok kültürlü bir yapıya ulaşmış. Günümüzde ise Azerilerin, Kürtlerin, Terekemelerin, Türkmenlerin, Malakanların ve Kara Papakların yaşadığı geniş bir kültür mozaiğidir. Adının kaynağı Karsaklara dayanan Türkiye'deki en eski Türkçe il adıdır Kars. Kaşgarlı Mahmut'a göre ise Bozkırt ilkesinden gelir adının kökeni. Batlamyus Kars'a Korsa, Strabon Korzene der. Gürcü dilinde ise kapı kenti anlamına gelen Karis Kaleki'dir Kars. Şehrin Ermenistan'la olan sınırını Çıldır Gölü'nden doğup usul usul akan Arpaçay çizer. Bir yanı Ermenistan olan Arpaçay'ın Türkiye tarafındaysa geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanan ve bin yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihin en büyük hazinelerinden biri Ani Harabeleri tüm heybetiyle karşılar ziyaretçilerini. Bir ortaçağ şehri olan Ani, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Anadolu'nun kuzeydoğu sınırındaki bu ören yeri, Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 16. sırada yerini almıştır. Aşıklar diyarıdır Kars. Serhat şehrin kışı çetin, İnsanı mert, eğlenceleri aşık atışmalı olur. Vurdu mu aşıklar sazın teline, hüzün de, neşe de, sevda da dile gelir tek nefeste. Şehrin yücelerinden eteklerine doğru uzanıp ziyaret edenleri tüm ihtişamıyla karşılar Kars Kalesi. 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzettin ve onun veziri Firuz Akay'ın emriyle inşa edildikten sonra 1386'da Timur tarafından yıkılmış ve 1579 senesinde 3. Murad'ın emriyle tekrar inşa edilmiştir kale. Sarayları, konakları, camileri, katedralleri, kervansarayları, kiliseleri, türbeleri, müzeleri, köprüleri, hamamları, tarihe açılan mağaraları, yaylaları ve doğa harikası Çıldır Gölü ile beyaz elbise giymiş bir açık hava müzesidir Kars. Yılın dört mevsimi bağrında sakladığı alabalıkları, pullu sazanları, tatlı su kefallerini, aynalı balıkları cömertçe sunarken kışın buzun üstünde atlı kızak safarisiyle görsel bir şölen yaşatır Çıldır Gölü. Ve şehrin imzası, Baltık mimari örnekleriyle dört mevsim ziyaretçilerini bekler. Kuzeydoğu'nun Serhat şehri.

Berlin'de başlayan bir hayat, yıllar içinde cesaretle şekillenen bir yolculuk. Nurcay Ceylan Çetince, zorluklarla sınanan ama asla pes etmeyen bir ruhun, küllerinden doğan bir cesaretin, inandığı yoldan sapmayan bir kalbin hikayesi. Bugün Ortaköy'ün büyülü sokaklarında filizlenen bir yeniden başlama öyküsüne tanıklık ediyoruz.

0: Ben Nurcay Ceylan Çetince, 1975 Berlin doğumluyum. Her iki taraftan da Balkan göçmeniyim. Manastır, Üsküp'ten gelmişler ve Kosova bölgesinden gelmişler. O yüzden de çok neşeli ve kalabalık bir ailede büyüdüm. Çocukluğum inanılmaz eğlenceli geçti. Güzel, temiz plajlarında denize girebildiğim, bisiklete binebildiğim, sabahtan akşama kadar top oynayabildiğim, hani çocukluğunuzu tanımla deseniz, özgür bir çocukluk yaşadım. Mutlu ve özgür bir çocukluk yaşadım. Geniş sofra, geniş aile sofraları. Tabirlerindeyse hani o kalabalık, kavga edercesine konuşan İtalyan aileleri olur ya, işte bizim ailemiz öyle bir aileydi. Sanata o kadar düşkün bir çocuktum ki, yani gelecekte olabilecek hayal muhtemelen işte ya dansçı olurum ya işte şarkıcı olurum. Açıkçası babam desteklemedi bu konuda beni. İşte gece barda çıkmak, o atmosfer ve arkasından ne geleceği bir bilinmezlik tabii ki o dönemde düşünürseniz. Yani bahsettiğim yılda 91-92 yılları. Tercihlerimi Ankara'ya yazdım, ODTÜ'yü yazdım. Felsefede bunlardan biriydi. Gerçekten istediğim bir bölümdü. O yıl hayatımdaki kırılma noktası şu oldu. Planım tamamıyla mimarlık bölümünde sanat tarihi master'ı yapmaktı. Çünkü çok ilgilendiğim bir alandı ve Ankara'da kalmayı, fakültede kalmayı düşünüyordum. Fakat inanılmaz bir aile baskısıyla o sırada karşılaştım. Ailem çünkü ben okurken İstanbul'dan Bursa'ya taşındılar. Yani ben üniversiteden mezun olduğumda İstanbul'a değil Bursa'ya döndüm taşındıkları için. Olabildiğince çabuk okulu bitirip hani fazla masraf da yaratmamaya çalışıp Bursa'ya yanlarına döndüm ve felsefenin ve işte iyi bir İngilizcenin getirdiği dinamiklerle birlikte kolay iş buldum. O kadar rahattı ki iş, bazen derler ya rahat battı diye halk dilinde. Gerçekten çok daha dinamik bir ortamda çalışmak istedim ve dedim ki ben moda dünyası ya da işte tekstil sektörü öyle bir şeyde yer almalıyım deyip alanımı oradan değiştirip tekstile geçtim. Ve tekstilde eşimle evlenene ve işte farklı bir hayat alanına geçene kadar çalıştım. Böyle yoğun bir ortamda çalışırken işte yurt dışı seyahatleri, yurt içi seyahatleri bir sürü şey. O yorgunluğun içerisinde işte evimden bir gece yürüyüşe çıktım ve dedim ki saat hatta gece 11 falandı galiba öyle hatırlıyorum. Ayakta yürüyecek halim yok. Yine bir yabancı iş arkadaşımla buluştum ve hadi dedim bir yerde oturup bir kahve içelim. Aa dedi şurada şahane bir kafe var dedi. Gel dedik yolun karşısına geçip oturalım. Gittik oturduk kafede. İçeceğimi getiren eşimdi.
1: Bir akşam karşıdan böyle bir üç tane bayan geliyor ama yüksek garsonlara dedim ki bana bak dedim yani hiçbir şey ellemiyorsunuz ben dedim hizmet ediyorum. Ve öylelikle tanıştık.
0: Tabii ki asla aramızda bir şey olabileceğini, bir flört yaşanabileceğini vesaire o gece onların hiçbiri bende yok. Sadece yorgunum, bir şeyler içmek istiyorum, bir şeyler içtim. Hani birbirimizi bir gördük ama gördüğümde demek ki bir dikkatimi çekmiş ve hoşuma gitmiş olmalı ki diye düşünüyorum. Bir daha o kafeye geri dönmüşüm. O gece öyle bir geceydi.
1: Oturdukları zaman Nurcay beni herhalde çekti ve öylelikle başladı. Gelişim de çok hızlı oldu aslında. Her şey çok hızlı oldu.
0: O sıralar ondan kayak yapmayı öğrendiğim, bol bol dışarıda restoranlara çıkıp yemek yediğim, evde birlikte mutfağa girip yemek yaptığımız. Ha bak onu şu an çok net hatırlıyorum. Eşim çok iyi yemek yapardı o dönemde. Ben de inanılmaz meraklıydım. Üniversite döneminde yemek yapmaya falan çok fırsatım olmamıştı ama hani insan ailede ne görürse öyle gider derler ya. Rahmetli anneannem müthiş yemek yapardı, annem de güzel yemek yapardı. Yani tam Arnavut kadını düşün, hayal edin. Geniş mutfaklar, büyük sofralar. Eşimle de gerçekten öyleydik. Hani inanılmaz misafir ağırlamayı seviyorduk. Yeni tatlılar, yeni yemekler. Galiba o sırada keşfetmiş olabiliriz. Yani biz yemek yapmayı, insanlarla ilişki içerisinde olmayı, karşılıklı diyaloğu, yani hizmet sektörünü seviyoruz. Biz bunu yapabiliriz diye düşündüğümüz ilk anlar mutfakta birlikte çalışmaya başladığımız anlar olabilir diye düşünüyorum.

0: Günaydın.
1: Oo Nurcan Hanımcığım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın bir tanem? İyi misin?
1: İyidir canım. Sen ne yapıyorsun?
0: Ha? Her şeyi halletmişsin.
1: Ne yapalım halletmesek? Fırça atıyorsun.
0: Bana yapacak bir şey kalmamış.
1: Ya yapmayın Nurcan Hanım ya. Ne zaman size bir şey bıraktım da şimdi bırakacağım yani.
0: O zaman dedik biz madem böyle bir iş yapacağız, biz önce bunun mutfağını öğrenelim, eğitimini alalım deyip akademi araştırmasına girdik ve gidebileceğimiz, hani bir yıl, tam bir yıl eğitim alabileceğimiz bir akademi bulduk.
1: Ya birimiz gitsin, hayır dedim yani ikimiz birden gitmemiz lazım. Çünkü ikimizin de görüş açısı farklı ve bu iki farklı görüş açısı otomatikman bize daha iyi bir şeyler yaptırır dedik ama ilk tecrübemizde öyle bir şey olmadı tabii yani.
0: Mutfak sanatlarıyla ilgili bir akademiye gittik. Eğitimi alırken aynı zamanda yer aramaya da başladık. Yani metrekare bazında yüksek kiralar, acaba biz bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız derken ama bir taraftan da arayışımız devam ediyor. İstanbul'da Etiler'de bir AVM açılacak ve bu AVM çocuk üzerine olacak ve konsept olarak Türkiye'de de ilk, İstanbul'da da ilk. Yani tamamıyla çocuklara ait bir alan, bir mimari düşünün. Muazzam bir proje olarak önümüze geldi ve projeye evet dedik. Fakat şimdi projeye evet demenizle kağıt üzerinde olmasıyla işin içine girmeniz arasında farklar olduğunu tabii ki

0: başımıza gelince anladık. O sırada yüzümüzü güldüren, tahmin ediyorum, tek şey kızımın doğumudur. O kadar tuhaf şeyler yaşıyoruz ki eşimle birlikte. Aileyle sınanıyorsunuz, dostlarınızla sınanıyorsunuz. İş hayatında neler olabileceğini görüyorsunuz, para kaybediyorsunuz. Her şey hani böyle bir kar topu gibi yuvarlanarak üstünüze geliyor. Ama o dönemde böyle kocaman gözler açılıyor, dünyaya geliyor. Herhalde hayatımızın o an negatiften pozitife dönmesinin kırılma noktası kızımız Alev'in doğumu.
1: AVM'de çalıştırılamadı. Belki AVM'de çalıştırılsaydı bunlar da çözülürdü, onlar da olurdu, bunlar da olurdu. Ve böylelikle AVM ile birlikte biz de battık. Battık yani. Hani çok açık yani işte dükkanı kapatma kararı aldık. Yok öyle bir şey. Battın abi. Hani.
0: AVM'de olanlardan sonra hocamız eşime şöyle bir şey dedi. Akademiden hocamız. Dedi ki siz bol sıfırlı bir master yaptınız. Buna dedi hayat masterı diyoruz. Çok para kaybettiniz dedi. Yani $1,000,000 o taşa toprağa gömüldü gerçekten. Ve bizim için müthiş bir gerçekten hayat deneyimi oldu.
1: Önemli olan şuydu, krediyle batmamıştık. Herhalde krediyle batsaydık şu anda burada konuşamıyor olabilirdik. Yani kendi paramızla battık. Aslında herkes kendi içinde bu üzüntüyü yaşadı galiba. Yani hiç kimse dışarı vurmadı. Ben de vurmadım, o da vurmadı. Çocuğumuzla ilgilendik daha çok. Galiba o sıradaki o süreci çocuğun gelmesiyle atlatmak çok daha kolay oldu.

0: Vallahi dedim, Nurcay dedim. Ondan sonra biraz iyi de araştırmadır bu arada Nurcay Hanım. Yani Nurcay Hanım hani şey değildir, ciddi ciddi araştırır eder. O sırada iki işletme, hani küçük bir şekil, küçük bir şey açalım dedik. Akıllandık öbür taraftan. Küçük bir şey açalım, ne açalım? Ya pizza açacağız ya hamburgerci açacağız yani.
1: Yani biz kimseye, işte kimseye muhtaç olmadan, ailemize dahi dönmeden, kendi kendimize bu işin içerisinden çıkabilir miyiz? Ve bunu başarabileceğimizi düşündük. Hani sahip olduklarımızı son kuruşuna kadar kullanarak yeniden bir iş kuralım. İtalyan pizzasını yapmaya devam edelim. Hani o ilk restoranımızın da belli bir konseptiydi zaten. Sadece dedim o konseptten pizzayı çıkaralım. Biz dedim minik güzel bir pizzacı açalım. O gün Ortaköy'de sahilde eşimle hani bu dükkan arayışındayken bir kahve içelim dedik. Kahve içtikten sonra yukarı doğru yürüdük. Aa ne kadar şirin, ne kadar sakin bir sokak derken böyle boş bir dükkan gördük. Tesadüfi bir şekilde açılışımız da tam 14 Şubat oldu. 14 Şubat 2011'de kapılarımızı açtık. O zamandan beri hem Ortaköy'de yaşıyoruz hem de aynı dükkanımızda çalışıyoruz.

Şimdi kokoreçli pizza. Ortaköy'deyiz. Geldik buraya, dükkanı açtık. İşte çalışıyoruz. Birkaç ay geçti aradan filan. E tabi şimdi kumpir diyorlar veya 15 yıldır kumpir diyorlar. Ama aslında Ortaköy'ün şeyi kokoreçtir. Ya dedik kokoreçin, yani pizza kokoreçin ünlü olur mu olmaz mı? Ben bir koşa koşa gittim buradaki kokoreççilere. Abi dedim ya Çiğden kokoreç satıyor musunuz? Çiğden kokoreç aldım, geldim buraya. İşte normal bir pizza hamuru yani hazırladık, üstüne koyduk. İşte kendimizce bir şeyler yaptık, koyduk ama olmadı. Yok dedim ya bu böyle güzel olmadı falan. Neyse birkaç gün sonra bir daha ben gidip geldim. Bu tamam dedik, tamam. Şimdi burada işte çalışanlarımız var, hepimiz ustalarımız falan. Personel yemeğimizi yedik, karnımız doydu. Dedim ki şimdi bir tane kokoreçli pizza yapalım. Bakalım dedim tok karnına da bu pizza bize güzel gelecek. Hakikaten tok karnına da yaptık pizzayı. Yapmamız gereken şekilde yedik. Tok karnına da bu pizza güzel geldi. O zaman dedik tamam.

0: Açıldıktan bir sene sonra ünlü olan, tanınmış gurmelerimizden biri bizi keşfe geldi.
1: O sırada işte Vedat Milor geldi bize. Geldiği dakikaya kadar da inanmadım geleceğine bu arada da. Ondan sonra 8-9 aylık bir dükkan çünkü. Ne işi var bu ara sokakta böyle bir yerde diye. Neyse geldi, biz sunumumuzu yaptık, şey yaptık falan.
0: Akabinde gerçekten biz o dönem rezervasyonla çalıştık hafta sonları diyebilirim. Yani dükkan dolup taştı. İnanılmaz bir pozitif etkisi oldu. Ama biz de şunu söyleyebilirim, hakkını vererek çalıştık. Yani bu kadar yıldır, 15 yıl oldu. Ne malzeme değişimine gittik, ne kaliteden taviz verdik. En azından Vedat Bey'e borcumuzu o şekilde ödedik diye düşünüyorum. Çünkü standartları korumak en zorudur. Zaten eğitimini almıştık. Yıllardır bu işin içerisindeyim. İşin başına kendim geçeceğim. Fırının başına da kendim geçiyorum deyip son noktayı koydu. Pandemiden beri Rahmi Bey fırının başında. Yeniden bir yola çıkmak gerçekten zor. O yüzden eşimi gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Hem neticede işine sahip çıktı, ailesine sahip çıkıyor. Kendine bir sürü yeni meziyet kazandırdı ve işi gerçekten layığıyla yaptı ve devam ettiriyor.
1: Afiyet olsun ama işimiz zor. Yani bizim spesyal pizzamızı seçtiniz. Bundan sonra size nasıl bir pizza beğendiririz ben çok merak ediyorum yani.
2: Hepsini deneyeceğiz.
1: İnşallah.
0: Sırayla.
1: Evet, burası bir aile işletmesi. Aile işletmesi herkes böyle kolay olduğunu düşünüyor. Evet, kolay ama bir o kadar da zor. Çünkü otomatikman hani işte eşinizle çalışıyorsunuz, baldığınızla çalışıyorsunuz ve Olcay Hanım'la ben, ondan sonra Nurcay Hanım'ı bir patron olarak görüyoruz ve onun söylediği şeyleri yapıyoruz ve otomatikman sanki hani bir karı koca ve abla kardeş değil de evet Nurcay Hanım çalışanı gibi yaptığımız için de dükkanın içerisinde bir şekilde onu patron olarak görüp konuyu kapatıyoruz. Yani evde evet eşim, işte kızımın annesi ama dükkanda hiçbir zaman eşim olarak görmüyorum onu yani. Patron olarak görünce ilişki o zaman biraz normale dönüyor. Çünkü neden? En azından söylendiğim zaman arka tarafa gidiyorum, söyleniyorum orada. Hani nasıl bir çalışan patronunun suratına söyleyemezse ben de öyle yapıyorum. Arkaya gidiyorum, arkada bir tane dolabım var, onu açıyorum, söyleniyorum. Sonra dışarı çıkıyorum. Tamam işte yani konu böyle kapanmış oluyor.
0: Kavga etmemiz gerektiği zaman kavga ediyoruz. Galiba kilit nokta bu. Hiçbir zaman kendimizi geri çekmedik. Kavgamızı ediyoruz, küslüklerimizi uzun tutmuyoruz. Birbirimize çabuk geri dönüyoruz.
1: Rahmi
0: Bey,
1: ne vardı?
0: Bir fagot da var.
1: Bir fagot da var.
0: Hı-hı, evet. Ben de limonatayı hazırlayacağım şimdi.
1: Evet, güzel, güzel. İyi hareket.
0: Aralık ayından bu yana Pizzano'da workshoplar yapmaya başladık, pizza atölyeleri. Çünkü 15 yıllık deneyimimizi ve birikimlerimizi eşimle birlikte paylaşmaktan büyük bir keyif alıyoruz. İnsanlara bunu aktarmaktan daha keyif alıyoruz. Birikimleri aktarmak kısmı en zevklisiymiş galiba. Atölyelere daha fazla ağırlık vermeyi düşünüyorum. Çok fazla büyümek ya da işte bu işin tadının kaçması hedefimiz değil. Olsa olsa belki bizden bir tane daha olur. O da İstanbul büyük olduğu için belki şehrin karşı yakasında olur. Benim hikayem sanata adanması gereken ya da adanacak bir hayat olarak başladı ve pizza işletmecisi olarak devam ediyor. Bu da bana şunu söylettiriyor. Demek ki hayat gerçekten sürprizlerle dolu.

0: Merhabalar. Yeni bir Gelecek Geliyor programıyla beraberiz. Yeni bir konu ve konuğumuzla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Kemal Suer, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanısınız. Evet. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz de teşekkür ederiz.
0: Bize zaman ayırdığınız için.
1: Çok sağ olun.
0: İnşallah böyle ufuk açıcı bir güzel bir program olur. 45 dakikamız var zaten. Onu toparlarız inşallah 45 dakikada. Hocam şimdi tabii iletişim. Bana deseler ki dijital uygarlık çağını bir kelimeyle anlat. Ben iletişim derim. Bu iletişimde yaşadığımız bu büyük devrim, belki sanayi toplumunun sonu, oradan büyük bir kırılma, 90'ları da içine alarak hele 2000'lerde ben de biliyorsunuz biraz bu sektörün içindeyim. Ya bazen yaşadıklarımıza inanamıyorum yani. Şapkam uçuyor. Neler oldu, neler bitti. Şu anda hayatımızda olan her şey aslında belki 10 yıl önce hiç yoktu falan. Yani bu cep telefonları da dahil olmak üzere. Yani müthiş bir konu. Yani sadece bu kelime herhalde 45 dakikaya yetmeyebilir. Nasıl böyle bir hafif tarihi bir şey yapalım mı, perspektif?
1: Tabii
0: nereden
1: ki.
0: Nereye geldik? Benim tabii yaşım ki. Müsait. Ben hepsini hatırlıyorum. Hepsini
1: ben
0: yaşadım.
1: De, ben siyah beyaz televizyondan geldim.
0: Tabii tabii. Belki genç arkadaşlarımız bizi anlamayabilirler bugün ama tabii ki seyircilerimizin içinde yetişkinler de çok tabii mevcut. Ki. Öyle bir isterseniz buyurun hocam. Ben size iletişim diyeyim. kenara çekileyim.
1: Yani tabii ben benim bütün baktığımızda lisansım, yüksek lisansım, doktoram hep iletişim ağırlıklı ve tabii iletişim tarihine de baktık. Ama teknolojiyle beraber yürüyor tabii iletişimin gelişmesi. Ama benim düşüncem şu yönde. Öyle bir noktaya geldi ki artık iletişim. İletişimdeki performansınız, hayattaki performansınızla eşdeğer hale geldi.
0: Maalesef.
1: Bilmiyorum ama.
0: Bence maalesef. Yani şöyle. Ya görünür değilseniz yoksunuz.
1: Evet, görünürlüğü kabul ediyorum ama karşılıklı iletişim, kişinin kendiyle iletişimi bile artık önemli geldi.
0: Tabii.
1: Örgütsel iletişim, kişiler arası iletişim, baktığınızda hepsinin kıymeti artmaya başladı ve bir şekilde iletişiminizin, dediğim gibi, performansı hayat performansınızla eş tutulur hale geldi. Ben iletişim deyince o bütün o yolculuğa baktığınızda bunu söylüyorum. Yani etkileşim arttı, çevremizde kurduğumuz ilişkiler arttı. Ben hep şu espri yaparım. Eskiden kaç arkadaşımız vardı? 3 arkadaşımız, 4 arkadaşımız. 5 arkadaşı olan kişi önemli kişiydi belki. Hmm. Ama şimdi basit bir Facebook'ta belki 1000 tane, 1500 tane, 5000 tane, 10.000 tane takipçi ya da arkadaşınız var. Dolayısıyla ister istemez öndesiniz zaten. Yani görünen bir noktasınız. Vitrin içindesiniz artık. Ve sizi takip ediyor insanlar. Söylediklerinizi, yaptıklarınızı.
0: Şöyle bir gelişme oldu bizim sektörümüzde. Siz de bilirsiniz. Mesela bir proje gerçekleştireceğiz diyelim. Arkadaşlar oyuncu önerilerinde bulunuyor. Çok yetenekli bir oyuncu ama takipçi sayısı az mesela.
1: Niye?
0: Problem bu. Yani aslında bunun bir problem olmaması lazım. Diyor ki bizim arkadaşlarımız, ben tabii
1: bunun
0: o
1: sebebi
0: dünya...
1: nedir acaba?
0: Hayır, bu bizim arkadaşımız diyor ki onu değil bunu seçelim. Neden? Bunun takipçisi daha fazla. Çok. Halbuki ama biz hani yetenek odaklı orası, belki öbürü daha
1: bunlar
0: iyi bir
1: kısa
0: oyuncu.
1: Bunlar kısa yollar haline geldi, hayatta karar vermedi. Şu anda yani bu herhalde gizli bir bilgi değil. İşe girerken de sizin paylaşımlarınızdan sizin psikolojik analizinizi yapabiliyorlar. Bu çok doğal bir şey. Yani ne kadar kedi videosu paylaşıyorsanız ona göre bir yani profiliniz çıkıyor ve bu çok zor değil. Artık bunu insanlar bile değil, makineler yapıyor, yapay zekalar yapabiliyor. Yani karakterinizin tahlilini paylaşımlarınızdan yapmaları mümkün. Dolayısıyla bu dünyanın dışında kalmak bir tercih de çok doğru bir tercih mi? Artık onu da mi? Ben işte asla sosyal medya kullanmıyorum diyen bir profil var. Kaçılamıyor diye düşünüyorum ben artık. Çünkü iletişim, bir daha söylüyorum, performansınızla, hayat performansınızla eşdeğer hale geldi. Benim en azından izlenimim o yönde. Eskiden iletişimin uzmanlığı vardı, danışmanları vardı. Ama geldiğimiz bugün de, hele Covid'den sonra herkes kendi iletişiminin danışmanı. Ve karar vericisi hale geldi. Onsuz yaşayamıyorsunuz. Hatta burada Haluk Gürgen hocama, Profesör Doktor Haluk Gürgen hocama değinmeden geçemeyeceğim. Çok sevdiğim bir laftır. İletişiminiz kadarsınız der kısaca. Çok etkili bir kelime bana sorarsanız.
0: Bir de tabii editöryel bir taraf da ortadan kalktı. Yani 90'lı yıllarda bir mesela kitap yayınlamak ya da bir televizyon programı yapmak, bir yerde bir yazı yayınlatmak çok önemli, çok büyük bir şeydi. Tabii. Ama bugün böyle bir derdimiz
1: herkes
0: yok.
1: Herkes ünlü olabiliyor.
0: Herkes, evet. O günler geldi mi hocam?
1: Yani bence geldi. Tabii çok hızlı tüketiyoruz ama. Yani inanılmaz bir akışta tüketim var. İşte YouTuber'lar, şunlar bunlar ama herkes kendine söyleyebilecek bir söz buluyor. Bunun peki pazarlamadaki karşılığı nedir diye sorarsanız kişiye özel. İngilizcesi customization dediğimiz çok önemli bir kavram da artık yerleşti.
0: Ona biraz açalım mı hocam? Kişiselleştirme yani, konusunu iletişimdeki aslında her şeyde kişiselleştirme var ama.
1: Haberle ilgili. Haberciliğin geleceği nedir? Ben hep onu söylüyorum. Evet, okuduğumuz geleneksel gazetede reklam harcamalarına göre kan kaybediyor gibi gözüküyor. Ama habercilik asla bitmiyor mesela bana sorarsanız.
0: Daha da önemli hale geldi.
1: Bravo, artarak devam edecek. Mesela en çok benim habercilik meselesi, kendi alanım değil ama mesela yapay zekalarla kişiye özel haber üretimi dediğimiz şey yapılıyor ve yapılmaya da artarak devam edecek. Basit basit ayak seslerini duyuyoruz.
0: Belki haber saati yok olacak.
1: Tabii.
0: Yani
1: tabii.
0: Eskiden herkes, hani tabii, bir bravo. 20 ana haber ya da 19 öyle bir şey yavaş yavaş yok olacağını
1: çünkü
0: düşünüyorum.
1: Bir insan mesaisinin ötesinde arkada yapay zekaların derleyerek size sunduğu ve size özel bir haber akışına istediğiniz zaman ve istediğiniz saatte erişebilecek hale geleceksiniz. Geliyorsunuz da yani. Her ne kadar tabii en son okuduğumuz internetteki raporlar biraz tersini söylese de Covid çıkışı belki ya da başka sebeplerden dolayı gelecek o tarafa doğru gidiyor. Yani o şunu da eklemek lazım. Mesela bugün yeni öğrendiğim bir terim haberden kaçınma. Çok ilginç. Önemli bir dünyaca ünlü önemli bir haber ajansı ve bir üniversitenin beraber 2022'de yayınladığı raporda ilk defa gördüm ve ilgimi çekti. Üzerine biraz eğildim. Haberden kaçınma sebep şu, çok fazla Covid haberi, çok fazla işte hastalıkla, pandemiyle, politik çekişmelerle ilgili haberler özellikle genç kesimin haberden uzaklaşmasını, haberden bir miktar tüketmek istememe noktasına getirdi. Bir davranış olarak ortaya çıkartmış vaziyette rapora göre.
0: Peki bu nasıl mümkün? Yani bunun yöntemi var, filtrelerle falan mı? Habere maruz, insan habere nasıl maruz kalmaz?
1: Bir şekilde haber başladığı zaman izlemiyor. Sosyal medyada haber içeriklerini okumuyor. Görmezden geliyor.
0: Takibi.
1: Ben tabii pardon onu söylemeyi unuttum. Kaçınma meselesini biz reklam biliminde biliriz. Yani reklamdan kaçınmanın çeşitli türleri vardır. Siz benden daha iyi bilirsiniz. En basiti reklam kuşağı çıktı mı?
0: Evet.
1: Kumanda elinizde güçtür. Basarsınız, geçersiniz.
0: Yani zaten reklamcıların bir mücadelesidir bu. Seyirci izlemek istemez. Reklamcı da iyi reklamcı da onu izletmeye çalışır. Tabii.
1: Dikkat çekerek. Bu sözcüğün haberde göreceğime inanmazdım ben literatürde. İlgimi çekti. Dolayısıyla baktım aynı problemleri yaşıyorlar. Bir kısmı bu edindiğim bilgilerle ne yapacağım diye onu bilmiyor. Bir kısmı benim ruhumu, atmosferimi, ruh yapımı, karakterimi kötü etkiliyor diye reddediyor. Yani %20'lerde, %25'lerde baktığınızda ilginç. Özellikle gençlerde daha fazla. Hani gelecekte ne olacak diye sorsanız evet bu teknolojik gelişmelerle farklı bir yere gelecek ama belki bu lafı kullanmak istemiyorum ama hani daha parodi şeklinde değil de gençlerin dikkatini çekmek adına daha farklı bir dille yapılması dikkat çekecektir. Yani çekilmesi gerekiyor. Yani şu anda reklam sektörünün senelerdir yaşadığı problemi demek ki haber üreticileri de bir süre sonra yaşamaya başlayacak diye bir sadece soru işareti olarak soruyorum.
0: Şimdi reklamcılar gerçekten çok zeki insanlar.
1: Kesinlikle
0: çok yaratıcı insanlar. Onlar problemi biliyor. Onlar şimdi problemi biliyor ki biz reklam yapacağız ve seyirci bundan kaçınmaya çalışacak. O da bunu
1: otomatik bir davranış
0: değişik yöntemlerle burada çok acayip mecralar buldular yani.

0: değil mi? Herhalde haber...
1: İnternet çok büyük bir silah bu.
0: Ama haberde benim de çok bu ilgimi çekti. Ben haber duymak istemiyorum, izlemek istemiyorum. Haberci bana onu izletmeye çalışacak.
1: Şimdi bu tabii büyük bir eğilim değil. Yani şimdi habere duyulan güven zaten malumunuz son dönemde tüm dünyada bir eksiye inme noktasında. Hatta size şöyle söyleyeyim. Benim kendi araştırmalarım, baktığım gözlemlerde de onu görüyorum. İnsanlar artık tek bir kaynaktan beslenmiyorlar. İnsanlar birden fazla kaynaktan haberi teyit ediyorlar. Biz bir devirde fakültede bir çalışma yapmıştık. Gençler öyle demişti, ilgimi çekmişti. Hocam ben bir haberi tek bir yerden okumam, birkaç yerden okurum. Ya da bakarım ilgileniyorsam
0: hocam,
1: onunla.
0: Hocam bu postmodernizm bu. Yani hakikat...
1: Ya da post-truth. Hakikat sonrası evet. Çok sevdiğim bir konu.
0: Yani hakikatle bağın koptuğu bir dönem değil mi? Ondan da bahsedelim mi biraz?
1: Seve seve.
0: Gerçek ne?
1: Siz belki daha meraklısınız, ben çok girmeyeyim ama benim sektörü çok iyi tanıdığınız için. Şöyle söyleyeyim, ben post-truth meselesini biliyorum. Tabii Harari ile tanıştım ben post-truth meselesi. O birazcık daha radikal o konuda görüşleri, daha eskiden geldiğini düşünüyor da. Ben kısaca şunu söyleyeyim bir akademisyen olarak. Gerçekle gerçek olmayan, doğru haberle yanlış haber, insanlık tarihinde olmadığı kadar kaygan bir zeminde olduğunu düşünüyorum. Yani bunu nasıl birbirinden ayıracağız? Şimdi siz ya da ben siyah beyaz televizyondan geldiğimiz için ayırabiliyoruz. Benim derdim çocuklar. Gerçekle gerçek olmayan nasıl ayrılacak? Kemal örnek ver. Çok basit bir örnek. Düşünsenize Covid-19 geçirdik. Filmde seyrettiğimiz senaryo gerçek hayatımıza işledi. Ve yaşadık bunları, bu tedirginlikleri, korkuları, her neyse adı. E şimdi dediğim gibi... Kurguyla gerçek arasındaki zar ortadan kalkıyor. Teknoloji de buna imkan sağlıyor. İşte sanal gerçeklik mevzusu. Sanal gerçeklikten sonra gelecek Metaverse mevzusu. Şimdi Metaverse şu anda yatırım yapılır yapılmaz, ilerler ilerlemez emin değilim. Ama post-truth'u, gerçeklik sonrası gerçekliği besleyen mevzular bunlar. Benim şahsi fikrim şu, eğitim çok önemli. Yani eğitimin temellerine dönmesi, sentez yapabilir bir eğitim sisteminin gelmesi gençlik için, gelecek için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sistem dediklerim.
0: Tersten baktığımızda bizim işte siyah beyaz dönemden bahsettiniz. Tek kanallı dönemden bahsettik. O zaman bir haber oradan yayılıyordu. Biz ama onu mutlak doğru olarak kabul ediyorduk. Şimdi orada başka bir... Şimdi bugün evet çok kanaldan birbiriyle çelişen haberler var. Bu problemli bir alan. Ama o dönemde de tek bir kanal ve tek bir haber vardı. O da bence problemli bir alandı, öyle değil mi?
1: Şimdi bunu söylüyoruz ama.
0: Evet,
1: o
0: şimdi.
1: O devirde baktığınızda bana sorarsanız kendimi düşünüyorum. Ben herkes... Gelen haber doğruydu. Ya düşünmüyorduk bu haber doğru mu diye. Tabii ki medya kuramları, eleştirel kuramlar, şunlar bunlar vardı. Ama akış sistemi tek yönlüydü. Şimdi etkileşim arttıkça, seçenekler arttıkça daha farklı düşünceler, daha farklı şüpheler de beraberinde getirdi. Ama ne derseniz deyin, gerçekle kurgu arasındaki zar her geçen gün daha da inceliyor bana sorarsanız. Yani bu sadece absürtlük anlamında demiyorum. Doğru haber ve yalan haber ayrımından bahsediyorum. Bu da ancak kişinin kendi donanımlarıyla artık karar verilebileceği bir noktaya doğru ilerliyor. Yani kuvvetli bir eğitim, kuvvetli bir sentez becerisi, kuvvetli bir iletişim becerisiyle ancak bunlar birbirinden ayrılabilir.
0: Ben bir yerde bir cümle kurmuştum. Sonra kendi kurduğum cümleyi beğendim. Şimdi bir daha söyleyeyim. İnternet üzeri çöple kaplı bir altın madeni. Bravo. Ya o çöpü aslında çöp karıştırıyoruz her gün.
1: Bilgi aramayı bilmiyorsanız çöpe maruz kalıyorsunuz.
0: Biraz bu konuyu bize mesela gerçekten ben dahil seyircilerimiz de ya ben internette doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim? Şimdi bir bilgiye ulaşıyorum ama doğru olup olmadığını ben bilmiyorum mesela.
1: Şimdi bir akademisyen olarak buna cevap vermek kolay. Niye diyeceksiniz? Çünkü tümden gelin ben anlatayım, araştırma dersi anlatan bir hocayım. Yani reklam etkileri, istatistik.
0: Ha bunu o zaman hocam lütfen bize
1: ya
0: böyle.
1: Ben araştırmayı anlattığım ve içselleştirdiğim için akademik duruşla bu cevabı vermek kolay benim için. Nedir? Çünkü bir bilginin kaynağına inme becerisi zaten bizim

0: mesleğimizin alameti farikası.
1: Siz mecbursunuz zaten.
0: Ben yani ben bir şeyden aktarma yaparken orijinal kaynaktan aktarma yapmalıyım ve işin nerede başladığını öğrenip bugüne kadar bilgimi taşımalıyım. Bu benim için bir meslek etiği ve duruşu. Ama normal bir konuda araştırma yaparken bir bilginin doğru mu yanlış olduğunu mu anlamak o kadar zor ki.
1: Çok zor.
0: Bunun için bu bilgi yanlıştır, doğrudur diye araştırıp değil mi? Ortaya bilgi koyan web siteleri var yani baktığınızda.
1: Ha, evet,
0: ya da
1: evet.
0: Kaynaklar var bu bilgi yanlıştır ya da doğrudur. Şimdi yani en çok kullandığımız ismini vermeyeyim işte bilgi sitelerinden bir tanesi. Orada her giren istediği bilgiyi yazıyor. Kimse onun doğru ben ya da yanlış olduğunu.
1: Evet, ben ona inanamadım. Çünkü kendimle ilgili de bana arkadaşlar geldi dediler ki işte sizin bilgilerinizi buraya o ansiklopediye girmemiz lazım. Niye dedim? Ya ben zannediyorum ki onlar yazması gerekiyor. Halbuki ben onu yazabiliyormuşum.
0: Yani yazabiliyorsunuz. Başkası sizin adınıza yazabiliyor. Üye olan birisi, birisinin yaptığı, çektiği bütün dizileri tek tek anlatabilir, yazabilir.
1: Yo, ben dedim ki hatta arkadaşlara espri. Ya dedim yaz dedim Birol Güven işte Dostoyevski şey Suç ve Ceza'yı yazdı. Yazabiliriz dedi.
0: Yazabilir, evet, aynen öyle.
1: Nasıl olacak? Ben onu yazacağım sonra birisi teyit o yazı yazacak falan filan. O yüzden ben o ansiklopediye güvenebileceğimi
0: ama
1: düşünmüyorum.
0: Çok kullanılan önemli bir kaynak biliyor
1: çok
0: musunuz?
1: En önemli kaynak. Hatta ben bazen canlı yayınlarda oraya referans verdiklerini de görüyorum.
0: Evet.
1: Ama bakın
0: akademik
1: burada öyle
0: yazıyor. Çalışmalarda bile referans verildiğine ben şahit
1: kabul ediyorum. Ediyor musunuz mesela siz ben öğrencilerinizde yani, öyle bir şey?
0: Ben şahsen dikkatli davranıyorum o konularda. Çünkü benim yani bir kaynak seceresi bizim mesleklerde çok kıymetli olduğu için biz hep çocuklara araştırma derslerinde de nasıl tümden gelinmesi gerektiğini bir tez yazarken, doktora tezi yazarken ilk öğrettiğimiz şeydir. Orijinalini bulmak söylenenin. Dolayısıyla o bir görüş, bir duruş şekli. Ama bu bizim meslek için böyle. Sizin sorduğunuz soru genele yayıldığında herkesin birer akademik duruş sergilemesi gerekiyor.
1: Evet,
0: bakın
1: evet.
0: Yani söylediğim biraz absürt olabilir ama bu devirde bilgi işte o yüzden ben hep şeyi söylüyorum. Yani iyi iletişim bilmek bilinçli ve bilgili karar vermeyi sağlar herkes için. Bu da iyi iletişim. Yani sizin o platformlarla kurduğunuz da bir iletişim var.
1: İyi iletişim nedir hocam? Yani i̇yi nasıl iletişim, tanımlıyorsunuz onu?
0: İyi iletişim çatışmaya engel olmaktır her konuda. Ve başarıyı çatışmadan elde etmektir. İyi iletişim, etkili iletişim. İnsanları ikna etmek ama çatışmadan ikna edebilmek. İstenen davranışı onların rızasıyla elde etmek. İkna, bizim işimiz ikna. Yani bir reklam dediğiniz zaman.
1: Sokrates iyi bir iletişimci miydi? Sokratik, hani sorular sorarak cevabı karşı tarafa o Sokratik yöntem
0: diyor. O da bir ikna
1: diyor.
0: Yöntemi tabii.
1: İkna.
0: Şimdi İknada biliyorsunuz propaganda arasında çok ince bir çizgi vardır. Manipülasyon da yani. Manipülasyon yani silah tehdidiyle birisi bir şey yaptırıyorsanız o ikna değil. İkna insanın özgür düşüncesiyle bir reklamda mesela bir mesajı gönderdikten sonra o ürünü almanızı sağlayacak hareketleri ya da eylemleri yaptırmaktır. Dolayısıyla sizi ikna etmek demek argümanlarla, doğru mecralarla sizi bilgiyi anlatıp tutumunuzu değiştirmekten başka öte bir şey değildir.
1: Ya ben iknayı izninizle, siz tabii bunu mutlaka çürütürsünüz. Ben problemli görüyorum. Şöyle problemli görüyorum ikna. Yani çağımız ikna çağı.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum.
1: İşini iyi yapamıyor ama müthiş bir ikna yapma yeteneği var.
0: Manipülasyon ama.
1: Bazısı da tersi var. Çok deha seviyesinde biri. Ama konuşamıyor. Bu problemli bir alan değil mi hocam? Burada mesela ben dünyanın en iyi mühendisiyim, şu suyum, bu suyum ama ben bunu gidip anlatamıyorum.
0: Harikasınız.
1: Belki kekemeyim. Belki kekemeyim ve anlatamıyorum ve ikna edemediğim için yokum. Yani bu
0: her
1: ikna...
0: şey tabii ikna eşittir her şey ikna değil. Bilgi de vermek bir iletişim ama dediğiniz o kadar güzel ki dolayısıyla biz diyoruz ki İletişim fakültesinde okumaya gerek yok ama herkes hayatında bir kere bir iletişim dersi alması gerekir. Seminer olabilir, bir saat olabilir, YouTube videosu olabilir ama herkes bir iletişim dersi alması gerekir.
1: Hadi biraz yapalım hocam.
0: Yani bakın, hatta

0: dersi
1: birkaç,
0: bunu, seyircilerimiz ben...
1: Yani böyle ben buna bir... gönülden inanıyorum. Çünkü bakın onu ben sizden paylaşmak isterim. Çünkü bu ilginç bir çalışmadır. Morales ve arkadaşları yapmış. İyi yani...

0: Önemli. O yüzden biraz evvel bana sorduğunuzda iletişimin en büyük çıktısı nedir dediğinizde kafadan belki de biraz çağın yüklediği omuzlarımıza yüklerden bunu çok farklı meslektaşlarım yorumunu yapabilir. Doğrudan size çatışmayı engellemek dedim. Çünkü dünyanın şu anda en büyük derdi çatışma. Çatışma demek ne demek biliyor musunuz? Sizin dünyanıza sizin gözünüzle bakamamak.
1: İnsanlar da çok yakınlarımızda da, eşimizde, çocuklarımızda, bende de var. Bu hepimizde bu büyük bir problem, büyük bir bela, bir fenalık bu. Haklı çıkma isteği. Ben kendimi bazen ya, haklı çıkmaya çalışırken buluyorum. Çocuğuna karşı insan haklı çıkma, hadi başkasına haklı çıkalım kabul de. Haklı çıkma çabası bitmeyen kadim bir mesele herhalde, değil mi? Ben çok hemen tespit edebiliyorum. Bakıyorum haklı çıkmaya, ne desem haklı çıkmak istiyor. Bazen pes ediyorum hani haklı çık genel olarak. Çok o çatışmaya girmek istemiyorum.
0: %500 katılıyorum. Benim hocam hep şöyle derdi. Hayat ikili bir ikna sürecidir Kemal diye. Ben yetişirken hak verirdim ama sonradan şunu hissettim. Yani şuradan alayım ya da bakalım ne düşüneceksiniz. Hayata tek bir gözlükle ya da tek bir pencereden baktığınızda insanları ikna etmeye çalışırsınız. Dediğiniz anlamda. Ben iknayı reklam ya da başka şey için söylemiyorum, tutum değişimi. Dikte etmeye çalışırsınız kendi görüşünüzü. Ama birkaç gözlük takabiliyorsanız, birkaç pencere hayata açabiliyorsanız, kısmen empati diyebilirsiniz, kısmen onların gözlerinden. O zaman işte insanları ikna etmeye değil, paylaşımcı olmaya doğru itebilirsiniz. Benim hep söylediğim odur. Tek bir görüşünüz olmasın. Kendi özelinizde olabilir ama hayata dair. İnsanları anlamaya dair. Çünkü iletişim temelinde insanları anlamak vardır. Bunu ya istersiniz ya istemezsiniz. İstiyorsanız tek bir pencere, tek bir paradigma, teknik dilde konuşayım. Tek bir paradigma ile paternleri anlamlandırmak yetmiyor hayatta. Hele sosyal bilimlerde. Birkaç pencere açıp, birkaç görüşü benimseyip, çevrenizde yaşadığınız toplumdaki insanların düşünce yapılarını anlayıp, bu tabii ciddi bir mesai. Öyle iyi bir iletişimci olma noktasına gelirseniz o zaman işte ikna etmek değil, ben demek değil ya da sen demek değil, başka bir şekilde paylaşımcı bir ortak alan yaratarak, ortak bir referans sistemi yaratarak, iletişimin en temel tanımıdır bu. Referans sistemi, sizle benim ortak bir yanım yoksa ben size istediğimi bilgi olarak gönderemem. Siz almazsınız. İşte insanların bakış açılarını farklı pencereler açarak bir algılama davranışı içerisine girerseniz, kendi beyninizden süzerek değil ama kendi referans çerçevenizden değil, ben sizin gözünüzden baktığınız ve anlamlandırdığınız şeyi anlayabiliyorsam o zaman işte bir ortak referans alanımız olur. Ve ben sizi artık ikna etmek değil, paylaşımlı bir şekilde fikirlerimizle beraber ortak hareket etme noktasına getirebilirim.
1: İletişim dersi almış bir kişi de ne gibi büyük değişiklikler olur sizce?
0: İsterse istemezse olmaz. İşte tabii. En önemli mesele bu. İletişim karşındaki insanı anlayarak, onun gözüyle dünyaya bakarak, onu iknaya giriyorum biraz, onu istediğin davranışını sergilemesini ya da tutumunu değiştirmeye çabalamaktır. Yani ilk evvela tutum değişir, sonra davranış değişir. Bizim ilk evvela iknadaki en temel şeyimiz tutumunu değiştirmektir. Davranış onu takip eder. Ama bunu yaparken işte ortak referans çerçevesi yaratmıyorsa olmaz. Dediğinize şöyle geleceğim. Bir şekilde bunu istiyorsa ortak referans alanları yaratarak, onun bakış açısıyla dünyayı algılayarak, onun diliyle, onun kültürüyle konuşarak ikna edebilir. En büyük değişim burada olacaktır bana sorarsanız.
1: Peki, şimdi hocam biraz bu şuraya kadar eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biraz gelecek.
0: Ben çok konuşmuyorsam
1: siz konuşun diye yapıyoruz. Şimdi hocam biraz böyle mecralardan, mecra başlıklar atalım. Mesela gelecek. Gazetecilik konuştuk mu?
0: Evet, konuştuk.
1: Konuştuk gazeteciliği. Sinema konuşalım mı? Gelecek ve sinema.
0: Tabii gelecek.
1: O konuda var mı çalışmalarınız?
0: Yani, o konuda çalışmam yok ama o konuda hani bilimsel ama olmasa da fikrim var.
1: Kişisel görüşünüz vardır.
0: Sinemada bir etkileşim artacak. İki, sinemanın biraz iddialı bir laf olacak, sinema hocaları bana belki kızar ama. sinemanın üretimi

0: daha ulaşılabilir ve kolay hale gelecek diye düşünüyorum. Bağlayayım fikrimi de söyleyeyim, oyun motorlarıyla ilgili gelişmelerden bahsediyorum. Bizim fakültemizde bir oyun bölümü.
1: Unreal Engine'den falan
0: bahsediyor. Unreal, Unity gibi büyük önemli oyun. Yani bunlar tabii uzmanı değilim ama gördüğüm gidişat, birazcık hasbel kadar oyun oynuyorum. Büyük bir çocuk sayılabilirim.
1: Sinemayla iyice birleşecekler.
0: Birleşecek yani. Ve üretim daha hızlı, daha kolay. Avatarların belki olduğu farklı bir platforma doğru gideceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim tabii. Yani bu bir akademik background'la ilgili bir düşünce değil.
1: Oyunlaştırılmış bir sinema mı, sinemalaştırılmış bir oyun mu? İkisi de aynı şey mi?
0: İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Çünkü bir sinematik oyun girişi neredeyse artık bir sinema filmi kalitesinde. Ama bir filmin de içindeki bazı dinamikler oyun dünyasına alınan unsurları barındırıyor. Oyunlaştırabilirsiniz. Böyle bir takım çalışmalar var. Etkileşimli oyun haline getirilmiş karakterlerin sizin kararınızla hareket ettiği farklı senaryolara giden filmlerden, dizilerden söz ediyoruz. Bunlar artarak devam edecek diye düşünüyorum. Tüketilecek.
1: Siz yöneticiliğiniz dışında derslere giriyorsunuz değil mi?
0: Tabii
1: hangi
0: giriyorum.
1: Dersleri veriyorsunuz hocam?
0: Ağırlıklı olarak ben medya planlama bir devirde ikna verdim ama ağırlıklı olarak sosyal bilimlerde araştırma ve analiz anlatıyorum ben. Reklam etkileri anlatıyorum.
1: Medya planlama konuşalım.
0: Tabii ki.
1: Bu medya planlama giderek inanılmaz şey, eskiden bir televizyon vardı, tabii, bir canım, radyo vardı, bir de gazete vardı.
0: Şimdi
1: şu anda biz de bazen reklam veren oluyoruz. Sinemadan dolayı bir film yapıyoruz. Hiç aslında o koltuğa hiç oturmuyoruz biz. Aa, sinema yapınca, film yapınca hadi bakalım reklam vermeniz gerekir diyorlar. Tamam verelim diyorum. Ya önüme bir seçenekler çıkıyor.
0: Programın.
1: Bu nereye gider hocam? Nasıl bu yeni çağın medya planlamasını isterseniz açıklayalım.
0: Tabii,
1: ne demek? Belki seyircilerimiz
0: medya planlaması dediğiniz şey, bir bütçeniz var, bir mesaj yayacaksınız. Bir reklam mesajı, ticari bir mesaj yayacaksınız.
1: Ya da bir dükkan açtınız, köfteci açtınız, bunu duyuracaksınız.
0: Duyuracaksınız. Hangi mecralara, hangi alanlara yerleştirirsem en etkili şekilde istediğim mesaj ikna edici olabilir, bilgi verici olabilir, kitlelere ulaşır. Doğru hedef kitle tahminini yapmak gerekir. Doğru bütçeyi doğru yerde harcamak gerekir. Doğru mecrayı, doğru ortamı bulmak gerekir. Tabii böyle bakıldığında devir olduğu devirde her şey çok kolaydı.
1: Ya yani ne kadar kanallı... lale devriymiş
0: lale
1: ya.
0: Lale devriymiş. Şimdi...
1: Bir tek kanalı TRT'miz varmış. Oraya şimdi, bir reklam verdim
0: yani,
1: mi?
0: Yani hadi 5 sene önce de kolaydı. Şimdi düşünsenize çok platformların zor. Sayısını. Video yayınlama platformundaki her bir kanalı düşünün, dünyaya insan aklı sınırlı bir hale geliyor ve biraz evvel söylediğim kişiselleştirme, customization meselesi artık daha da önemli hale geldi. Çünkü insanlar işte istedikleri, tercih ettikleri, zevkleri neyse ona maruz bırakıyorlar kendilerini. Ve şimdi biz kitlesi olarak nasıl yakalayacağız bu insanları?
1: Sanki şöyle bir şey de tespit ettim ben. Eskiden bir medya planlama uzmanı vardı. Reklamı dağıtan. Şimdi o uzmanlar da değişti. Yani ben diyor işte video uzmanıyım. Öbürü işte
0: dijital platform. Dijital sosyal medya planlama
1: outdoor
0: uzmanıyım.
1: Ayrı.
0: Outdoor. Çünkü eskiden tek kişinin kapsayabileceği bir bilgi birikimiydi. Şimdi bu bilgi o kadar arttı ki tek bir uzmanın hepsine karar verebilmesi neredeyse imkansız.
1: Bu ayrıca inanılmaz bir meslek. Yani geleceği
0: bence
1: çok, geleceğin en önemli.
0: Bence size şöyle söyleyeyim, reklamcılık dalının, halkla ilişkiler bile dalının iletişim fakültelerindeki en önemli mesleklerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Gelecek vadeden, yapay zekadan da destek oluyor tabii. Yapay zekayı sabaha kadar konuşuruz ne oldu, ayrı bir hikaye ama ondan da destek alan ama uzmanların tecrübeyle birleştirdiği bir alan. Ama hala kaynaklarda şu da var bir oluyor, şunu söylememe izin verin. Ölçümler var. Dijital dünya var, sosyal medya ile beraber insanların davranışını da artık bakıp kontrol edebiliyoruz. Ama hala deneyim başat. Yani medya planlamacının hangi sektörde deneyimli olduğu çok kıymetli. Çünkü rakamlarla, sayılarla ya da yöntemlerle çözümü ya da optimum çözümü bulamıyorsunuz. Günün sonunda her şey geliyor gene kişisel deneyime dayanıyor. Dolayısıyla robotlar çok fazla ya da yazılımlar etkili değil, bugün için konuşuyorum.
1: Ben mesela şahsen şöyle düşünüyordum, ben bu konuyu kendim halledebilirim. Yani ben medya planlamayı yaparım.

0: şuraya verin, buraya verin. Fakat giderek bu konunun elimden uçtuğunu hissettim.
1: Seçenekler artıyor çünkü.
0: Çünkü ben arkadaşlar, benim aklım ermemeye başladı. Bu işi bilen, bu algoritmalarla arası iyi birilerini bulun demeye başladım.
1: Dizi yapımcılığı yaptığınız devirde gelen verileri analiz edip karar verebiliyordunuz belki.
0: Evet.
1: Ama
0: evet.
1: Şimdi sosyal medyası, interneti ve diğer alanlar çıktığı için hepsini aynı anda kontrol et bir uzmanın, gene sizin deneyiminiz çok kıymetlidir. Ama uzmanlarla çalışıp bir oyun kurmanız gerekiyor artık.
0: Şöyle bir tespitim var. Belki sizi de ilgilendirir bu meslek bakımından. Şimdi eskiden biz bir filmi 20 kişiyle çekiyorduk. Şimdi teknoloji o kadar gelişti ki artık 75 kişiyle çekiyoruz. Ben bir tek şunu anladım. Ya bu teknoloji, yapay zekalar niye bizdeki kişi, insan kaynağı azalmadı? Mesela eskiden bir kamera gelirdi, yanında bir de kamera asistanı oluyordu. Şimdi birden fazla kamera asistanı oluyor.
1: Hepsinin görevi.
0: Mesela eskiden bir kişi sosyal medya ile ilgilenirdi. Şimdi sosyal medya ekipleri var.
1: Çeşitlendi çünkü.
0: Ya inanılmaz. Yani ben diyorlar ya gelecekte birçok meslek, insanlar işsiz kalacak. Ben bu şey asla inanmıyorum aynen buna. Ben kimsenin işsiz kalacağını düşünmüyorum. Ama
1: basitleştirmiyor ama, yani değil mi?
0: Yok. Hiç
1: teknoloji
0: çok
1: basitleştirmiyor değil mi? Ben de aynı düşünüyorum. Özellikle.
0: Ya eskiden gerçek hele Yeşilçam bir minibüsle bir filmi çekebiliyorlarmış. Bir minibüs dolusu insanla. Şu anda yani böyle bir set görün değil, ürkersiniz. Yani o karavanlar falan, o kadar kalabalıklar.
1: Uzmanlaşmış.
0: Yani giderek daha çok insana, yani teknoloji geliştikçe insana ihtiyaç artıyor. Neden?
1: Neden biliyor musunuz? Uzmanlık dediğimiz şey devreye girmeye başladı. Eskiden bir kişi birçok işi yapabiliyordu. Teknolojiyle birlikte her işin detayı arttı. Dolayısıyla uzmanına da ihtiyaç duyulmaya başlandı diye düşünüyorum. Çünkü eskiden, benden gene iyi bilirsiniz, montaj dediğiniz iki cihaz vardı. Bir de döndürme düğmesi vardı. Şimdi 6-7 tane ayrı platformdan bahsediliyor. Hepsini o onu öyle yaparsa böyle, bu böyle yapar. Şu daha etkin, şunun kesmeleri ya da efektleri daha iyi falan. Aynı anda birkaç program kullanması gerekiyor.
0: Tabii bu kamerayla çekersen bu programda daha iyi olur. O kamerayla çekersen bu programda çeşitli. Hep verdiğim bir örnek var. Belki yine zamanlama olarak burada verebiliriz tekrar. Şöyle bir şey okudum bir yerde. İnşallah doğrudur. İnsansız hava aracını uçurmak için yerde 35 kişi çalışıyormuş.
1: İnanırım.
0: Şimdi pilot işsiz kaldı, kabul. Ama aşağıda 35 yeni istihdam oldu.
1: Kısıtlı bilgimle cevap vereyim. Ben dronlara çok meraklıyım. Eskiden beri meraklıyım. Helikopterle çekim yapıldığı, model helikopterle çekim yapıldığı dönemlerden beri. Ütopik de bundan 10-15 sene evvel. Şimdi çok ciddi rakamların altına düştü. Mesela şimdi bir film setinde görmüşsünüzdür muhakkak. Tek bir pilot çekimi gerçekleştiremiyor artık. Gelişen teknolojiyle beraber yere geleceğim. Kameraya ayrı bir uzmanın, drone'a ayrı bir uzmanın uçurması gerekiyor.
0: Yani giderek insana duyulan ihtiyaç
1: artıyor.
0: Bu da çok güzel bir şey. Ama ben şunu da söyleyebiliriz tabii, bilgililere. Yani ne iş olursa,
1: ne yapacağını bilenlere.
0: O konuda bir bilgi sahibi olmak gerekiyor. Ne iş olursa yaparım herhalde, öyle bir şey.
1: Uzmanlaşma. Yani geleceğin mesleklerinin en büyük derdi bence o, uzmanlaşma.
0: Önümüzde nasıl mecralar var? Bizim bilmediğimiz gelecek mecralar var mı? Yeni teknolojiler bizim hayatımızı değil. Mesela şu anda sosyal medya gerçekten bizim hayatımızı çok değiştirdi. Ama yakında işte Metaverse'den bahsediyoruz. Biz öyle bir öngörünüz var mı? Nasıl yaşayacağız? Özellikle iletişim var anlamında.
1: Şimdi ben
0: belki biraz yeni teknolojiler konuşabiliriz.
1: Ben Metaverse uzmanı değilim ama tabii ki mesleğim gereği merak edip okuyorum. NFT meselesini, Metaverse'ün çalışma dinamiğini. Şimdi ben derslerde anlatmaya başladım. Şöyle anlatmaya başladım. Beni o tarafı ilgilendiriyor. Metaverse eğer hayata geçerse, şimdi başladı, ayak seslerini duyuyoruz.

0: Düşünsenize Metaverse'ün yayıldığını şimdi. İkinci bir alternatif, o ünlü filmdeki, Suretler filmindeki, ütopik konuştuğumu pek düşünmüyorum. Herkesin belki ikinci bir yaşamı olmaya başlayacak. Çünkü Covid'de online çalışmaya alıştık. Metaverse üzerinden acaba yeni bir iş hayatımız olabilir mi? Bugün okuyan gençlerin bundan 10 sene sonra Metaverse hayatında alternatif iş hayatları olması mümkün mü? Bence mümkün. Biraz evvel konuştuğumuz film teknolojileriyle beraber acaba akşam arkadaşlarınızla bir kafede buluşup fiziksel olmayan sanal ortamda acaba bir sinemaya gidip o teknolojiyle geliştirilmiş bir filmi seyretmeniz mümkün olabilecek mi gözlüğü takıp ya da gözlüksüz? Şimdi bunları düşündüğüm zaman bana çok uzak gelmiyor. Dolayısıyla gene burada iletişim, gene burada iletişim teknolojileri, gene kültürün ve altyapının tekrardan yazılması gündeme gelecek diye düşünüyorum. Yani etkileşim inanılmaz bir vaziyete geldi. Bunun ayak seslerini işte augmentation şu bu görüyoruz hepimiz. Augmented reality, arttırılmış gerçeklik mevzusunda. Bunlar olabilecek teknolojiler. Benim görüşüm o yönde. Ve hani akademik olarak bir kelime daha ekleyeyim buna. Mesela buna televizyonu da ekleyebilirsiniz. Yakınsaklaşma meselesi. Convergence dediğimiz mesele. Televizyon artık televizyon mu kalacak acaba? Sinema sinema mı kalacak?
1: Güzel bir soru. Mesela evimizde bugünkü gibi televizyonlarımız olacak mı mesela?
0: Şimdi reklam harcamalarına bakarsanız Türkiye'nin, siz daha yakından takip ediyorsunuzdur. İlk defa dijital toplamda birazcık geçmeye başladı dünyada da. Ama
1: televizyon hala güçlü ama.
0: Ölmez. Benim fikrimi soruyorsanız televizyon mecrası ama değişecek. Nasıl değişecek? Tabii yarı okumalarımdan, yarı tahminlerimden söylüyorum. Samimiyetinize güvenip bu programın izin verdiği ölçüde. Satın alma ve satma biçimleri televizyonda farklı hale gelebilecek. Yani işte o biraz evvel bahsettiğim filmin içerisindeki eğer akışı, senaryoyu kendi keyfinize göre, isteğinize göre manipüle edebiliyorsanız o zaman reklam verenler de size televizyon üzerinden ya da internete bağlanma vesilesiyle bir takım şeyleri arzu ettiğiniz zaman, örneğini gördüğüm için söylüyorum, pazarlayabilecekler. Örneğini vereyim. Kişinin taktığı saati o anda televizyon üzerinden alabileceksiniz. En basitini söylüyorum.
1: O şu anda bile...
0: Ürün, şu anda onun denemeleri Amerika'da var, kısmen çalışıyor. Ama sosyal medyada bunun içerisine girerse, efendim buna hologram teknolojisi gelirse, neler, nasıl, nereye gider artık telefon acaba birleşir mi? Ki
1: telefon olur mu? Gelecekte.
0: Ha, o kadarına girmiyor. Onda da fikrim var ama yani.
1: Yok söyleyeyim olur mu?
0: Telefon.
1: Şu telefonlarımız olur mu? Ya da buna benzer bir şey
0: telefonlarımız
1: mi olur?
0: Telefonlarımız olur da. Michio Kiko'nun dediği işte ben çok meraklıyım ona. Yani kendisi astrofizikçi ama bence fütüristik düşünceleri beni çok ilgilendiriyor. Uzaktan erişim ya da en azından bu çalışmaların yapıldığını kitaplarında yazıyor. Yani herhangi bir cep telefonuna ihtiyaç kalmadan beyin bilinç düzeyinde bir takım sinyallerin algılanıp bir takım modifikasyonlarla tabii basit modifikasyonlarla algılanabileceğinden bahsediyor. Yani belki telefona ihtiyaç kalmadan yakın
1: bir gelecekte... Ben yakın gelecekte telefonun yerini gözlüğün alacağını düşünüyorum.
0: O kesin, o net. O çok yani ona diyecek. Aynı şeyi ben söyleyecektim.
1: Bu tarz bir telefonun...
0: Ben zıplayıp biraz daha üzerine
1: gittim. Bu tarz bir telefonun geleceğinin olmadığını düşünüyorum. Yani şu an elimizdekilerin ama belki bu
0: gözlük, lens,
1: gözlük artı telefon gibi düşünürsek bu da hibrit dönem olur. Ondan sonra da çip mi takacağız
0: lens
1: acaba?
0: Lens ve çip ya da çip denmiyor da bir takım ufak tefek modifikasyonlarla vücuda takılacak. Ya öyle bir meslek var yani giyilebilir teknoloji tasarımcısı diye. Buraya gelmeden evvel biraz karıştırdım çok ilgi bir
1: çekti. Hocam yutulabilir bile var. evet ilaçlar yapı.
0: Ya yani ilaç tasarımı.
1: Michio Kaku diyoruz ha. Bir işte bir hap yutacağız. O da bir işte robot olacak. O bize veri üretecek. Biyo algoritmalar falan onlar.
0: Onun benim anlattığı benim en ilgimi çeken şey giyilebilir iskeletler. Yani özellikle engelli bireyler için geliştirilmiş. Evet. Şu anda onun ifade ettiği kadarıyla siz de okudunuz demek ki hani beyinden alınmayan, kafatasından dolayı beyinden doğrudan sinyal alma teknolojisi biraz sıkıntılı. O da yakın zamanda halledilecek ve Engelli bir
1: yalnız
0: hayatı
1: Kaku'nun da her dediği tutmuyor hocam. Tabii yani 2013'te tabii. Buraya gelmiş konuşmuş. Ben onu evet şey 2023 yılında dünyadaki her evde bir elektrikli araba olacak diyor.
0: Evet o 2030 ertelendi şimdi.
1: Şey gibi 1984 romanı evet. İsmi gibi oldu. Hocam galiba süremizin sonuna geldik. Birkaç dakikamız var. Birkaç dakikayı ben size bırakayım. Yani eksik bir şey kaldığını düşünüyorsanız bir toparlayalım. Ben, sonra paydos edelim.
0: Tabii ki. Ben sordunuz ya yani iki tane şey söylemek isterim izin verirseniz. Vaktimi,
1: buyurun lütfen.
0: Aşmazsam hani.
1: Gelecek, 3 dakikamız varmış.
0: Tabii ki. Gelecekte öğrenci yetiştiriyoruz. Gelecekten bahsettik. Gelecekte öğrencinin ya da gelecekte bir iş sahibi olmanın acaba yeterliliği ya da gerekliliği nedir?
1: Güzel
0: eğitim
1: konu.
0: Dışında bir hoca olarak izin verirseniz söylemek isterim. Hiç unutmuyorum bir İngiltere'de bir konferansa katılmıştık arkadaşlarımızla beraber. Oyun sahnesinin etkin olduğu bir yerde ve bir orada sunuş izledim. Çok etkilenmiştim o sunuştan. Orada bir kelime vardı. Ben de üzerine birkaç bir şey ekledim. Dijital yeterlilik, dijitali kullanabilme, sosyal medya, internet hepsini koyun. Sadece işin bir kısmı. Ama 3 tane önemli beceriye ihtiyacımız var. Bunlardan ilki kişinin duygusal zekasının etkin olması. Yani kişinin kendinin farkında olması ve çevresinin farkında olması ilk ihtiyaç. İkinci ihtiyaç ilginçtir. Karmaşık problemleri çözebilme yeteneği. Çünkü o konferanstan o sonuç çıkmıştı. Hmm. Dünyanın dertleri tek boyutlu değil. Çok boyutlu. Dolayısıyla böyle bir beceri sahip ama bu becerinin altlığını ne oluşturur? Yaratıcı düşünce. Hmm. Gelen nokta yaratıcı düşünce. Yani biz gençleri yetiştiriyoruz. Meslek sahibi yapmaya çalışıyoruz. Dijital yeterlilik cepte olması lazım. Ama ilk evvela kişinin kendinin farkında olması, duygusal zeka.
1: Bence en önemli şey o.
0: Yani benliğinin farkında olması, sonra çevresinin farkında olması. Yani sosyal beceriler, ilişki yönetimi gibi şeylerden bahsediyorum. Problem yönetme, o problemi tespit etme becerisi de nedir biliyor musunuz? Biraz evvel söylediğim şey, tek bir bakış açısı değil, tek bir eğitim değil. Düşünsenize benim lisansım, yüksek lisansım, doktoram aynı. Şimdi artık dünya öyle değil. Farklı alanlarda, birbirinden çok uzak değil ama farklı alanlarda eğitim alan beyinler daha kıymetli. Çünkü problemler tek değil. Bütün bunun düğümlendiği yer yaratıcı düşünce.
1: O zaman bu güzel bir final cümlesi oldu. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Biz de bize fırsat tanıdınız.
1: Estağfurullah.
0: Çok teşekkür ederim. Çok hoş bir sohbet oldu.
1: Değerli seyircilerimiz, bu programımızda Profesör Doktor Kemal Suher konuğumuzdu. Ufuk açıcı bir program oldu. Hocam tekrar bekleriz.
0: Her zaman başımda.
1: Sizlere de çok teşekkürler efendim izlediğiniz için.

0: Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı Sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum.
1: Biliyoruz, bilmez miyiz Tuğba?
0: En azından çalışıyorum, senin gibi oturduğum yerden konuşmuyorum.
1: Ama benim işim bu Tuğba, konuşmam lazım.
0: Yani bizim de kendimize göre bir işimiz var tabii. Senin kadar olmasa da.
1: Hepimizin bir işi var Tuğba.
0: Senin sesin güzel, evet diksiyonun düzgün ama bunlar yetmiyor benim gibi iş yapmaya.
1: Sana imreniyorum Tuğba, idolümsün.
0: Seni dinlemiyorum. Neyse ben devam ediyorum. Şu anda neredeyim ben? Yeni Bosna'da çok güzel, çok özel bir restoranın mutfağındayım. Ben buraya geldim, dedim ki ben aşçı olmak istiyorum. Hayır dediler, öyle kolay değil. Bulaşık yıkamaktan geçecek senin yolun dediler. Neyse, o da güzel, o da keyifli. Bulaşıkçı oldum ben bugün. Ve neler yapacağım bir bilseniz, arkamda dağ gibi bulaşıklar yükselmeye devam ediyor. Hadi buyurun başlayalım o zaman.

0: Peki bana kim iş yaptıracak İdris Usta? Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Pek hoş bulmadım ama neyse yani. Bir sürü bulaşık beni bekliyor.
1: Evet, bugün işiniz bulaşık yıkamadır.
0: Eyvah.
1: Bulaşıktan başlayacaksınız. Bu işi yapmak istiyorsan bulaşıkta başlayacaksınız.
0: Öyle mi oluyor yani?
1: Kesinlikle.
0: Ben yemek yapabiliyordum.
1: Hayır, hani... öyle bir şey yok. Bu işi bulaşıktan eğer yapmazsan, bulaşıkhanede yetişmesen usta olamazsın. Hele kolay değil.
0: Tamam o zaman, başlayalım.
1: Başlayalım.
0: Korkmuyorum.
1: Göreceğiz. Hepsini ayrı ayrı çatalarımızı falan topluyorsun, orada giriyorsun, küvetimiz var. Suyun içine atıyorsun. Ondan
0: tamam.
1: Sonra siyedin tabaklarımızı basketlere yerleştiriyorsun. Tabak basketleri ayrıdır, kase bırakacağın basketler ayrıdır. Hepsi ayrı ayrı. Sepetlere siyedikten sonra orada sepetlere yerleştireceksin. Orada doğraması yaptıktan sonra makineye vereceksiniz.
0: Anladım. İyi ki makine var. Artık böyle elde harala gürele yıkanmıyor zaten.
1: Ya elde ama bir ön şeysi var. Ön temizlemesi var. Bunu şimdi önde sıyırma yapmazsanız, temizlemezseniz, basketleri bırakmazsanız, orada doğramazsanız bulaşıklarımız temiz çıkmaz. Hepsi kirli çıkar.
0: Tamam. O zaman başlayalım.
2: Tuğba yine önce bir pazarlık yaptın ustamızla.
0: Bunlar aralarında temizlerde mi var ya?
1: Bakacaksın, kontrol edeceksin. Aralarında temiz mi, temiz değil mi?
0: Oho, bu iş bitmez böyle.
1: Bu iş kolay görünüyor. Ama kolay değil.
0: Kolay mı sandın, değil
1: yani,
0: mi?
1: Kolay sandın ama kolay sandığın gibi değil. Zorlukları var.
0: Neden ya, neden?
1: Yani
0: neden
1: zorlukları ben? Var. Biraz da seri olman lazım. Şimdi daha bulaşık gelecek, bir sürü bulaşık gelecek. Sıkışırsın burada, bu bulaşıklar çıkmaz buradan.
0: Eyvah.
1: Şu çatal bıçakları falan topla, hepsi suyun içine at.
0: Tamam.
1: Elin altına çıksın onlar. Sahanlarımızı makineye atmıyorsun, onlar evde yıkanıyor.
0: Evet,
1: hepsi orada biritiyorsun en son. Onlar evde yıkanacak.
0: Ya.
2: Hah, ustacığım elde yıkansın. Zaten en güzeli de elde yıkanması.
1: Çok yavaşsınız.
0: Ama
1: biraz hızlı olun ama.
0: Zarar vermemeye çalışıyorum.
1: Hayır. Biraz seri olman lazım.
2: Hemen bir bahane Tuğba. Hem unutma, iş hayatında vakit nakittir.
0: Oluyor mu? Ne diyorsunuz?
1: Çok yavaşsın.
0: Geliyor mu daha? Hayır.
1: Tabii. Gel.
0: Hayır, istemiyorum.
1: Normal
0: akşama
1: başkanım
0: kadar,
1: gibi hepsi.
0: Akşama kadar çıkmayacağım buradan herhalde, öyle gözüküyor. Arkadaşım neden getiriyorsun bu kadar bulaşığı?
1: İşte bu kadar yavaş olursan bu iş böyle olur.
0: Ay nereden başlayacağımı bilemedim ya. Ne diyorsun? Nereden başlayayım?
2: Acele et Tuğba, iş içinden çıkılmaz bir hale geliyor.
0: Ya yapabiliyorum işte yani, olduğu kadar artık değil mi İdris Usta?
1: Ha? Ama böyle devam ederse şimdi bir sürü bulaşık gelecek, bizi
0: tamam.
1: Çok meşgul edeceksin.
0: Eyvah. Ay her yeri perişan ettim şu anda.
1: Yani şu siyirdin tabaklarımıza şeylere yerleştirebilirsin, basketlere yerleştirebilirsin.
0: Tamam. Ya daha getiriyorlar ya.
1: Yani böyle devam edersen bu işi pek beceremeyeceksin gibi görünüyor.
0: Şimdi bu tabak için miydi?
1: Tabak içindir. Orada bırakıyorsun, tabaklarını hepsini oradan yerleştiriyorsun. Tek tek yerleştir. Evde bulaşık hiç yıkamadın mı?
0: Yıkıyorum da makineye atıyorum ben.
1: Tamam, bu da makine gibidir. Hani beskatleri diziyorsun.

0: Oluyor mu?
1: Sepetleri dolu ama tam eksik bırakma. Çok yavaşsın. Bak bir sürü boş geldi.
0: Hala geliyor.
1: Bak, bak şu anda bir araba boş geliyor.
0: Hayır. Bak, hayır. İstemiyorum, durun.
1: Evet, Sibel Hanım yardımcı olun.
0: Kimseye yemek vermeyin yukarıda.
1: Arabayı boşaltalım.
0: Kimseye yemek vermeyin yukarıda ya. Bunları ben nasıl bütün gün temizleyeceğim?
2: Müşteriler yemek mi yemesin? Olur mu öyle şey Tuğba? Ve usta görecek, dikkat etmelisin.
0: Görmüyor şu an, bakmıyor.
2: Ama her an görebilir.
1: Şimdi ne yapıyorsun? Tuğba'n. Alıyorsun fiskeyi oradan. Şunu doğru çekiyorsun.
0: Oo!
1: Zorla şunları.
0: Ya!
1: Bas.
0: Su geliyor. Basıyorum.
2: Tuğba önce tabakları sıyırdı, ardından basketlere yerleştirdi ve şimdi bol tazyikli suyla ön temizliğini yapıp makineye sürdü.
1: Sen şimdi geri işledin, o gider.
0: Oo, sıcak su geliyor.
1: Tuğba sen bu işi beceremeyeceksin.
0: Yapıyorum.
1: Yapamıyorsun, burası senin yönünde. Sibel sen de yardımcı ol buraya. Bahadır sen de yardım et.
0: Yapıyorum.
1: Yoksa bu iş yürümez. Bu işi beceremiyorsun.
0: Bu kadar baskıyla ne yapabilirim ki ben zaten?

0: neredeyse. Neredeyse gidiyordu yani tabak. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım ya?
1: Bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Ayağına spor ayakkabı giymişsin, bulaşık yıkıyorsun.
0: Ne yapabilirim ama?
1: Uygun değil işte.
2: İdris Usta, Tuğba için en önemli olan kendi rahatlığıdır.
0: Nasıl yetişecek bu kadar şey akşama kadar? Gidiyor. İki ayağım bir pabuca girdi benim şu anda.
1: Bulaşıkları var ya tam yapamıyorsun. Diyorsun ki ben yemek yapacağım diyorsun. Nasıl olacak bu iş?
2: Ustamızdan harika tespit. Doğru söze ne denir?
0: Çok, çok bulaşık oldu.
1: Çok işimiz var daha çok.
0: Of. Ay geldi usta.
1: Daha bitiremedin mi?
0: Hayır. Bu buraya sığmıyor.
1: Sığmıyorsa başka bir basit
0: edemem. Tamam sığdı. Böyle yapacağım.
1: Çok ağır gidiyorsun.
0: Ama daha ne yapabilirim
1: daha
0: ya?
1: Daha bir sürü ama bir sürü işim var daha. Daha kazan bölümüne geçeceksin. Daha kazaları yıkayacaksın.
0: Ne?
1: Kiretleri yıkayacaksın daha.
0: Kazan mı?
1: Tabii ki.
0: Bulaşık dediniz bana.
1: Bak kazan da var. O da bulaşık. Bir sürü küvet var. Kazan var. Çanak var. Daha bardak var. Kiretleri olman lazım.
0: Ya hayır ya.
1: Bu işi kolay zannettin herhalde. Tuba ne yaptın sen? Daha sen bitirmedin mi daha?
0: Ya yapmaya çalışıyorum da ne yapmalıyım bilmiyorum ya. Bir dakika.
1: Ama şu anda bu bitmesi lazım de. Bir de sen yardımcı olmuyor musun? Aa, tavakları da kırdın.
0: Eyvah. Ya çok özür dilerim.
1: Şimdi kayıp düşeceksin var ya. Şurada çekmezden al tabağı. Şu yerleri bir çek.
0: Çok özür dilerim ya.
1: Gelip gelmen lazım. Ken spor ayakkabıyla gelmişsin.
0: Ayağım kayıyor bir de.
1: Bulaşık döküyorsun ama spor ayakkabı giymişsin. Terlik giymen lazım.
0: Bir dahakine terlik giyerim usta. Tamam.
2: İş yaparken o işe uygun kıyafet giyinmek gerekli Tuğba.
0: Nereden geliyor bu kadar bulaşık?
2: Koskoca bir restoranın mutfağındasın Tuğba. Normal bu kadar bulaşık olması. Mızmızlanma.
1: Şimdi o devam ettikten sonra şuralarda bir sütür. Kirleniyor çünkü zaman zaman o lavabon kirleniyor. Bak görüyor musun?
0: Ne yapacağım?
1: Bir sütür. Bir sütü temize orayın.

0: Ay daha bitmedi ya.
1: Bu gazete neydi abi? Hepsini kırdın, döktün. Beceremedin. Sen en iyisi gel şurada bırak kazana geç kazanları bu kadar şikayetleri bir yıka de.
0: Ama kazan, bir görelim bakalım. Sadece bulaşık dediler bana ya.
1: Kazanları da yıkayacaksın. Ben biraz sonra geldiğim zamanı buraya bitirmiş ol.
0: Tamam.
1: Hadi kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
2: Başardın Tuğba. İdris Usta'yı da kızdırdın sonunda. Tebrik ederim.
0: Hayır! Onu ben yıkamayacağım herhalde değil mi? O çünkü çok büyük.
1: Onu yere bırak ya. Yere bırak. Usta.
3: Bir dakika. Tertem biraz acele olsun.
1: Bak. Bunu hızlı yıkıyorsun. İstiyorlar.
0: Nasıl ya? Böyle mi yıkayacağım?
1: Alacaksın beni. Şimdi içindeki kavalarını al. O şimdi biraz yumuşadı mı? Hadi bakalım.
0: Oh çok sıcak.
2: Şu güçlü kaslı kollarınla yılmadan, pes etmeden ova ova tertemiz yapmalısın Tuğba.
0: Nasıl çıkacak bu ustam peki?
1: Sen ovala ovala çıkar o.
0: Of.
1: Güzel güzel ovala yumuşadı mı şimdi çıkar o.
0: Yapamayacağım ben ya.
1: Ben sana dedim bu iş kolay değil. Yapamazsın dedim. Sen dedin ben yaparım dedin.
0: Ne bileyim ben sadece
1: orada,
0: tabak
1: orada yıkayacağım. Hepsi kırdın tabakları.
0: Tabak yıkayacağım zannettim ben ama sadece. Önlüğüm de kirlendi. Ya ıslandım ya.
2: Kimse Tuğba kadar zarif, estetik ve içten bulaşık yıkayamaz. Görüyorsunuz mutluluğu yüzüne yansıdı güzel kızımızın.

0: yani bu kadar yeter.
1: Ne yaptın Tuba?
0: Şey yıkadım herhalde ama çıkmamış ya lekeleri.
1: Ama bu kazanı yıkamadın.
0: Ama onu ben yıkayamayacağım ya.
1: Niye?
0: İşte.
1: Nasıl bu işi yapacaksın?
0: Çıkmıyor ki, dibini tutturmuşlar.
1: Ama şu anda içine su bıraksın, o yumuşayacak.
0: İşte güzel yumuşayınca arkadaşlar yıkar.
1: Sibel Hanım, buyurun siz gelin. Gelin bak, nasıl yıkandığını var ya, bir Tuba'ya gösterin. Bu işi kolay sandı.
0: Ya abla, çok özür dilerim sizden ya. Ben kolay zannettim bu işleri de, değilmiş.
1: Bak seyret. Nasıl çıktı?
0: Vallahi bravo.
1: Gördün mü? Bir de diyorsun ki ben işte yemek yapacağım. Kolay sandın ama kolay değil.
2: Yapamayınca asma öyle suratını Tuğba. Pes etme, vazgeçme, neşeni yitirme. Hah işte Tuğba, ben de tam bundan bahsediyordum.
1: Yeter Tuğba var ya, çok beni uğraştırdın.
0: Ama ben...
1: Bayağı terlemeye başladım ben. Sibel gel sen bir. Tuğba'ya nasıl bulaşık kaldığını önce göster ona. Ona bir öğret. Yapabildi yapıyor, yapamasa da kovalım gitsin.
0: Nasıl ya?
1: Yapamasa kovalım gitsin.
0: Evet, inceliklerini alalım sizden.
3: İncelikleri önce işin böyle temizlene. Yıkadıktan sonra arka tarafını tabii ki leke kalmayacak şekilde güzelce yıkarız.
2: Sonuç değişmiyor, manzara yine aynı. Tuğba bu işi de diğer işler gibi yapmıyor, yaptırıyor.
0: Evet, ben bugün bir restoranın, sadece bir restoran değil, bayağı büyük bir restoran olduğu için bir sürü bulaşık yığdılar önüme. Aşçı olmaya gelmiştim ama direkt bulaşıktan başladım. O da bir iş, o da bir meslek. Bu işten çok güzel para kazanan, emek harcayıp bir şeyler yapan insanlar var. Saygım sonsuz ama gerçekten çok zor bir işmiş ustam. Yani beni mutfağa sokmakla çok iyi yapmışsınız. Ben biraz daha böyle bir şeyleri anlamaya başladım artık.
1: Kolay sandın ama kolay değildi. Bulaşıkları yıkadın ama istediğimiz gibi bazı şeyler olmadı. Tabaklarımızı kırdın. Kırıp tüktü bayağı bir. Teşekkür ediyoruz. Eldivenlerini çıkartabilirsin.
0: Sonra?
1: Yolcu ediyoruz sizi. Biz düşüneceğiz.
0: Ya beni arayacak mısınız?
1: Sonra aramamız gerekirse arayacağız. Kazan bölümüne geçirdik. Kazan bölümünde de bayağı bir orada iş yaptırdık ona. Daha sonra Tuba'yı gönderdik. Düşüneceğiz. Daha sonra haber vereceğiz kendisine.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Bize mutfağınızı açtığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Arkada kocaman bir ekip var. Onlara da teşekkür ediyorum. Efendim ben bugün görevimi bir şekilde tamamlamaya çalıştım. Ne kadar yapabildim takdiri sizlere bırakıyorum. Önümüzdeki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: Aslan kaç, para para pom. Aslan kaç, para para pom. Ya bunun bir yerde işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum.
1: Ve biliyoruz ki o işi o gün maalesef yapamıyorsun.
0: Ya aslan olduğunu görmüyor musun, o lafımı kesiyorsun? Görmüyor musun arkadaşımı?
1: Gördüm de Tuğba, oyuncakçı da mısın?
0: Yani nerede olduğum bilinsin diye böyle bir şey, böyle bir girişte bulundum, evet.
1: Neredesin peki Tuğba, merak ettim.
0: Ya şu anda ben Tuzla'da, Aslan Park'tayım. Burada küçükten büyüğe her çeşit aslan var ve ben hayatım boyunca hep onlara uzaktan baktım. Ama gerçekten bu sefer de çok korkuyorum, onları besleyecekmişim. Yani aslan bakıcısı olacağım bugün. Hadi rahatla, belki gelemeyebilirim kanala yani. Hadi, hadi gönlün olsun yine de.
1: O ne demek Tuğba? Biz sensiz ne yaparız?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim Tuğba. Dikkat et kendine.
0: Sen de kendine iyi bak. Seni üzdüysem bu zamana kadar çok özür diliyorum. Neyse, lafı fazla uzatmadan ben işimin başına gidiyorum. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün Aslan Park'ta. Olacakları çok merak ediyorum.
0: Şu an bir şey yok değil mi? Herhalde.

0: yapsam sanki üzerime bir şey atlayacakmış gibi hissediyorum. Yok değil mi bir şey? Aslan Bey kolay gelsin size.
1: Teşekkürler. Fazla bir şey yapmıyor. Hafif sıyrıklar, ısırıklar.
0: Hayır ya, ben kollarımı da sıyırdım.
1: Yani görebilirsiniz yaralarını.
0: Eyvah, çok ben acıtmıyor. Ne yaptım ya? Bana neler yaptıracaksınız bugün Aslan Bey?
1: Bunların karnını doyuracağız.
0: Evet.
1: Tuvaletlerini yaptıracağız.
0: Evet.
1: Sonra da sileceğiz.
0: Hayır.
1: Tamam,
0: ben şu an çok korkuyorum ya.
1: Bununla başlıyorsunuz.
0: Hayır ya.
1: Siz alın, böyle şey bebek gibi tutacaksınız.
0: Bir dakika. Bunlar ne kadarlık peki?
1: 2 aylık.
0: 2 aylık. Ya ben var ya kucağıma daha önce kedi bile almadım ya. Bunlar büyük kedi.
1: O değil. Bunun karnı aç.
0: Hayır.
1: Bunu alacaksınız. Bu biraz daha hırçın.
0: Ya siz tutsanız ben biber olma tutsam.
1: Öyle yapamayız
0: ama. Ama ilk başta alışayım diye.
1: Peki biraz biber karnı alabilir miyiz?
0: Şuradan mı?
1: Evet.
0: Getireyim hemen.
2: Oğlum.
0: Ben ne yapacağım şimdi ya?
3: Abartıyorsun Tuğba.
0: Sanki sen daha önce yaptın da yani.
1: Buyurun, dilek verin.
0: Tamam, tamam, tamam.
1: Dilek
0: tamam.
1: Verin, biraz daha yaparsanız parçalar çünkü.
0: Tamam, tamam, tamam.
1: Ama tutmanız gerekiyor.
0: Ya tamam. Sinirlenecek şimdi yavru
1: tamam,
0: aslan.
1: Tamam, tamam, oğlum.
0: Tamam. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam.
1: Oğlum. Dikkat edin elinize.
0: Aa, çok zevkli. Yazık ya, kıyamam ya, çok tatlı. Ne kadar süre sonra böyle ondan korkmamız lazım?
1: Aslında her zaman korkmanız lazım.
0: Yapma demeyin.
1: Şu anda da
0: ya.
1: Size zarar verebilir.
0: Demeyin ya, ne olur.
1: Ben size korkmamanız gereken süreyi söyleyeyim. 20 gün kadar.
0: Bitti, tamam bitti.
1: Bitti
0: İki
1: oğlum.
0: Tane değil mi? Bir tane daha buradan fırlayıp gelmeyecek.
1: Hayır, 2 tane.
0: Şunu aldım. Ay, bana gelecek şimdi, bana gelecek. Tamam, tamam, tamam, evet. Tamam, tamam. Ne yapmam lazım şu an? Tamam.
4: Sen yasırmaz bir şey yaparsın.
0: Of, ben ne yaptım ya? Abi ben nereye geldim? Ne yapacağım şimdi?
5: Diğer işlerde olduğu gibi çabalayacaksın.
0: Görmediniz mi kolların? Her tarafını ısırmış.
5: Kolay iş mi var Tuğba? Her iş zor tabii.
0: Ah yazık ya. Ne kadar da sevimli dostlarımız, öyle değil mi? Of, pençelerine bak.
5: Ormanların kralından bahsediyoruz Tuğba.
0: Aa, ne kadar yumuşak. Şey gibi böyle peluş hayvanlar var ya, az önce kucağıma aldığım böyle anons çekerken, onun gibi.
5: Yalnız bunlar oyuncak değil Tuğba. Kanlı canlı aslan.
0: Ya ben var ya hayatımda bir ilki yaşıyorum şu anda. Böyle şeylere asla normal zamanda girmezdim. Ama ne yapayım yani, hiçbir şey kolay değil. Kolay mı sandı deyip yola çıktık. Kendimi burada buldum. Değil mi? Hayır ya, korkuyorum. Aslan Bey, geliyor musunuz? Bayağı zor, gerçekten zor iş bunlar yani. Elinizi ben gördükçe ben korkuyorum ama ya, hakikaten.
1: Bu sıyrıklar ufak sayılabilecek sıyrıklar. Daha derini de yapabilir. Tırnaklarına bakabilirsiniz zaten. İsterseniz dişlerine de bakabilirsiniz.
0: Şey bakabilirim, evet. Aa, daha yeni
1: zarar verebilir
0: böyle.
1: Yani.
0: Görüşürüz.
5: Aslanlar yavruyken dahi aslanlar. Güçlü halleri, kükremeleri, asil duruşları, ufacık hallerinde bile çok belirgin.
0: Tamam, tamam, tamam. Sakin. Sakin oluyoruz. Hiçbir şey yapmayacağım. Sana zarar vermeyeceğim. Sana zarar vermeye gelmedim ama biraz huzurunu bozdum gibi. Öyle görünüyor.
5: Sana zarar vermeyeceğim mi?
0: Yani korkuyorum da işte. Hani idare eder.
5: Dikkat et tersi olmasın Tuğba.
0: Tamam, neyse ki sakinleşti. Zorla, zorla şey yapıyorum. Zorla bana saldırsın. Yaslan kaç, para para pom.

0: kara kulakların olduğu yere girdik ama mümkün olduğunca kıpırdamamamız gerekiyor herhalde. Çok tehlikeli hayvanlarmış. Bana buraya girerken dediler ki şah damarına sahip çık Tuğba. Her an saldırabilir bir yerden. Dediler ne olur Aslan Bey. Aslan Bey, Aslan Bey, Aslan Bey. Oh. Ya gerçekten şu an çok korkuyorum. Devasa kedi bunlar. Bildiğiniz kedi ya.
1: Bunlar kara kulakların alt türü olarak biliniyordu. Ama bilim adamlarının araştırmalarına göre kara kulaklar Avrasya'da yaşayan ve kendi saf ırkı olan kediler. Hmm. Latince isimleri karakal. Çok iyi kamufle olurlar.
0: Tamam.
1: Çok iyi avlanırlar.
0: Anladım.
1: Doğada vahşidirler ve tek yaşarlar.
0: Anladım.
1: Dikkat edin, bunlar yarı evcil. Siz ona zarar vermezseniz o size hiçbir şey yapmaz ama hamle etmemeye, ani hareket etmemeye dikkat edin.
0: Tamam, o zaman çıkalım.
1: İsterseniz sevin birazcık, dokunabilirsiniz.
0: Hayır, ne münasebet, ben hayatta dokunamam.
1: İsterseniz erkeği alalım.
0: Lütfen, Aslan Bey ne olur, çıkmak istiyorum. Elimi de cebime soktum.
1: Sevebilirsiniz erkeği.
0: Hayır, hayır, asla.
1: Oğlum. Ben de korkuyorum zaten çünkü bana da hamle yapıyorlar.
0: Aslan Bey tamam.
1: Ama arkadan yaklaşabiliyoruz.
0: Tam gördük kara kulaklar, biz çıkalım.
1: Peki nasıl müdahale edeceğiz?
0: Aslan Bey, Aslan Bey ne oldu?
1: Nasıl ilaç vereceksiniz?
0: Edemem.
1: Nasıl yemek yedireceksiniz?
0: Edemem, vallahi edemem. Vallahi.
1: Yarısı olsa nasıl merhem süreceksiniz?
0: Aslan Bey ne olur, bu kapıyı da kapattılar. Aslan Bey kapı Aslan Bey.
1: Anahtar bende değil, Enes Bey'de.
0: Aslan Bey.
2: Hani diyorum Tuğba, şöyle bir oynasan.
0: Bence biz çıkalım, ne olur, ne olur, ne olur çıkalım. Enes Bey ne olur. Tamam neyse, gördüm ben. Göreceğimi gördüm ve
1: hayır,
0: gidiyorum artık.
1: Hayır oğlum, hayır.
2: Tuğba, kara kulakların yanındaki cesaretine hayran kaldım.
0: Elim ayağım titriyor. Her yerden büyük devasa kediler çıkıyor. Ve buradan da çıkmamam gerekiyormuş. Herkesin odadan çıkması gerekiyormuş. Ondan sonra çıkacakmışım. Arkadaşlar, aslan kadar aslan, Şener Şen'in dediği gibi, Ziya.
1: İki dişi bir erkek aslanımız var.
0: Çok güzel.
1: Ve dünyadaki en büyüklerden biri. Erkek aslanımızı özel olarak aldılar. Çünkü kahverengi yelesi var ve çok vahşi bir aslan.
0: Şimdi rahatladım.
1: Yemek verdiğimizde direkt kapıyı atlayabiliyor ve o bile bizi çok korkutuyor. Demir kapı olmasına rağmen her an pati çıkacakmış gibi.
0: Ben burada bir şey yapacak mıyım?
1: Yani şu anda isterseniz biraz besleme yapabiliriz. Görebilirsiniz nasıl geldiğini.
0: Ben neredeyim? Afrika'da mıyım şu an ya? Bu kadar aslan nereden geldi? Aslan Bey, ben şunu merak ediyorum. Şimdi sevgili seyircilerimiz yanlış anlamasınlar. Bu hayvanlar sürekli burada değillerdi. Değil mi? Yurt dışında çeşitli hayvanat bahçelerinden buraya getirildiler. Zaten bunlar bu şekilde yaşıyorlardı. Doğadan alınıp getirilmediler, değil mi?
1: Tabii. Yurt dışındaki çeşitli hayvanat bahçelerinden ve üretim çiftliklerinden alındılar. Doğada yaşayamazlar zaten. Herhangi bir canlımızı doğaya salsak savaşacak pozisyonları olmaz. Çünkü bilmiyorlar. Hani bebeklikten beri insan elinde büyüdüler. O yüzden
0: o refleksleri bırakmaları yok. İmkansız zaten şu anda doğaya. O yüzden burada iyi şartlarda tıpkı doğadalarmış gibi bakımları ve temizlikleri yapılıyor. Bir gün yine Afrika'dayım ve safari yapıyorum falan. Hayır ya, öyle bir şey yok. Camın yarısının arabanın önü dışarıda, yarısı içeride falan öyle. Sözde safari diyelim yani.

0: Aslan Bey, nereye geldik şimdi?
1: Şu anda aslanların olduğu habitattayız.
0: İçeri mi gireceğiz gerçekten?
1: Evet, içeri gireceğiz.
0: Ay yok böyle bir şey ya. Vedalaşayım ben arkadaşlarımla en iyisi.
1: Yavru emin aslanlar miyiz? Gibi ufak sıyrıklarla atlatamazsınız. Önce bir bundan emin olalım.
0: Ben ne yapıyorum ya?
1: Ve daha sizi hiç tanımıyor.
0: Eyvah.
1: Sert hamleler yapabilir. Bilginiz olsun. Öncelikle bundan emin olmanız lazım.
0: Eminim. Son kararım. Siz açın hadi.
2: Nefesler tutuldu. Heyecan dorukta.
0: Gerçekten. Ya gerçek mi yani bu şu an?
1: Evet.
0: Yoksun zannettik. Gerçekten buraya girdik mi biz şimdi?
1: Evet.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Kandırmışlar beni ya.
1: Evet maalesef bu habitatımız boş. Ama şu kapının arkasında 3 tane büyük aslanımız var. Eğer o kapı yanlışlıkla açılırsa bizi paramparça yaparlar.
0: Şimdi rahatladım. Ya var ya ben elim ayağım titriyor ya gerçekten. Ben de gerçekten aslanların içine gireceğim zannettim ya. Ama bu şu kapının arkasında diyorsunuz değil mi?
1: Birebir muhatap olmak sizin canınızı tehlikeye atmaktır.
0: Oh.
1: Aynı zamanda benim de bir yabancının yanında beni de görse parçalarlar. Affetmez.
0: Kıskanıyorlar mı? Ama ben gerçekten aslanların olduğu yere girdim zannettim bir an. Ama şu kapıdan kameraman arkadaşlarım şu an o kapıya bakıyorlar.
1: İsterseniz boşluktan izleyebiliriz onları kapının boşluğunda.
2: Cesaretin var mı Tuğba?
0: Cesaretin var mı dedi bana beyefendi. Tabii ki var. Hayır. Hayır yapmayın ne olur. Şu anda dışarıdaki vatandaşlar da bizi kameraya alıyorlar. Nasıl paramparça olduğumuzu birazdan herkes görecek.

0: Aslanların elinde kaldım.
1: Tuğba Aslan Park'ta da oynamanın, eğlenmenin bir yolunu buldu.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Rica bana ederim. Bugün kapılarınızı açtınız, bir şeyler yaptırmaya çalıştınız. Siz çok daha tehlikeli işler yapıyorsunuz. O yüzden beni çok tehlikeye atmak istemedi Aslan Bey, değil mi?
2: Evet.
0: Yapabildiğim kadar.
2: Çok daha fazlasını yapabilirdik ama sizi riske atmak istemedik. Tuğba Hanım biraz endişeli geldi. Açıkçası çok da korktu. Alıştırmaya çalıştık ama beceremedik. Aslanlarda açıkçası ben de korktum. Çünkü çok fazla zarar görebilirdi. Yavru aslanlarımızda bile parçalanmaktan korktu. Henüz onlar 2 aylıktı. Büyük bir riski alamadık. Çok daha fazla şey yapabilirdik. Ama bu kadarı onun için kafi olduğunu düşünüyorum.
0: Onlar bu konuda tecrübeliler, eğitimlerini alıyorlar ve uzun yıllardır da bu işi yaptıkları için rahatlıkla aslanların yanına da girebiliyorlar. Ama ben henüz giremem. Daha çok çalışmam gerekiyor. Size çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
0: Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: TV4'ten ve bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar meydanındayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değilim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Furkan ben. Üniversite öğrencisiyim.
0: Ne okuyorsun Furkan?
2: Kabin memuruyum.
0: Kabin memurusun.
2: Aynen.
0: Bitiyor mu artık bu sene?
2: Daha ikinci sene.
0: Daha ikinci sene.
2: İki sene daha var. Bitmez.
0: Bitmez gibi mi duruyor peki? Biraz zorluyorlar.
2: Biraz sürer, sana. Biraz sürer.
0: Peki Furkan, ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin, nelerle uğraşıyorsun?
2: İyiyim. Öğrencilik yani, sadece öğrencilik şu an için.
0: Şu an hayatını tamamen öğrencilik.
2: Hayatım tamamen öğrencilik, aynen. Bankada işim vardı. Bankaya gelmişim. Size denk geldim. Geleyim dedim, bakayım.
0: İyi yaptın. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Furkan, ben hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ben Gamze Yanar. İzmir'den geldik. Annemin memleketi. 9 ay oldu annemi kaybettik. Onun
0: başınız
1: anısını yaşatmak
0: efendim
1: için. Biz de geçerken sizlerle yarışıp güzel bir zevk almak istedik. Başarılar rakibime.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. İsminizi tekrar alayım.
1: Gamze.
0: Gamze Hanım. Gamze Hanım ve Furkan Bey, zaten kurallarımızı biliyorsunuz. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Furkan, sence kim kazanır?
2: Valla benim genel kültürüm çok iyi değildir. Yalan yok. Ablanın kazanacağını düşünüyorum. Hayırlısı.
0: Gerçekten çok hırslı bir rakip Furkan. Sevgili izleyenler, bakalım Gamze Hanım neler diyecek?
1: Yani genç kuşak, genel kültürünün iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de onun kazanacağına inanıyorum.
0: Evet, iki taraf da birbirinin kazanacağına inanıyor. Gerçekten çok güzel bir rekabet göreceğiz. Sevgili izleyenler genelde böyle söylerler ama yarışma başladıktan sonra o hırs artık gözlerini bürür ve farklı konuşmalar gelir diye düşünüyorum. Bakalım, iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Hazırsanız bilebilirsenin ilk etabı başlıyor efendim. Türk kahvesi geleneksel olarak yanında hangi tatlı ile servis edilir? Tek ses geldi Gamze Hanım.
1: Lokum.
0: Lokum, lokum. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım. İngilizcesini de Gamze Hanım bu şekilde konuşturmuş oldu efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Sen sanırım biraz geç kaldın Furkan.
2: Sorunun bitmesini bekledim.
0: Yani risk alarak o saniyeyi
2: erken
0: yakalayabilirsin.
2: Anladım.
1: Kahve yapmak, yanında lokum, su ikram etmek.
0: Sever miyiz Türk kahvesini? Kimler sevmez?
1: Tabii ki, kim sevmez. Her türlü kahveyi severiz.
0: Peki efendim, gelelim ikinci sorumuza. Bir insan hasır şapka ve tulum giydiyse, elinde makas ve tırmık varsa muhtemelen hangi işi yapıyordur? Tek ses geldi Gamze Hanım.
1: Bahçıvan.
0: Bahçıvan. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Furkan.
3: Gene aynısı.
0: Bak, bu soru senin için çok önemli Furkan.
2: Kritik soru.
0: Bütün söylediklerimi unut. Bu soruya odaklan. Çünkü bu soru seni potadan kurtaracak.
2: Tamamdır.
0: Sorumuz gelsin. Bakalım efendim, sorumuz geliyor. Dayınızın tek kız kardeşi size neyiniz olur? Çift ses geldi.
2: Anne.
0: Efendim?
2: Annem olur.
0: Annesi olur. Anne. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Furkan'a gelsin. Son dakika. Üçüncü soruyla artık
2: kendini
0: ortadan kurtardın diyelim ama yine de risktesin evet. Şu anda senin için. Gamze Hanım senden önde gözüküyor şu anda. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Efendim, artık dördüncü sorumuzdayız. Ressamların ve dalgıçların çalışırken kullandıkları...
3: Ressam ve dalgıç.
2: Palet.
0: Palet. Doğru cevap ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Ressamların ve dalgıçların çalışırken kullandıkları birbirinden çok farklı olup aynı ismi taşıyan nesnenin adı nedir diye soracaktık. Ki sorduk, palet cevabı geldi. Led demeden leblebi diyebiliriz.
2: Bundan sonra
0: Furkan
2: böyle.
0: Furkan için efendim 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Güzel bir rekabet var. Ben az önce bir şeyler söylemiştim sizlere. Demiştim ki bu kadar mütevazı olmayın. Yarışma sırasında değişirsiniz. Öyle de oldu sanırım
2: öyle
0: Furkan.
2: Oldu, öyle
0: özellikle
2: oldu.
0: Senin için.
2: Evet.
0: Öyle diyebiliriz Furkan. Evet, artık bu etapımızın son sorusundayız Gamze Hanım.
1: Evet.
0: Bu soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu ve sorum geliyor sevgili izleyenler. Limon küfü hangi rengin bir tonu... Dur, tek ses geldi.
1: Green, yeşil.
0: Yeşil, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gamze Hanım'a gelsin Furkan.
2: Öyle oldu, yapacak bir şey yok diyelim.
0: Neler söylemek istersin?
2: Tebrik ediyorum öncelikle. Böyle oldu yani. Yapacak bir şey yok.
0: Bekliyor muydun bu sonucu?
2: Beklemiyordum.
0: Beklemiyordum. Evet. Biraz geç mi kaldın? Biliyor muydun sorunun cevabını?
2: Biliyordum da sorunun cevabını bitmesini bekleyin, beklemeyin, bekleyin, beklemeyin. Bekledin oldu. Öyle oldu yani.
0: Furkan, gerçekten beni çok güldürdü. Umarım başka yarışmalarda diyelim. Umarım. Tekrardan karşılaşırız diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Başarılar diliyorum. Para kazansın güzel güzel, bol bol. Riski zorlasın.
0: Haydi bakalım. Evet, bizler Gamze Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Gamze Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Gamze Hanım, rakibiniz Furkan Bey'i 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz, neler hissediyorsunuz?
1: Mutluyum. Oğlum Umut ve Utku'nun şansına burada yarışıyorum. İnşallah bu etabı da...

0: başarıyla atlatırız.
1: İnşallah diyelim. Bu etapta sizleri neler bekliyor? Kısaca bilginiz vardır diye düşünüyorum efendim. Bu etapta sizleri 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözleri.

0: ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Gamze Hanım, başlayalım mı? Başlayalım.
0: Peki efendim, sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor. İlk sorumuz olarak sorum geliyor efendim. Burnu kuyruğundan uzun olan hayvan hangisidir?
1: Tabii ki de fildir.
0: Fil. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım. Neredeyse süremi başlatamadan cevabı vermiş oluruz. Gayet hızlı gidiyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Şarkılarla aranız nasıl?
1: Şarkılarla aram çok kötüdür. Hiç iyi değildir. Evet, sesim de şarkılarla eşim olsa full bilirdim. Bütün şarkıları ezberinde ama hiç iyi değil.
0: Hiç mi dinlemezsiniz?
1: Yani tek tük modern şarkılar olursa evet.
0: Umarım bildiğiniz yerden gelir. Güzel bir nostaljik bir şarkımız geliyor efendim. Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile, nokta nokta vakti bir güzele vuruldu. Barış Manço'dan bir şarkımız geliyor.
1: Aynalı kemer ince bele,
0: bu can kurban
1: vuruldu güzel bir kalbe.
0: Değiştirelim.
1: Ne?
0: Son var mı?
1: İnce belli.
0: Süremi bir durduruyorum. İnce belli ne? İnce belli.
1: Bir hanıma diyelim, ne diyeyim bilmiyorum. Hayır, dedim
0: hangi
1: ama.
0: Hangi vakitte vurulmuş bu tatlı güzel?
1: Akşam vakti mi? Bilmiyorum ama dedim size, şarkıda iyi değilim. Değilim şarkıda.
0: Gitti. Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile, seher vakti bir güzele vuruldu.
1: Bilmiyorum.
0: Maalesef bu soruyla elenmiş oldunuz fakat İlk sorumuzun ödülünü sizlere ulaştırmış olalım. Hemen takdim edelim efendim. Güle güle. Güzel
1: çok
0: günlerde harcamanız
1: dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok mutlu oldum. Önemli olan eğlenmekti burada. Eğlendik. Güzel bir vakit geçirdik. Paralı hiç önemli değil.
0: Ne kadar güzel derim. Evet. Kendinize çok dikkat edin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Aydan Yıldız Güneş, kitap yazarıyım. Şair, yazar, çocuk kitabı yazarı ve hayat hikayeleri yazarıyım. Hı hı. Üsküdar'da oturuyorum.
0: Yazarsınız aynı zamanda yani.
1: Evet, yazıyorum. Klasik yıldır? Türk musikisi solistiyim aslında. 4 yılda sinema, televizyon oynadım. Sanatın içindeyim diyelim.
0: Siz bayağı sanatın içerisine doğmuş, sanatın içerisinden gelmişsiniz. Aynen. Efendim. Hoş geldiniz Aydın Hanım, sefalar getirdiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Diyelim. Ben hemen rakibinize dönmek istiyorum. Bu muhabbete kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: İsmim Zeynep. Satranç antrenörlüğü yapıyorum. Şu an doğum iznindeyim. Bakalım, bebek bekliyorum.
0: Bebiş geliyor o zaman. Evet. Efendim, hayırlı uğurlu olsun şimdiden diyelim. Şimdi efendim, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz diyelim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim.
1: Satrançla alakalı bir şey soruyorum.
0: Aydan Hanım, sizce kim kazanır?
1: Yani bilemiyorum, iyi olan kazansın, ne diyelim yani. Bu bir yarışma. Arkadaşım da kazanabilir, ben de. Hayır, iddia etmiyorum. Heyecandan unutabiliriz. Olabilir, sokakta, gürültüde bu kadar yarışmak kolay değil bence.
0: Tabii ki de, hiç kolay değil. Gerçekten.
1: Yani insan bildiğini bile unutur burada.
0: Ya tabii, kameraların karşısı da insanın o heyecanını tetikliyor efendim. Peki, kişi kazanabilir mi?
1: Kazanabilir de satranç sakın sormayın. Kazanabilir, %100 kazanır. Ben iddialı değilim satrançla.
0: Peki Zeynep Hanım, Aydın Hanım kazanabilir mi? Sanattan mı soralım, ne yapalım?
2: Bilemedim şimdi.
0: Sanattan mı soralım?
3: Yani. 20 yıl önce sanat yapmıştım, bilemem ki.
1: 20 yıl önce sanat yapmıştım ben.
0: Peki sizce kim kazanır Zeynep Hanım?
2: Yani güveniyorum aslında kendime. Sorulara bağlı bir yandan da. Hani bildiğim yerden de gelebilir, gelmeye de bilir. Bilemeyiz.
0: O zaman.
2: Sonucu ne olur bilemeyiz.
1: Güçlü diyorum ben.
0: Hadi bakalım. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Hazırsanız bilebilirsenin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Meftune yemeği hangi yöreye aittir? Meftune.
3: Henüz bu çok zor geldi, hiç bilmiyorum bunu. Meftune yemeği ne demek?
0: Nerelisiniz?
2: Mardinliyim.
0: Size çok yakın aslında.
1: Ben hiç duymadım. Meftune yemeği ne demek? Ben doğma büyüme Üsküdarlıyım.
0: Üsküdarlısın.
1: Aslım Trabzonlu.
0: Daha çok
1: ama
0: Doğu bölgesinde meşhur olan bir yemektir bu.
1: Aynen, ben hiç bilmiyorum.
0: Mardin'in çevrelerindedir, o illerin birindedir acaba hangi?
3: Batman

0: meftune derken yani ne bileyim ölülerin arkasından yapılan bir yemek anlamında mı bu meftune ne?
1: Yemeğin
0: ismi meftune.
1: Meftune evet bir yemek efendim. Yöresel bir yemek.
2: Siirt olabilir mi?
1: Siirt yanlış cevap geçtim. Tahminde bulunabilirsiniz mesela.
0: Mardin.
1: Mardin yanlış cevap. Mardin'e çok yakın bir ilimiz.
3: Batman.
1: Batman da çok yakın sayılır.
3: Urfa.
1: Mardin'e. Efendim?
3: Urfa.
1: Urfa yanlış cevap. Karpuzuyla da ünlüydü
3: Malatya.
1: Sanki o
3: Diyarbakır.
1: İli. Diyarbakır. Efendim? Diyarbakır geldi. Diyarbakır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep Hanım'a göndermiş olalım. İlk sorunun günah olmaz diyerek sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Fakat diğer sorularda bu kadar yardımcı olmam. Haberiniz olsun diyerek 1-0'lık puan tablomuz var sevgili izleyenler. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bilin için kolay diyelim efendim. Sorumuza geçiyoruz. Aşağı doğru giderek daralan diz boyunda ya da diz altı etek türüne ne ad verilir? Tek ses geldik.
0: Mini.
1: Mini yanlış
0: midi.
1: Cevap. Midi de değil yanlış cevap.
2: Daha dar etek mi?
1: Efendim?
2: Dar etek.
1: Onun bir adı vardır. Şey etek derler ona. Ne etek de o da yanlış cevap bu arada. Bir cisme benzer, bir nesneye benzer.
0: Vazo etek.
1: Ne?
0: Balık etek.
1: Balık etek. Balık etek olabilir mi? Yanlış cevap balık etek. O bir nesnedir. O nesneyle yazarız sanki.
2: Vazo.
1: Efendim?
2: Silindir etek.
1: Silindir etek. Var mı öyle bir şey? Şu anda gerçek...
2: Vazo etek.
1: Vazo etek. Vazo etek. Sevgili izleyenler nasıl bir şey olabilir? Vazo etek yanlış cevap.
2: Zikzak etek mi?
1: Ben gerçekten şu anda çok...
0: Zor sorular geldi. Az önceki sorular çok kolaydı.
1: Efendim?
2: Kalem etek.
1: Kalem etek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep Hanım'a göndermiş olalım.
0: Karşıdan tüyo mu alıyorsun sen? Hiç duymadım böyle bir etek.
1: Kalem etek.
2: Kalem etek var ya abla hani.
3: Vallahi dar kalem etek.
0: Sorular geldi ya.
1: Efendim 2-0'lık puan tablomuz var. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Sorumuz geliyor.
2: Rezil oldum.
1: Estağfurullah olur mu şöyle
2: yok,
1: şey?
2: Yok daha başındayız.
0: İyi hadi bakalım.
1: Bu soru sizin için çok önemli Aydın Hanım.
0: İyi hadi bakalım.
1: Sorum geliyor. Üzerinde palet ve fırça görseli bulunan defterler genellikle ne defteri olurlar? Tek ses geldi.
0: Ressam.
1: Efendim?
0: Ressam.
1: Ressam değil.
0: Resim.
1: Resim. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Aydın Hanım'a göndermiş olduk. Kolaymış değil mi sorular?
0: Bu kolaydı. Ötekileri ben
1: ama
0: hiç duymadım.
1: Ama işte kolay yaz zaten. Önemli olan rekabet.
0: Ama o soruları gerçekten hiç duymadım ben. O eteği hiç duymadım.
1: Artık
0: o yemeği hiç duymadım.
1: Artık öğrenmiş oldun. Artık öğrenmiş oldun. Efendim 2-1'lik bir puan tablomuz var. 4. sorumuzdayız. Hızlıca sorumuza geçiyoruz. Balıkçılar canlı bunlar diyerek balıklarının hangi özelliğini vurguluyorlar?
2: Canlı oldukları.
0: Yeni çıktı, yeni tuttuklarını, olta balığı olduğunu vurguluyor.
1: Değiştirelim.
2: Taze balık.
1: Efendim?
0: Taze balık.
1: Taze balık, tazelik. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep Hanım'a göndermiş
0: olduk. Zaten taze yani canlı
1: ama
0: balık olduğu için.
1: Balık. Kelimesini duymamız gerekiyor. Taze bunlar, canlı bunlar.
0: İyi tamam hadi öyle olsun.
1: Öyle mi olsun? Efendim 3-1'lik bir puan tablomuz var. Aydan Hanım, maalesef sizleri bol bol alkışlarla uğurlamak durumundayız.
0: Beni uğurladın mı? Bittin mi ben?
1: Sen bittin abla.
0: Vallahi bittim, iyi.
1: Ama gayet çok keyifli bir yarışma oldu.
0: Peki, teşekkür
1: üzülme.
0: Ederim.
1: Üzülme. Gerçekten üzülme. Üzülme, gerçekten çok keyifli bir yarışma oldu. İyi ki katıldın, çok güzel renk kattın bizlere. Bir şeyler söylemek ister misin?
0: Arkadaşa başarılar diliyorum. Satranç gibi
1: öncelikle... Bir işinin de şansı...
0: Evet onu da ben pazar parasını kurtarırız dedim ama olmadı.
1: Olsun
0: Cuma pazarı var. Dedim geçerken bari bir yarışayım belki pazar parasını kurtarırız.
1: Bir dahaki olmadı. Yarışmaları diyelim artık.
0: İnşallah.
1: Efendim bizler Zeynep Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler Zeynep Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Zeynep Hanım rakibiniz Aydın Hanım'ı 3-1'lik galibiyette mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
3: İyiydi yani sorular. Yani
1: sorular zor... sizin bildiğiniz taraftan
3: evet,
1: geldi.
3: Evet bildiğim yerden geldi. Bakalım bu turda bizi neler bekliyor?
1: Neler bekliyor olabilir peki? Ne hissediyorsunuz bu tur için?
3: Yani yine aynı şekilde sakinim. Hani bildiğim yerden geleceğini düşünüyorum.
1: O zaman... Hazırsanız başlayalım. Hemen yarışmamın kurallarından bahsedeyim sizlere. Efendim bu etabımızda toplamda 3 sorumuz var. Bir bilmecemiz gelecek, atasözümüz ve şarkı sözümüz gelecek bu etabımızda. Boşluk doldurmalı sorularımız da olacak, doldurmamız gereken. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her soru...

0: Temmuz'un da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsan ilk soruna başlayabiliriz.
1: Hazırım.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Duyamadım.
1: Hazırım.
0: Süper efendim, sorumuz geliyor. Bir bilmeceğimiz geliyor. Zıp zıp zıplarım, beyaz renkli tüylü bir şeyim, peki ben neyim?
1: Tavşan.
0: Tavşan, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep Hanım'a göndermiş olalım efendim. İlk sorumuzun ödülünü bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim ikinci sorumuza. Kötü komşu insanı nokta nokta sahibi eder. Ne sahibi eder? Süremiz başladı.
1: Ne sahibi eder?
0: Ne sahibi eder? Komşusunuz. Komşu komşunun.
1: Külüne muhtaçtı.
0: Ama kötü komşunuz var. Siz ne alırsınız? Doldu. Kötü komşu insanı mal sahibi eder.
1: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine de ilk sorumuzun ödülünü ben hızlıca vermek istiyorum. Sağlık olsun. Aslında bilebileceğiniz bir soruydu.
1: Evet,
0: güzel gidiyordunuz.
1: Evet, bilebileceğiniz bir soruydu da bilemedim.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Güle güle, güzel günler de harcamanız dileğiyle ilk sorumuzun ödülünü sizlere veriyoruz. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Güzeldi, eğlendim. Önemli olan eğlenmekti zaten. Onun için katıldım. Teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Sağ olun.

0: Evet efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Nevzat Kaya, emekliyim.
0: Sizi duyamıyorum Nevzat.
1: Nevzat Kaya, emekliyim. Sokaklarda geziyorum.
0: Sokaklarda geziyorum ne demek? Gezmeyi çok mu seviyorsunuz?
1: Öyle de diyebiliriz. Biraz da toplumu böyle teftiş etmek diyelim. Gözlemlemek diyelim.
0: Gözlemlemeyi çok seviyorsunuz. O yüzden emekli olduktan sonra böyle sokakları kendinize attınız ve ben toplumu gözlemleyeceğim dediniz.
1: Aynen.
0: Peki efendim. Hoş geldiniz Nevzat Bey. Sefalar getirdiniz. Eyvallah. Ben hemen rakibinize geçmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
2: İsmim Emre Yılmaz.
0: Emre
2: Yılmaz. Özel bir kurumda Almanca mütercim tercümanlık yapıyorum. Yani işten çıktım, geziyordum biraz. Bu şekilde.
0: Hoş geldiniz Emre Bey. Sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Nevzat Bey, sizce kim kazanır?
1: Gençler kazansınlar.
0: O zaman çok kazandı. Niye yarışıyorsun? Senin
1: motivasyonlarını yükseltmek için.
0: Özgüvenli şu anda.
2: Nevzat Bey daha tecrübeli muhtemelen. O kazanabilir yani.
0: O zaman iyi olan kazansın diyelim mi?
2: Eyvallah.
0: Peki o zaman ilk sorum geliyor sevgili izleyenler. Bir masa üzerinde bulunan futbolcu maketlerini hareket ettirerek küçük topları deliklere dedim. Efendim? Langert doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor.
2: Ben onu beklemiştim.
0: Bir masa üzerinde bulunan futbolcu maketlerini hareket ettirerek küçük topları deliklere sokmaya çalışılan oyuna ne ad verilir? Cevabımız Langert. Doğru cevap Nevzat Bey'e geldi. Kocaman alkışlarımız Nevzat Bey'e gelsin efendim. Şimdi sorum bitmeden basarsanız duyduğunuz kadarıyla cevaplarsınız. Bunun altını tekrardan çizmiş.
2: Hayır, bitmesini beklemiştim ben o yüzden. Yani.
0: O taktik yapıyor Nevzat abi.
2: Evet.
0: Sana böyle söylüyor ama sana taktik yapıyor. Dikkatli ol. Nevzat abi tehlikeli duruyor şu anda.
2: Evet biraz öyle.
0: Evet gelelim ikinci sorumuza. Stadyumlarda seyircilerin oturduğu bölümün adı nedir?
2: Tribün.
0: Efendim?
2: Tribün.
0: Tribün. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre Bey'e gelsin efendim. Bire birlik bir puan tablomuz var, bir eşitliğimiz var. Şu anda üçüncü sorumuza geçiyoruz. Lades kemiği tavuğun vücudunun neresinde bulunur? Tek ses geldi.
1: Göğüs kafesinin orada.
0: Göğüs kafesinin orası yani... Orta. Tamam yani göğüs mü?
1: Göğüs kafesi tabii.
0: Peki. Emin miyiz?
1: Eminiz.
0: Peki göğüs doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nevzat Bey'e gelsin efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geç mi kaldınız?
2: Yok bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz. Evet. Peki efendim öğrenmiş olduk diyelim. Evet. Gelelim 4. sorumuza. Sorumuz geliyor. Çedar peynirinin ana vatanı hangi ülkededir? Sever misiniz çedar peyniri bu arada?
3: Hollanda.
0: Efendim?
3: Hollanda.
0: Hollanda yanlış cevap.
2: Fas.
0: Yanlış cevap daha alırım böyle.
1: Ne taraflara düşüyor? Güney Amerika tarafına mı düşer?
0: Söylesem zaten cevap çıkar ortaya.
1: Peynir Hollanda'da, Fransa'da bir de meşhurdur.
0: Çedar ama. Bu daha farklı bir türü peyniri. Genelde hamburgerlerde bu çedar
1: tamam,
0: peyniri
1: doğrudur.
0: Kullanılır.
1: Tamam.
2: Aa ben buldum.
0: Geliyorum.
2: Evet, Amerika mı?
0: Amerika yanlış cevap. Aa.

0: Evet, hangi ana vatanı, Çedar'ın ana vatanı?
1: İtalya diyeceğim. Ülkenin?
0: Efendim?
1: İtalya diyeceğim.
0: İtalya, yanlış cevap.
2: Fransa, Hollanda, İtalya. Hangisi? Onlar yoksa hangisi?
0: Pas diyebiliriz.
3: Avrupa da büyük mi?
0: Pas mı?
4: Pas diyorum.
0: Pas mı? Cevabımız İngiltere olacaktı.
2: İngiltere.
0: Varmış demek ki.
3: Bilmiyordum.
0: Olsun, öğrenmiş olduk efendim. 2'ye 1'lik puan tablomuz devam ediyor. 4. değil artık. 4. sorumuza pas dedik. 5. sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. İlk dünya haritasını çizen Türk İslam bilgini kim?
2: Piri Reis.
0: Nedir dedik.
3: Ama ben bastım.
0: Çift ses geldi. Çift ses.
3: Piri Reis.
0: Piri Reis. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre Bey'e göndermiş olalım. 2'ye 2'lik bir beraberliğimiz söz konusu şu anda. Bastıktan önce söylerseniz, basmadan önce rakibe gider cevap.
2: Öyle mi?
0: İyi dinlemeniz gerekiyor. Hemen tabii bir soru alacağım ekibimden hızlıca. Çünkü artık bir beraberlik söz konusu. Benim bu beraberliği bozmam gerekiyor sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Kızınca tüküren hayvan hangisidir?
3: Ne?
0: Kızınca tüküren...
3: Lama.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nevzat Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3-2'lik bir puan tablomuz var Emre Bey. Maalesef sizleri alkışlarla
3: evet, uğurlamak güzel yarıştı. Tebrik ediyorum kendisine. Bazı soruları bilmiyordum. Kendisi biliyordu. Tebrik ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Ya, güzeldi, eğlenceliydi. Yani bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Bizler Nevzat Bey ile birlikte...
2: Motivasyonunu yükseltiyoruz.
0: İkinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nevzat Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız diyebiliriz. Nevzat Bey rakibi Emre Bey'i 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersiniz, neler hissediyorsunuz?
5: Valla bu programlara da katılmamın sebebi, özellikle genç kardeşlerimle de katılmamın sebebi, onların da özgüvenlerinin yükselmesi. Böyle kameraların önüne çıkarak bir şeyler söyleyebilmeleri, melekelerini geliştirmelerini istiyorum. Onun için katıldım. Kardeşime de başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar eyvallah getirdiniz. Gayet de güzel gidiyorsunuz efendim.
5: Eyvallah.
0: Şimdi bu etabımızda bilmecelerimiz olacak. Boşluk doldurmalı sorularımız var, hatta sözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etapta. Ve her sorumuzun da 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunurken her sorumuzun ayrı ayrı para ödülleri de bulunmakta diye hatırlatmış olalım. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak
5: buyurun
0: istiyorum. İlk sorumuz bir bilmece. Sorum geliyor. İçi dolu pamuk, arkanı yazsan onu doldurduk. Süren başladı.
5: Kırlent.
0: Efendim?
5: Kırlent.
0: Değiştir. Genel adı.
5: Yastık.
0: Yastık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nevzat Bey'e göndermiş olalım. İlk sorumuzun ödülünü de Nevzat Bey bu şekilde kazanmış oldu diyelim efendim. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, nokta nokta bu sevdadan vaz mı geçecek?
5: Gönül bu sevdadan vaz mı
0: Gönül
5: geçecek?
0: Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nevzat Bey'e gelsin efendim. Bu şarkıyı sizden duyar mıyız?
5: Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Nokta nokta.
0: Sevdadan...
5: Eyvallah. Vaz mı geçecek?
0: Vaz mı geçecek dedik. Kocaman alkışlarımız Nevzat Bey'e gelsin efendim. Artık ikinci sorumuzun ödülünü de Nevzat Bey bu şekilde gönülle kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Akıllı düşman nokta nokta dosttan hayırlıdır.
5: Akıllı düşman...
0: Süremiz başladı.
5: Evet. Çok iyi bildiğim bir cevap. Akıllı düşman aptal dosttan...
0: Değiştir.
5: Akılsız... akıllı düşman aptal dosttan daha akıllıdır.
0: Değiştir, değiş. Süremiz.
5: Akıllı düşman...
0: Süremiz.
5: Aptal. Allah Allah. Çok iyi bildiğim
0: akıllı
5: cevap.
0: Akıllı düşman, akılsız, akılsız dosttan
5: tabii ya
0: hayırlıdır.
5: Aptal. Doğru, doğru, doğru. Halbuki sürekli okuduğumuz metin bunlar yani. Sürekli söylediğimiz şeyler oluyor.
0: Olsun, sağlık
5: bunlar
0: olsun.
5: Gençlik hataları ya, olur normaldir. Yaşımız genç daha.
0: Ben iki sorumuzun ödülünü eyvallah sizlere vermek istiyorum hızlıca.
3: Eyvallah.
0: Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim.
5: Eyvallah. Bu programları seyrediyordum. Denk gelir miyiz diye hep böyle bakıyorduk. İlgimi çekti, katılmak istedik. Dediğim gibi birazcık da arkadaşlara motivasyon olsun diye katıldım. Teşekkür ediyorum.
0: Sağlık olsun diyelim. Kendinize çok eyvallah dikkat edin. Hoşça kalın efendim.
5: Eyvallah. Kusuruma bakmayın sakın.
0: Estağfurullah, ne demek.
5: Sağlıklar.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı II. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen II. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleia olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antalya, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı, nar cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar, masmavi denizle buluşurken Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloya andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turiste ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

Sevgili seyirciler, bildiğiniz bütün her yeri unutun İstanbul'da. Ne Şile'ye gidiyoruz, ne Ava'ya gidiyoruz. Şu anda Şile-Ava yolu üzerindeyiz. Sizi İstanbul içinde çok ama çok güzel bir yere götüreceğim birazdan.

bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz

Bugün gezmek olsun da İstanbul Anadolu yakasında Şile ilçesine bağlı Akçakese köyündeyiz. Çok ama çok güzel bir yerdeyiz bence, değil mi Mithat? O zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle, dalga sesleriyle beraber başlasın mı?

İstanbul'un içinde serinliyoruz işte böyle. Keşke şu an denize girebilsek bence. Mithat'ın da canı suya girmek istiyor. Girilmeyecek gibi mi? Bakar mısınız? Cam gibi denizin içi, cam. Bu arada çok dalgalı olduğu zaman denize burada girmenin tehlikeli olduğunu da belirtmek istiyorum. Burada zaten güvenlik için bir sürü insan var ama dalgalı zamanda da burada denize girilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Onu da size hatırlatmak istiyorum ve sizi bu güzel doğa harikası yerle baş başa bırakmak istiyorum. Ben de kendimi denizin serin surlarına bırakacağım diyeceğim ama tabii ki bırakamam. Birazcık geri gideyim ve uzaktan burayı izlemeye devam edeyim.

Yemin ederim kendimi bir tatil köyünde gibi hissediyorum şu an. Mithat sen? Hani sanki böyle denizden çıkmışım, öğle ya da akşam yemeğine gidiyorum ya da ikindim böyle çay saati falan yapacağım gibi hissettim kendimi vallahi billah. İstanbul içindeyiz. Şile ilçesine bağlı Akçakese köyündeyiz sevgili seyirciler. Burası Şile'ye yaklaşık 17 kilometrelik bir uzaklıkta. Plajın yan tarafında böyle bir konaklama tesisi var. Sıralı bir şekilde 3 tesis varmış. Biz bir tanesine girdik size fikir vermek için. Çok güzel bir yoldan yürüdüm. Zaten plajla hemen yan yana burası. Buraya geldiğiniz zaman plaj tarafında çadır kurmak yasak ama burada çadır kurmak serbest. Onun dışında karavanınızla da yine gelebilirsiniz. Ama ben çadırla uğraşamam, karavanla gelemem diyorsanız burada konaklayabileceğiniz bungalov evler var. Yine aracınızla geldiğiniz zaman zaten kameramıza yansımıştır. Aracınızı park edebileceğiniz yerler de var. Yukarıya doğru yine çıktığınız zaman da fazlasıyla bungalov ev olduğunu söyleyebilirim. Bu arada şunu da belirteyim. Buraya sadece hafta sonları, cumartesi, pazar ya da hafta içi kahvaltıya ya da bir şeyler yiyip içmeye de yine gelebilirsiniz. Şöyle bir buralara göz atın. Sonrasında sizi yine karşılayalım.

Şimdi şurası sahil yolu. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin şu anda. Sahil yolundan geldik biz buraya. Burası Akçakese Caddesi sevgili seyirciler. Köy meydanı. Köyde hemen şöyle kameraman arkadaşım Mithat yine göstersin. Akçakese Camii var. Hemen arka tarafında köy kahvesi var. Buradan da seyir terası varmış. Oraya gidiliyormuş. Biz orada kahvaltı yapılacak bir yer varsa oraya gideceğiz ve orada güne kahvaltıyla devam etmeyi düşünüyoruz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman burada iki tane bakkalın olduğunu söyleyebilirim. Yani köyün içinde aslında yapılacak fazla bir şey yok. Onu açıkça söyleyeyim. Buraya insanlar Şile'nin kalabalıklığından biraz daha kaçmak için denize girmek için geliyorlar. Yaz aylarında özellikle. Köyün nüfusu 2000-2500 civarıymış. Tabii ki yazın ve özellikle hafta sonları bu nüfus fazlasıyla artıyor, onu söyleyebilirim. Peki buraya toplu taşımayla nasıl gelebilirsiniz? Sahilde söylemiştim. Şile'den, Ava'dan minibüsler var sabahın erken saatlerinde. Fakat Üsküdar'dan da yine kalkan 139A, 139T numaralı belediye otobüsleriyle de yine Akçakese köyüne gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Köy kahvesinde oturursunuz, kahvenizi ya da çayınızı içersiniz. Yine biraz önce gösterdiğimiz gibi aşağı plajlara inersiniz. Güne istiyorsanız orada kahvaltıyla başlarsınız, denizinize girersiniz. İlla aracınızı size söylediğim otoparkın içine park etmenize de gerek yok. Biraz geriye de park edebilirsiniz. Ben otoparka para vermek istemiyorum diyorsanız geriye park edip de yine yürüyebilirsiniz. Bu arada köyle ilgili şu bilgiyi de vereyim. Burası 1000-1500 yıllık bir köymüş sevgili seyirciler.

Şimdi biz seyir terasına geldik. Burada herhangi bir özel işletme yok sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Deniz manzarası da yok. Mükemmel bir köy manzarası ve yeşillik, doğa, yeşillik, iç içesiniz. Size o kadarını söyleyeyim. Köy o kadar güzel duruyor ki bana göre şu an bulunduğum seyir terasından buraya özel işletme olmadığı için kendi yiyeceğinizi, içeceğinizi getirip hafta sonu kahvaltıya gelebilirsiniz. Sessizlik, sakinlik arıyorsanız. Değil mi Mithat? Gelinebilecek aileyle hani piknik yapmak isteyenler için bence çok güzel bir yer. Ateş yakmanın yasak olduğunu belirtmek istiyorum sizlere burada sevgili seyirciler. Aşağıda da yine çocuk oyun alanı var. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi siz şöyle bir buraya ve köy manzara bakın, köyün ara sokaklarında da biraz yürüyelim ve sonrasında buralara yakın çevrelerde bence dolaşmaya ve size hafta sonu, hafta içi tatil için, İstanbul içinde tatil için alternatif sunmaya devam edelim.

Seyir terasından köye tepeden bakmıştık. Şimdi köyün ara sokaklarındayız. Hiç bozulmamış o kadar güzel evler var ki. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an sizlere gösteriyor. Anneannemin eski evi de böyleydi biliyor musun Mithat? Vallahi çok güzeldi. Daha önceki programlarda söyledim galiba. Böyle makarayla falan açıyordun. Tahta merdivenden falan iniyordun. Aynı böyleydi. Şu arkanda gördüğün gibiydi ki babaannemin eski, çok eski evi de böyleydi. Ben çok seviyorum böyle eski evleri ve böyle köy içlerinde dolaşmayı açıkçası. Zaten korona hayatımıza girdikten sonra biraz da köy hayatına daha çok gitmedik mi sevgili seyirciler? Daha bir özlem dolmadık mı? Hani biraz daha böyle bahçeyle iç içe olmak istemedik mi? İşte o özlemi bu köyde giderebilirsiniz. Ben kahvaltı için en güzel yeri size göstermeye çalıştığım için biraz da böyle ince ince çalışıyorum. Sahilde kahvaltı yapmak istemedim. Sadece sahil kısmını size gösterdim. Bu yakın çevrelerde, yukarıda da yine seyir terasında dediğim gibi dolaşmaya, neler var neler yok sizlere göstermeye devam edeceğiz. Şöyle bir köyün ara sokaklarında kaybolalım.

İstanbul'un içinde sadece Balat yok fotoğraf çekmek için, Kuzguncuk yok. Bence renkli evlerin dışında böyle tarihi güzel, yapısı bozulmamış evlerde de, evlerin önünde de özellikle fotoğraf çektirebilirsiniz ki birazdan Mithat'a çektireceğim ben. Bu arada evin içi görünüyor. O kadar güzel ki. Yani böyle bir evde oturmak isterdim. Pozumu vereyim, sonrasında şöyle şu küçük pencereden bu güzel evin hem dışına hem de içine bence bir göz atın. O zaman haydi Mithat, çek birazcık fotoğraflarımı.

sizi çok güzel bir yere getirdim. Akçakese köyünden çıkışta Şile'ye doğru giderken yol üstünde yine Şile'ye bağlı Saklı Koy burası sevgili seyirciler. Burada hem konaklama hem de yeme içme hizmeti veren böyle bir yer var. Görmüş olduğunuz gibi Mithat Kılıç göstersin şu an kameraman arkadaşım. Ben çok beğendim burayı açıkçası. Hem dilerseniz plajı kullanabiliyorsunuz. Yine buradan denize girebiliyorsunuz. Hem isterseniz tatile gidemeyenler için alternatif sunuyorum size. Bu programda İstanbul içinde, İstanbul'a yakın yerlerde nereye gidebilirsiniz diye. Dilerseniz de burada işte bir şeyler yiyorsunuz, içiyorsunuz ya da sevdiklerinizle hafta içi ya da hafta sonu konaklıyorsunuz. Siz Şile'ye bağlı bu güzel Saklı Koy'a şöyle bir göz atın. Sonrasında artık bence burada bir kahvaltı yapalım ve yolumuzu öyle devam edelim.

Kendimi kumlara uzatsam gölgemi. Tam böyle fonda bu şarkı çalmalık yani. Size o kadarını söyleyeyim. Burada birçok dizi ve sinema filmi çekilmiş. Klip çekilmiş. Onu söyleyebilirim size. Bakmayın şu an böyle boş göründüğüne. Hafta sonu burada oturulacak yer olmadığını belirtmek istiyorum. Gelmeden önce konaklama için mutlaka rezervasyon yapılması gerektiğini söylemek istiyorum. Hemen şöyle arka tarafında sahil var. Sahile giriş ücretli ama cüzi bir rakam. Buradan şemsiye ve şezlong veriyorlar. İstiyorsanız kendi yiyeceğinizi, içeceğinizi de getirebilirsiniz. Dilerseniz yine buradan da yiyebilirsiniz. Kişi başı kahvaltı. Buraya sadece konaklamaya değil, kahvaltı için de gelebilirsiniz ya da bir şeyler yiyip içmeye de gelebilirsiniz. Böyle kişi başı bir kahvaltı ki önümde görmüş olduğunuz kahvaltı serpme iki kişilik bir kahvaltı ama tek kişi geldim ben burada kafa dinleyeceğim, kitabımı okuyacağım, bilgisayarımda çalışacağım, denize kendimi bırakacağım diyorsanız tek kişi de gelip yine serpme kahvaltı yapabilirsiniz. Şile Saklı Koy diye geçiyor. Burası tekrar belirteyim. Akçakese köyünden çıktıktan sonra Şile'ye giderken yolun sağ tarafında tabela var. O tabelayı takip ettikten sonra çok güzel ormanlık bir yolun sonunda böyle güzel bir yere geldiğinizi de belirtmek istiyorum. Valla sucuklu yumurta var. Şöyle bu arada istiyorsanız sucuklu, istiyorsanız sade şekilde de söyleyebilirsiniz bunu. Peynir çeşitleri.

Burası sabah 7.30-8'den gece 12'ye kadar hizmet veriyor. Eğer konaklama dışında gelecekseniz haftanın yeri günü açık. Zaten konaklama için geliyorsanız burada bahçede keyifli ve plajda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akçakese plajına göre bu plajın daha sakin olduğunu bence göstermemiz gerekiyor izleyicilerimize Mithat. Hani orada biraz daha kalabalık olabiliyor hafta sonu. Yine burada da hafta sonu kalabalık oluyor ama görmüş olduğunuz gibi oranın hafta içi bile biraz hareketli ki fazla yoğun değildi size göstermiş olmamıza rağmen buranın hafta içi görmüş olduğunuz gibi gayet sakin ve bence güzel. Yine fazla dalga olduğunda da burada da denize girilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Valla bugün o kadar güzel yerlere gittik ki sonunda nereye geldik? Şile'ye geldik. Gittiğimiz her yerde Şile'ye bağlıydı zaten. İstanbul Anadolu yakasında çok güzel bir ilçe Şile. Hafta sonları özellikle yaz aylarında burada yürüyemezsiniz. Yani bildiğiniz turistik bir belde oluyor. Şimdi Şile Üsküdar Caddesi'ndeyiz. Solumda Şile Tarihi Köftecisi var. 1982 yılından beri buradaymış. Mithat niye göstermiyorsun? Şimdi hemen köftecinin yanında şöyle bir dükkan benim gözüme çarptı. Caddedekilerden farklı bence. Yani buradan böyle giriyorsun, apartmanın içine falan giriyorsun galiba. Sonrasında ne var ne yok bakıyorsun. O zaman ne duruyoruz? Hadi gidip bakalım.

Vallahi bu butik benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Köftecinin yanında Üsküdar Caddesi'nde. Mağaza üstü evet çok butik var. Şilebezi satan çok da yer var. Ama bu butiğin girişi falan bir enteresanıma gitti. Senin? Evet dedi. Gizli bahçe gibi bir yer dedi Mithat. Gerçekten öyle. Bakın şöyle bir ürün var. İster bir gün bikini üstüne, ister bir bluzun üstüne giyip kullanabilirsiniz. Şöyle bakın gösterelim. Şöyle şortlu takım halinde gayet de şık. Kotun pantolonun üstüne giy, çık. Sonra şöyle ilerleyelim. Bakın böyle çok güzel takımlar var şile bezinden. Ki farklı renkleri de var. Kameraman arkadaşım Mithat şu an gösteriyor sizlere.

0: Şimdi ben mağazaların içine girerken yani bu ikinci mağazam Şile Üsküdar Caddesi'ndeki şeye dikkat ettim. Genellikle mağazanın dışında lütfen dondurmayla girmeyiniz yazıyor. Çok merak ettim, nedenini soracağım. Neden? Bütün mağazalarda onu yazmışlar. Herkes ürünlere dondurmayla girdiğinde değdirebiliyormuş. Ve dondurmayla değdirdiklerinde bu ürünler pamuk olduğu için çıkmayabiliyormuş. O yüzden de herkes lütfen dondurmayla girmeyiniz yazmış. Burada birbirinden güzel Şile bezinden ürünler var. Şile, Üsküdar Caddesi'nde yine bu mağazada haftanın 7 günü açık. Sabah 9'dan gece 12'ye kadar açıkmış. Yani şöyle baksanıza, bir çocuk için, babaanne için, anneanne için, anne için, buradan kendi zevkinize göre dilediğinizi alabilirsiniz. %100 pamuk. Zaten Şile bezinin özelliği %100 pamuk olması, terletmemesi. Zaten üretim de burada yapılıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi hanımefendi dikiyor ve oradan dikildikten sonra hemen buraya geçiyor. Hepsini kendiniz üretiyorsunuz. Evet, evet. Kaç seneden beri?
1: 20 seneden.
0: 20 seneden beri bu üstündeki Şile bezi değil ama.
1: Değil, bu albüsme.
0: Kendin Şile bezi yapıyorsun. Sen niye Şile bezi giymiyorsun?
1: Giyiyorum. Bugünkü bu albüskom, bu elbiselerimden.
0: Ha, bugünkü kendi, bu elbiselerden. Kendi yine kendi üretimi. Evet. Hafta sonu kalabalık oluyor mu Şile? Olur. Özellikle yazın değil evet. mi? Kışın?
1: Kışın da oluyor.
0: Kışın da oluyor mu?
1: Çok gelen turistler oluyor.
0: Aa öyle mi? Evet. Bak yabancı mı yerli mi turist?
1: İkisi de var.
0: Öyle mi? Aa süper. Vallahi çok sevindim. Kışında kalabalık oluyorsa ben çok mutlu oldum. Şöyle bir bu mağazaya göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

0: Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi.
1: Al Hasan'ı günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha?
2: Yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir.
3: Çal Hasan'la nerede buluşacaktınız?
4: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun?
2: Demek Çal Hasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
4: Merak ettiğin gerçek benimle mezara girecektir.
5: Akmatuna bugün 18'de TV4'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Ney diyor? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
5: Kasa.
9: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Valla bu butik benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Köftecinin yanında Üsküdar Caddesi'nde. Mağaza üstü evet çok butik var. Şilebezi satan çok da yer var. Ama bu butiğin girişi falan bir enteresanıma gitti. Senin? Evet dedi. Gizli bahçe gibi bir yer dedi Mithat. Gerçekten öyle. Bakın şöyle bir ürün var. İster bir bikini üstüne, ister bir bluzun üstüne giyip kullanabilirsiniz. Şöyle bakın gösterelim. Şöyle şortlu takım halinde gayet de şık. Kotun pantolonun üstüne giy, çık. Sonra şöyle ilerleyelim. Bakın böyle çok güzel takımlar var şile bezinden. Ki farklı renkleri de var. Kameraman arkadaşım Mithat şu an gösteriyor sizlere.

0: Şimdi ben mağazaların içine girerken yani bu ikinci mağazam Şile Üsküdar Caddesi'ndeki şeye dikkat ettim. Genellikle mağazanın dışında lütfen dondurmayla girmeyiniz yazıyor. Çok merak ettim, nedenini soracağım. Neden? Bütün mağazalarda onu yazmışlar. Herkes ürünlere dondurmayla girdiğinde değdirebiliyormuş. Ve dondurmayla değdirdiklerinde bu ürünler pamuk olduğu için çıkmayabiliyormuş. O yüzden de herkes lütfen dondurmayla girmeyiniz yazmış. Burada birbirinden güzel Şile bezinden ürünler var. Şile, Üsküdar Caddesi'nde yine bu mağazada haftanın 7 günü açık. Sabah 9'dan gece 12'ye kadar açıkmış. Yani şöyle baksanıza, bir çocuk için, babaanne için, anneanne için, anne için, buradan kendi zevkinize göre dilediğinizi alabilirsiniz. %100 pamuk. Zaten Şile bezinin özelliği %100 pamuk olması, terletmemesi. Zaten üretim de burada yapılıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi hanımefendi dikiyor ve oradan dikildikten sonra hemen buraya geçiyor. Hepsini kendiniz üretiyorsunuz. Evet. Kaç seneden beri?
1: 20 seneden.
0: 20 seneden beri bu üstündeki Şile bezi değil ama.
1: Değil, bu albüsman.
0: Kendin Şile bezi yapıyorsun. Sen niye Şile bezi giymiyorsun?
1: Giyiyorum. Bugünkü bu albüsman, bu elbiselerimden.
0: Ha, aynen. Bugünkü kendi, bu elbiselerden. Kendi yine kendi üretimi. Evet. Hafta sonu

0: Kalabalık oluyor mu Şile? Oluyor. Özellikle yazın değil evet. mi? Kışın?
1: Kışın da oluyor.
0: Kışın da oluyor mu?
1: Gelen turistler oluyor.
0: Aa öyle mi? Evet. Bak yabancı mı yerli mi turist?
1: İkisi de var.

0: Bak mesela Şile'de Üsküdar Caddesi'nde geziyoruz. Şöyle bir dükkan var, yine Şile bezi ürünler satıyor. Sadece hafta sonları açığız yazmış. Bazı buradaki dükkanlar, yeme içme dükkanları da yine bu şekilde olan kıyafet satan dükkanlarda sadece hafta sonları ya da sadece yazın açık olabiliyorlar. Şu kameraman arkadaşım bir tat gösteriyor zaten. Ya da yemek yiyebileceğiniz yerler var. Kafelerin manzarası çok güzel. Bu tarafta olan butiklerin de manzarası çok güzel. Hepsi denize bakıyor. Tatlı bir şeyler yiyelim dedim. Ve Üsküdar Caddesi'nde Şile'de 36 yıllık bu güzel dondurmacıya geldim. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada ondan fazla çeşit dondurma var. Tahinli var, kestaneli var. Sonra şöyle bakıyorum, naneli var. Değişik olanları söyleyeyim de, hani diğerleri her yerde var zaten. Mandalina alalım. Ben mandalina dondurma ilk kez yiyeceğim bu arada. Alanyalıyım. Mandalina çok yedim ama mandalina dondurma hiç yemedim. İncirli dondurma da yemedim ben hiç bu arada ya. Siz yediniz mi? Yemedim ben. Çok az incir alayım. Ve ne alayım biliyor musun?
1: İncir de fazla tüketildiği
0: için. İncir de fazla tüketildiği için bitmiş. Ne alalım? Çilek, limon. Bal badem alayım o zaman. Valla kusura bakmayın. Yiyorum artık. Mithat da dedi ki tat bakalım. Yalnız dondurma bayağı iyi bence. Aa, ben çok beğendim. Limonlusu çok güzel. Recep diyor ki kıvamından belli diyor. Size yemin ederim. Benim favorim. Bal badem, limon hepsi güzeldir. Mandalina. Keşke tek mandalina alsaymışım. Bak buraya gelin. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Haftanın kaç günü açık burası?
1: 7 gün açık.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: 9.30 açılıyor. Ha. Akşam 1-2.
0: Sabah 9.30'dan gece 1'e kadar açıkmış burası. Şile'de Üsküdar Caddesi'nde mutlaka bu dondurmacıya gelin. Ve mandalina seviyorsanız mandalina dondurma yiyin diyorum. Susuyorum ve sizi buranın dışarıyla içerisiyle baş başa bırakıyorum.

dondurmamız bitti, içeriye girdik. Şimdi burada başka bir mağazada göremeyeceğiniz ürünler var. Genellikle aslında Şile'de Üsküdar Caddesi'nde dolaştığınızda bazı butiklerdeki ürünler birbirlerine benzerlik gösterebilirler. Burada farklı farklı ürünler olduğunu belirtmek istiyorum. Kendileri tasarlıyorlar. Ben zamanında buradan hatta elbise almıştım. Elbise, tulum, etek, pantolon, şöyle bakın takım, sadece kimono. Aradığınız her şey burada var.

Valla o kadar güzel şeyler var ki bakmaya doyamadım açıkçası. Burada dediğim gibi çeşit çeşit ürünler var. Haftanın 7 günü açık bir yer burası. Şile bezinden yine bornoz, tunik, takım, pantolon, dilediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Son kez şuraya bir göz atın. Sonrasında sizi yine Şile Üsküdar Caddesi'nden karşılayayım.

0: Bakın mesela böyle dışarıya koymuşlar yine şilebezi ürünleri. Gel gel. Aa, abim de şilebezi gömleğini giymiş. Pantolon da mı şilebezi? Hoş bulduk. Pantolon da mı şilebezi?
1: Pantolon da şilebezi değil mi?
0: Oh ne güzel. Metreyle.
1: Metreyle de satıyoruz.
0: Trabzonlu musun?
1: Ben
0: Rizelisin. Rize'ye selam olsun o zaman.
1: Rize'ye selam olsun.
0: Rize'ye selam olsun. Canım, bir şey soracağım.
1: Çay eline canım madem
0: ay,
1: şöyle selam olsun.
0: Ay çay elinden öteye gidelim yali ya. Gidelim yali yali gidelim yali.
1: Arkandaki sepetim ben olayım hamali ben olayım hamali oy.
0: Allah!
1: Devam.
0: Enerjin nasıl güzel ya. Ya ben niye değil programın mi? Başında program senin gibi insanlarla karşılaşmadım?
1: Ne demek, ne demek her zaman.
0: İsim? İsim. Senin
1: Esen
0: ismin.
1: Karay.
0: Sen abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben keşke en ilk Şile'ye geldiğimde seni bulsaymışım.
1: İnşallah başka bir çekimlerde olabilir.
0: İnşallah neden olmasın tabii ki. Ben her çekimde senin gibi insanlarla karşılaşmak isterim. Ben hatta ben bu çekimi seninle birlikte gezerek dolaşarak bitirmek isterdim
1: İnşallah,
0: yani.
1: İnşallah ne güzel ne güzel.
0: Ne güzel ürünlerin var senin. Mithat şöyle içeriği de gösterir misin? Aa bu arada ışık farkı olabilir şimdi. Mithat ışık ayarını da yapıyor şu an. Baksana Esen abimin dükkanında çok güzel bluzlar var. Ya size vallahi billahi bütün samimiyetimle söylüyorum. Şile Üsküdar Caddesi'ne geldiğinizde Esen abiyi bulun. Ben Yıldız'la sizi izledim. Çay elinden öteye şarkısını söyledin.
1: Aynen.
0: Deyin.
1: Erkekler
0: Rizeli kendisi.
1: Şile bezine bekliyoruz. Buyur Yıldız Hanım. Söz
0: hadi
1: size.
0: Çay elini söyle de öyle bitirin.
1: Evet çay eline tekrar selamlar olsun.
0: Şarkıyı
1: madem
0: söyle şarkıyı söyle şarkıyı.
1: Çay elinden o yani giderim yani yani giderim yani yani ah ah. Arkandaki sepetim ben olayım hamali ben olayım hamali.
0: Ben olayım ha.

0: Bence bugün çok keyifli bir program oldu. Finali de Şile'de Üsküdar Caddesi'nde yapmış olduk. İstanbul içindeyseniz, tatile gidemiyorsanız, tatil için alternatif arıyorsanız ya da kafa dinlemek için ya da ayağınızı suya sokmak istiyorsanız size bence güzel öneriler verdim Şile çevresinde. Sence Mithat?
1: Evet.
0: O zaman bize ayrılan sürenin de sonuna gelmişken paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın, kendinize iyi bakın. Bence benim bugün gittiğim yerlere sizler de gidebilir, bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Öpüyorum efendim hepinizi, hoşça kalın.

0: Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi.
1: Kal Hasan'ı günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha?
2: Yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir.
3: Sal Hasan'la nerede buluşacaktınız?
4: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun?
2: Demek Çal Hasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
4: Merak ettiğin gerçek benimle mezara girecektir.
5: Akmatuna bugün 18'de TV4'te.
6: Bebekler korumamızı test

0: etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Merhaba herkes, ben Ela Tokyo.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Sizi eşsiz dünya tatlı.

0: Kartlarıyla buluşturacak bir Kartlar'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartlar Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartlar'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
11: Botanik.
9: Abacus.
10: Kasa.
9: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.
3: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.
1: Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
16: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
17: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
17: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
17: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
11: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
17: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Caramel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün Kadıköy'deyiz. Kadıköy'ün en güzel yerlerinden biri olan Kadıköy sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsınız, Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim
1: hoş
0: efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Mehmet Özdemir, 37 yaşındayım, Özgatlıyım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Başarılı ederim arkadaşlar.
0: Ne iş yapıyorsun Mehmet abi?
1: Satış elemanı.
0: Satış elemanısı. Nasıl gidiyor hayat? Güzel mi?
1: Güzel. Yani güzel diyelim.
0: O zaman hemen rakibine geçmek istiyorum ben.
1: Olur tabii.
0: Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Ben Ege Mukan, 24 yaşındayım.
0: Ege,
2: evet. 24 yaşındayım. Aslen Muğla Fethiye'liyim ama son 3 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Reklamcılık yapıyorum. Son 3 yıldır reklam ajanslarında çalışıyorum ben de.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Arkadaşlar, kuralları zaten biliyorsunuz, sizlere anlatmıştık. Şu andan itibaren rakipsiniz, en fazla soruya doğru cevap veren yarışmacıyla birlikte ben artık bir üst etaba geçmiş olacağım diyeyim. O zaman Mehmet abimize soralım, sence kim kazanır? Var mı bir iddia?
1: Bakalım, bilgiye göre.
0: Diyorsun. Sadece bilgi değil, hızlı
1: tecrübe,
0: olmak da,
1: hızlı.
0: Olmak da önemli bu
1: yarışta. Tecrübe her zaman iyidir. Hızlı olmasın, yavaş olsun ama sağlam gidersin.
0: Kendine güveniyor musun?
1: Bakacağız. Sorulara bakacağız.
0: Güvenmiyor gibi. Yani.
1: Güveniyorum canım. Güveniyorum tabii.
0: Bunu duymamız lazımdı. Hemen rakibe geçelim. Peki rakibe şans diliyor musun?
1: Bakacağız, bilgisine dayalı.
0: Peki bilgisine dayalı şans diliyorsun diyelim.
1: Tabii.
0: Ege.
2: Vallahi ben çok bilgi yarışmaları izleyen biri olarak hani yapabileceğimi düşünüyorum ama tabii ki iyi olan, hızlı olan kazansın diyorum.
0: Hızlı olan kazansın.
2: Evet.
0: Diyelim. Efendim, o zaman hazırsınız. Bilebilirsenin ilk etabı başlasın diyelim. 90 liralık bir gömlek %50 indirime girerse kaç liraya satılır?
1: 45.
0: Çift ses geldi, çift ses. Ege.
2: 45.
0: 45. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ege'ye göndermiş olalım efendim. Butondan ilk kimin sesi gelirse o cevap veriyor. Eğer erken cevap verirseniz rakibinize kopya vermiş olabilirsiniz
1: tamam,
0: diyelim.
1: Ne bastık ama sorun değil.
0: Evet. Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan açık renk
1: pembe,
0: dedik.
1: Açık pembe.
0: Pembe, pembe. Doğru cevap Mehmet Bey'deydi. Birebirlik bir puan tablomuz var şu anda. Hızlı gidiyoruz. Nasıl, heyecanları biraz atlatabildik mi?
2: Atlatabildik. Ben doğru. De zaten yoktu da yani hiç kalmadı diyebilirim.
0: Hiç kalmadı diyebilirsin. Peki Mehmet Bey, sizde var mı şu an
1: İnceden.
0: Heyecan? İnceden biraz çıtırdan heyecanımız
1: Bacakta
0: var.
1: Bacakta vurmaya başlıyor.
0: Evet, sorular geçtikçe heyecanlar biraz artıyor. Efendim, geliyoruz artık üçüncü sorumuza. Kaz etiyle nam salmış, elimiz hangisidir? Dedik efendim, tek ses geldi. Kars, Kars doğru cevap. İkiye birlik bir puan tablomuz var. Mehmet abinin heyecanı şu anda rakibinin önüne geçmesini sağladı. Ege. Son iki sorumuz kaldı. Efendim, iki birlik bir puan tablomuz var. Dördüncü sorumuzdayız. Plak dinlemek için kullanılan cihazlara ne dedik, kestik efendim, ne ad verilir?
2: Pickup.
0: Doğru cevap. Evet, Ege'yi de kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Efendim, 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu şu anda ve artık bu etabın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir sonraki etaba, bir üst etaba geçmiş olacağız diyelim. Efendim, çok hızlı bir şekilde sorum geliyor ve kolay bir soru geliyor. Sizdeyiz. Halk arasında güvey kelimesi ne anlamı gelir? Tek ses geldi.
1: Güvey, kendi evinde yaşamak, iç güveysi.
0: Yanlış cevap. Rakibe geçiyorum.
2: Vallahi
0: tam güveyin şey anlamını soruyorum aslında.
2: Bilmiyorum vallahi.
0: Bilmiyor musun?
2: Evet, bilmiyorum.
0: Siz biraz düşünün, ben tekrardan Mehmet Bey'e geçelim. Yani şimdi güveyi düşünün, güvey, iç güveysi
1: yani
0: dediğiniz.
1: İç güveysi, yani kendi alanın, kendi...
0: Peki kimlerde kullanılır? Kime
1: genellikle gelin veya damat iç güveysi aldım derler. Yani bizim, kendi alanında yaşama hakkı gibi bir şey gibi oluyor.
0: Aslında cevabı çok yakınsınız ama ben bir şey duydum.
1: Beraber yaşamak yani.
0: Beraber
1: yaşamak. Aileyle beraber yaşamak.
0: Sadece güvey kelimesinin anlamını soruyorum.
1: Yani bildiğim o.
0: Evet, beraber yaşamak.
1: Beraber yaşamak.
0: Ama iç... İç dediğimiz zaman beraber yaşamak oluyor. Yani artık
1: ya, güvey,
0: bile gelmedi.
1: Beraber
0: genelde
1: gibi.
0: Kimlere söylenir güvey mesela?
2: İç güveysini biliyorum ben de. Damatlara söyleniyor genelde.
0: Peki.
2: Erkek tarafı için kullanılan bir tabir ama güvey olarak hani kendi başına ne anlama geldiğini
0: aslında
2: ben
0: aslında cevabı
2: de
0: veriyorsunuz ikinizden. İkiniz de cevap veriyorsunuz ama bir duyamadım. Evet,
1: ya aile içi yaşama gibi. Yani kendi...
0: Evet, yaşamayı bir kenara bırakalım.
1: Yani...
0: Şimdi aslında cevabı ikiniz de şu anda veriyorsunuz, ağzınıza söylüyorsunuz.
1: İç yaşam diyelim o zaman ya.
0: Değil.
1: O zaman berabere diyelim.
0: Berabere demeyelim, geçeyim. Ege'ye Ege. Yani, az önce cevabı verdin ama duymak istiyoruz.
2: Damat.
0: Damat. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ege'ye göndermiş olalım. İç güveysi aslında iç damat gibi yani.
1: İç tamam güveysi. O iç güveysi
0: damat. Sadece güvey kelimesinin anlamını sormuştuk. Damat tamam. Demek halk arasında.
1: Tamam, sıkıntı yok.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Vallahi ne diyelim, paslanmışız.
0: Aslında çok kez aslında doğru cevap verdiğiniz
1: zaman. Paslanmışız, yapacak bir şey yok. Demek ki biraz bilelemek lazım.
0: Peki, sağlık olsun. Efendim, bizler Ege ile birlikte bir sonraki etaba geçiyoruz diye. Evet sevgili izleyenler, Ege ile birlikte artık ikinci etapta izleyelim. Ege, rakibim Mehmet Bey'i aslında 3-2'lik bir farkla mağlup ettin ve sen galip oldun. Neler söylemek istersin?
2: Yani çok da beklemiyordum açıkçası bu sonucu elde etmeyi ama iyi oldu ikinci etaba kalmak bence.
0: Peki ikinci etap hakkında var mı düşüncelerin? Heyecanın devam ediyor mu?
2: Yani heyecanım artık geçti. Başında da söylediğim gibi zaten hiç yoktu. Ama şimdi tamamen geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi biraz daha rahat hissediyorum kendimi. Bakalım nasıl olacak.
0: Biraz daha rahat olalım çünkü bu etapta artık bir rakibe karşı değil, senin süren rakibin olacak.
2: Tamam.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta bu etabımızda. Atasözlerimiz olacak, şarkı sözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken boşlukları dolduracağız ve bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Toplamda 3 sorumuz var ve her sorunun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Aslında bildikçe kazanıyorsun, hepsini bilirsen de bu etabın bütün ödülünü kazanmış olacaksın.
2: Anladım.
0: Hazırsan ilk sorumla başlamak istiyorum. Atasözleridir, efendim şarkılar da nasıldır?
2: Yani mümkün olduğunca kullanmaya çalışırım yerine göre, doğru
0: hangi
2: zamanda.
0: Hangi tür şarkılar dinlersin?
2: Yani çok karışık. Hani daha çok yabancı ağırlıklı dinliyorum ama ara ara Türkçe de dinliyorum. Özellikle eski o 90'lar, 70'ler zamanları biraz daha hoşuma gidiyor Türkçe'de. Ama yabancı müzik konusunda herhangi bir zaman tanımadığımı söyleyebilirim. Yani her türlüsünü dinlerim.
0: Aslında o anki ruh haline göre sen şarkı
2: listeni değiştiriyorsun. Evet, biraz da içinde bulunduğum ruh haline göre de değişebiliyor.
0: Peki, hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Efendim, ikinci etabımız başlıyor ve ilk sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Kesik çayır biçilir mi? Sular nokta nokta içilir mi? Bana yardan geç diyorlar. Seven yardan geçilir mi? Biliyor musun?
2: Soğuk mu?
0: Soğuk. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı Ege'ye göndermiş olayım ve ilk sorunun ödülünü de Ege bu şekilde kazanmış oldu. Neredeyse süremi başlatamadan sen cevabı vermiş oldun. Dinleyelim mi bu şarkıyı senden?
2: Olur.
0: Şayır.
2: Ben bilmiyorum. Biraz tahmin yürüttüm diyeyim yani orada.
0: Sular soğuk.
2: İçilir mi?
0: Bana yardan. Bilmiyor musun
2: ben şarkı? Bilmiyorum. Tahmin yürüttüm bu arada.
0: Gerçekten. Hiç yok sende şarkı. Peki.
2: Özür dilerim. Ya o tarz dinlemiyorum normalde de.
0: Eşet Artaş'tan.
2: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun
2: sağlık
0: diyelim.
2: Sağlık olsun.
0: Ama yine ilk sorumuzun ödülünü Ege bu şekilde kazanmış oldu. Ne kadar şarkıyı duyamasak da ya, sağlık olsun diyelim. Şey gelelim ikinci sorumuza sevgili izleyenler. İkinci sorumuz bir bilmece. Bakalım Ege bilmecelerde nasılmış, sorum geliyor. Bakınca görünürsün, kaçınca silinirsin. Süren başladı.
2: Bilemedim.
0: Yani genelde her sabah kalktığımızda bakarız o şeye.
2: Ayna.
0: Ayna. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ege'ye göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de Ege ayna cevabıyla kazanmış oldu. Efendim, çok iyi gidiyoruz. Süremizi çok iyi kullanıyoruz. Geldik artık ikinci etabımızın son sorusuna. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen artık üçüncü etaba geçmeye hak kazanmış olacaksın ve seninle büyük ödül için yarışmış olacağız Ege. Sorum geliyor efendim. Tatsız aşa su ne ilesin, akılsız başa nokta nokta ne ilesin?
2: Ne ilesin?
0: Ne
2: bilemedim.
0: Süren başladı. Tatsız aşa su ne ilesin, akılsız başa.
2: Akılsız
0: az
2: başa...
0: önceki şarkı sözü gibi düşünebilirsin.
2: Akılsız başa akıl ne ilesin? Konuşunca...
0: Süremi bir durdurdum. Süremi bir durdurdum.
2: Fikir, akıl, zihin.
0: Yok mu? Gelmiyor mu?
2: Gelmiyor.
0: Peki o zaman maalesef artık bu soruda seni elemiş olacağız.
2: Sağlık
0: ama
2: olsun.
0: Ama hemen cevabı söyleyelim. Tatsız aşa su ne ilesin, akılsız başa söz ne ilesin?
2: Aa,
0: aslında
2: söz.
0: Çok basit düşünürsen
2: Yok,
0: cevabını verebileceğim bir soruydu. Olsun, sağlık olsun.
2: Sağlık olsun. Hani...
0: Yine iki sorumuzun ödülünü kazanmış oldun. Ben
2: teşekkür
0: hemen
2: ederim.
0: İki sorumuzun ödülünü Ege'ye vermek istiyorum.
2: Teşekkür
0: Ege,
2: ederim.
0: Güle güle, güzel
2: teşekkür
0: günlerde
2: kullanman teşekkür ederim, dileyim. Sağ olun.
0: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Valla çok heyecan vericiydi. Hiç beklemediğim bir anda sizi görmek iş yolunda. Valla güzel oldu. Benim için de farklı bir deneyim oldu. Hep bir bilgi yarışmasına katılmayı istemişimdir. Bugüne kısmetmiş.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Siz tanıyabilir miyiz?
1: Ben Tugay, 21 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi öğrencisiyim. Hı
0: hı. Bu kadar mı Tugay?
1: Evet.
0: Hoş geldin, sefalar getirdiniz diyelim. Ben hemen rakibine geçiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Gökhan ben. İstanbul doğumluyum, 42 yaşındayım. İki çocuk sahibiyim. Özel sektörde gıda işinde çalışıyorum.
0: Allah bağışlasın diyelim efendim.
2: Bu kadar, evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacınla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Tugay'a sormak istiyorum. Sence kim kazanır? Yani, var mı bir iddia?
1: Rakibimin donanımını bilmemekle birlikte kendime güveniyorum. Kendisine de başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hemen rakibe geçelim efendim. Sizce?
2: Yani tabii tecrübe, hız, bilgi. Yani ben de güveniyorum kendime. Yaş itibariyle de biraz. Bakalım, göreceğiz.
0: O zaman iyi olan kazansın.
2: İyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlıyorum. Kurallarımız zaten biliyorsunuz diyorum efendim. Gelelim ilk sorumuza. Standart bir zarın kaç tane yüzü bulunur? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
1: 6.
0: 6 doğru cevap. Cevaplarımızı Tugay'a göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim hızlıca ikinci sorumuza. Bir kişinin soyundan gelen kişileri gösteren çizelge nedir? Tek ses geldi. Lütfen Bey.
2: Tekrar soru alabilir miyim?
0: Bir kişinin soyundan gelen kişileri gösteren çizelge nedir?
2: Nüfus cüzdan örneği.
0: Efendim?
2: Nüfus cüzdan örneği değil.
0: Değil. İkamet geçiyorum. Değil.
1: Soy ağacı.
0: Soy ağacı doğru cevap. Cevap aktarımızı Tugay'a göndermiş olduk. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Herhalde siz yanlış düşündünüz.
2: Evet. Farklı biraz düşündüm, biraz daha farklı.
0: Evet. Şimdi üçüncü sorum sizler için çok önemli. Çünkü evet, bir soruya yanlış cevap verirsiniz, otomatik evet, olarak rakibiniz sizi elemiş olacak.
2: Aynen doğru.
0: Artık potudan çevirmek için son şansınız evet, efendim. Sorum geliyor. Bitkilerin oksijen üretmesine ne ismi? Çift ses geldi.
1: Fotosentez.
0: Fotosentez doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Tugay'a göndermiş olduk ve 3-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Gökhan evet, Bey'i uğurlamak durumundayız. Sizle yarışmak çok keyifliydi.
2: Ben de çok memnun
0: çok
2: oldum.
0: Çok keyif aldık. Evet. Söylemek ister misiniz?
2: Zaten takip ediyordum yarışmayı. Ya bir gün ben de katılırım. Deneyim sahibi ben bakarız, hani yarışalım, eğlenelim gibi düşünüyorduk. Oldu, çok memnun oldum.
0: Bizler de çok memnun olduk.
2: Arkadaşa da başarılar diliyorum tabii ki.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın. Efendim bizler Tugay ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Tugay ile birlikte ikinci etaptayız. Artık rakibim Mehmet'i 3-0'lık bir galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin? Öncelikle düşüncelerini alalım.
1: Mehmet Bey'i tebrik etmekle birlikte, dediğim gibi donanımını bilmiyordum fakat kendime güveniyordum. Hı-hı. Bakalım bu etap ne olacak?
0: Bu etap için heyecanlı mısın?
1: Yani nispeten evet.
0: Nispeten daha da heyecanlısın çünkü hı-hı, artık bu etapta süreye karşı yarışacaksın.
1: Evet.
0: Karşında bir rakibin olmayacak Tugay. Peki Tugay, seni biraz daha tanıyalım. Neler yapıyorsun, neler yapmaktan hoşlanıyorsun?
1: Ya ben diş protezi bitirdim diyebilirim. Bugün son dersimi verdim. Onun mutluluğu içerisindeyim.
0: Süper, tebrik ederiz seni burada.
1: Onun dışında gündelik hayatımda müzikle ilgileniyorum, gitar çalıyorum. Ve Antalya'ya gidip geliyorum. Açıkçası Türkiye'deki ara eleman açığını gördüğüm için diş protez okudum. Buradan da bunun çağrısında bulunmak istiyorum. Hani nispeten böyle bölümleri, hani daha iş potansiyeli vaat eden bölümleri tercih etmelerini öneriyorum yaşıtlarımın.
0: Antalya'ya gidip geliyorum dedi.
1: Antalya'da
0: neler yapıyorsun?
1: Antalya'da daha çok iş üzerine seyahatlerim oldu. Orada yaşayıp bir dönem çalıştım. Açıkçası çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum.
0: Antalya'da mı?
1: Evet. Toplu taşıma daha tenha, yolculuk daha kısa sürüyor.
0: Çünkü daha az kalabalık bir şehir, İstanbul evet, gibi çok kalabalık bir şehir değil.
1: Merkezde özellikle yaşadığınız yerle iş yeriniz muhtemelen daha yakın olacaktır. Bundan dolayı dediğim gibi İstanbul'u biraz boşaltmamız lazım.
0: Evet, o biraz zor gibi duruyor ama. Tugay, şimdi

0: kısaca sana bu etabın kurallarından bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmemiz gereken bilmecelerimiz olacak. Bu etabımızda toplamda 3 sorumuz var Tugay. Her sorumuzun toplamda da 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve şunu da eklemek istiyorum ki her sorumuzun ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Hazırsan ben ilk sorumla başlayabilirim.
1: Buyurun.
0: Sorum geliyor. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bizde. Süren başlayalım. Kitap. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Tugay'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzun cevabı da doğru bir şekilde geldi ve ilk sorumuzun ödülünü de kazanmış oldu Tugay. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Aslında müzikle ilgileniyorsun.
1: Evet.
0: Belki de bildiğin yerlerden gelir. Sana çok yabancı olmayacağını düşündüğüm bir şarkı geliyor. Soran sorana bak beni, bak seni bana, konuşmama hakkımı kullanıyorum. Son bir nokta nokta, bu da benden sana, kocaman kocaman öpüyorum. Biliyor musun bu şarkıyı aslında? Son dönemlerin popüler şarkılarından biri.
1: Bilmiyorum yani.
0: Soran sorana. Süremiz dolmak üzere.
1: Şans.
0: Şans değil maalesef, süremiz doldu. Son bir kıyak, bu da benden sana demeyi sana
1: teşekkür ederim.
0: Söylemeyi çok isterdim ama cevabımız kıyak olacaktı. Olsun, sağlık olsun Tugay. Gayet güzel, keyifli bir yarışmaydı. Ama yine de ilk sorunun ödülünü hemen sana takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmak dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin Tugay?
1: Benim için güzel bir deneyim oldu. Keşke bildiğim bir yerden gelseydi, son soruyu da görebilseydik. Ama olsun, ilk etap en azından eğlendim.
0: Gayet keyifli bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederiz Tugay, hoşça kal.
1: Teşekkür ederim, hoşça kalın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhabalar.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Gülistan ben. Kimya mühendisiyim. Ankara'da yaşıyorum. Bugün İstanbul'a ziyarete geldik.
0: Geldik.
1: Uçaktan yeni indik. Biz kardeşiz. Ben ablayım.
0: Kardeşim.
1: Kız kardeşim. Evet.
0: Hiç benzemiyorsunuz gerçekten. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Direkt kendinizi deniz kenarına attınız Ankara'dan sonra
1: oldu,
0: diyelim.
1: Evet, evet. Sizi izlerken yarışmaya katılmak istedik.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Sefalar getirdiniz. Ben o zaman kardeşiniz olan rakibinize geçmek istiyorum hızlıca.
1: Tabii
0: rakibinizi tanıyalım. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz.
2: Sizleri ben de tanıyalım. Rukiye. Ben de mühendisim. Ankara'da yaşıyorum. Ziyarete geldik İstanbul'a. Sizi çok seviyorum. Her hafta sonu izliyorum. O yüzden çok mutluyum sizinle
0: çok
2: karşılaştığım için.
0: Bizler de sizleri çok seviyoruz
2: çok
0: efendim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi kurallarımız zaten biliyorsunuz o zaman. Efendim ilk etapımızda 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacı ile birlikte bir üst etaba geçeceğim. Peki rakip olduğunuz için ben sizlerden bir iddia duymam gerekiyor efendim.
3: Sizce kardeşiniz mi kazanır, siz mi kazanırsınız?
1: Tabii ki ben. Abla olarak ben, evet.
0: Peki o zaman şans diliyormuşum.
1: Dilemiyorum.
0: Evet, kardeşler arasında güzel bir rekabet görüyoruz şu anda. Rukiye Hanım, ablanız çok iddialı. Yani ben size söylemeyeyim, hep böyle hırslı mıdır?
2: Biraz.
0: Biraz. Peki sizce kim kazanır?
2: Bilmiyorum, iyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyorsunuz. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Efendim bir bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Bir erkeğin eşinin kız kardeşi o erkeğin neyi olur? Tek ses geldi. Tek ses kimdeydi?
4: Görümcesi.
0: Efendim?
4: Görümcesi.
0: Görümcesi. Yanlış cevap. Hemen rakibe geçiyoruz.
4: Kız kardeşi.
0: Kız kardeşi. Yanlış cevap. İyi düşünün. Bir erkeğin eşinin kız kardeşi o erkeğin
4: baldızı.
0: Neyi olur?
4: Baldızı.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım Gülistan Hanım'a efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Görümcesi nereden geldi? Bir an kafanız mı karıştı?
4: Bilmem.
0: Efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Vefat eden bir kişiden yakınlarına kalan mal varlığının toplamına hukukta ne ad verilir? Çift ses geldi.
4: Miras.
0: Miras. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızla göndermiş olalım. Efendim, 1-1'lik bir puan tablomuz var. Bir eşitliğimiz var. Şu anda efendim siz geç kaldınız. Çok hırsız gördüm ben sizleri.
1: Doğru
0: basamadınız mı? Ne
1: evet,
0: oldu?
1: Evet. Düşünüyordum o sıra daha erkenciydi
0: bence
1: kardeşim.
0: Kardeşiniz de fena gitmiyor.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Rakip güçlü. Ben evet. Size söyleyeyim.

0: Efendim gelelim artık üçüncü sorumuza. Birebirlik bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu, geldik üçüncü sorumuza. Ofis ve şirketlerin resmi yazışmalarda kullandığı, üzerinde firmaya ait logo, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kağıt türüne ne ad verilir? Efendim?
1: Antetli kağıt.
0: Antetli kağıt. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gülistan Hanım'a göndermiş olalım. Efendim 2-1'lik bir puan tablosu oldu. Rakibiniz bayağı hırslı, ben size söyleyeyim.
1: Evet.
0: Efendim geldik 4. sorumuza. Sorum geliyor. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak dedim, sorumu kestim.
1: Pişi.
0: Pişi. Doğru cevap. Çok da severiz pişiyi. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Ama soruyu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen, genellikle kahvaltıda tercih edilen yiyecek nedirdi sorumuz? Pişi. Doğru cevap. Efendim 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Siz yapar mısınız? Pişiyi sever misiniz?
1: Evet, çok.
0: Kim sevmez ki değil mi? Kahvaltıda en çok tüketilen yiyeceklerden biridir. Peki hanginiz daha iyi yapar?
2: Ablam.
0: Ablanız. Ya ne kadar da alçak gönüllü bir kardeşiniz var gerçekten.
1: O da çok güzel yapar. İkimiz de güzel yaparız.
0: Öyle mi diyorsunuz? Peki. Ben ikinizin de çok güzel yapacağından zaten eminim. Efendim geldik bu etabımızın artık son sorusuna. Sorum geliyor. Kapadokya, Ürgüp ve Göreme hangilerimizin sınırları içerisinde? Diğer çift ses geldi.
1: Nevşehir.
0: Nevşehir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ruki Hanım'a göndermiş olalım. Efendim 3-2'lik bir puan tablomuz var. Ve maalesef Gülistan Hanım o hırsıyla bizlere veda edecek.
1: Efendim. Sağlık olsun. Sizlerle yarışmış olduk. Eğlenmiş olduk. Yine de teşekkür ediyorum size.
0: Bizler de çok keyif aldık sizlerle yarışmamız için. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz İstanbul'a diyelim.
1: Çok teşekkür
0: efendim,
1: ediyorum.
0: İyi bizler yarışma. Ruki Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz derim. Evet sevgili izleyenler, Rukiye Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Rukiye Hanım ablası Gülistan'ı, yani rakibini 3-2'lik bir galibiyetle mağlup etti. Efendim neler söylemek istersiniz?
3: Yani mutluyum ama tabii ablamın elenmesini de istemezdim.
0: Bekliyor muydunuz bu performansı?
3: Yani şöyle, ben sizi çok izlediğim için herhalde biraz ondan dolayı.
0: Daha hakimsiniz onlara.
3: Evet, her hafta sonu sizi izliyorum, çok severek takip ediyorum. Çok o yüzden herhalde biraz böyle.
0: Daha hakim olduğunuz
3: hem yakından görmenin mutluluğuyla herhalde bütün sorulara cevap vermiş oldum.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim, ya Rukiye Hanım sizi biraz daha tanımak istiyoruz. Birazcık kendinizden bahseder misiniz bizlere?
3: Ben iki tane kızım var. Ankara'da yaşıyorum. Evliyim. Ben kimya alanında yeni doktoramı bitirdim.
0: Hayırlı olsun.
3: O alanda çalışıyorum. Doktora işte yeni malzemeler üzerine çalıştım. Keyifli bir yolculuktu. Tabii bitmenin verdiği huzurla İstanbul'a gezmeye geldik.
0: Kendinizi
3: ablamızı
0: İstanbul'a
3: ziyaret attınız. Etmiş olduk. Hı hı. Hani güzel bir şey oldu, yolculuk oldu. Zaten sizlerle de iner inmez karşılaşmak çok güzel evet. Bir duygu.
0: Çok güzel oldu. Çok güzel bir denk geliş oldu.
3: Evet.
0: Güzel de bir anı bırakmış olacağız TV4 ailesine. Efendim hızlıca tekrardan kurallarından bahsetmek istiyorum ben sizlere. Bu etabımızda 3 adet sorum var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak ve şarkı sözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken nasıldır şarkılarlarınız?
3: Yani sizinkilerin hepsini biliyordum ekranda. Umarım burada
0: umarım
3: da bilirim.
0: Umarım burada da bildiğiniz yerlerden çıkar diyelim.
3: Umarım.
0: Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Sorum geliyor. Ne kanı var ne canı, 5 tanedir parmağı. Aslında süremiz başladı. Yani siz de çok kullanırsınız kendi iş alanınızda. Hijyen içinde kullanılır.
3: Eldiven.
0: Eldiven. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Rukiye Hanım'a göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü Rukiye Hanım bu şekilde kazanmış oldu efendim. Geldik artık ikinci sorumuza. Ağacın nokta nokta içinde olur. Ağacın nesi içinde olur?
1: Kurdu.
0: Kurdu içinde olur. Doğru cevap. Efendim tekrardan kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de çok hızlı bir şekilde Rukiye Hanım kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verebilirse Rukiye Hanım artık üçüncü etabın anahtarı elinde olmuş olacak. Efendim sorum geliyor, bir şarkı sözüm geliyor. Umarım televizyonda izlediğiniz gibi bildiğiniz yerlerden gelir, dinlediğiniz yerlerden gelir diyelim. Sorum geliyor efendim. Dert bende, derman sende, aşk bende, nokta nokta sende. Öldüren, güldüren, her gün ağlatan kalp sende. Neydi o doldurmanın gereken başı?
3: Tekrar şansını.
0: Dert bende, derman sende, aşk bende, nokta nokta sende.
3: Ferman.
0: Ferman. Doğru cevap. Çok cevap alkışlarımızı Rukiye Hanım'a göndermiş olalım ve çok ufak duyabilir miyiz bu şarkıyı sizde?
3: Ya sesim hiç çok şey değil.
0: Birlikte eşlik ederiz. Tamam. Baş, ben eşlik edeceğim. Dert bende.
3: Derman sende.
0: Aşk bende.
3: Ferman sende.
0: Bu kadar mı? Rukiye Hanım sesini, televizyonunuzun sesini biraz açmanız gerekir duyabilelim efendim.
3: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun. 3'te 3 yaptık. Bu etaptaki bütün ödülleri kazanmış olduk diyelim. Ben kocaman alkışlarımızı Rukiye Hanım'a göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Ve arkadaşımdan zarfını almak istiyorum. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
3: Çok teşekkür ederim. İsterseniz. Yakından gördüğüm için çok mutluyum öncelikle.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Yayın sonrası bir fotoğrafta çekilmiş
3: olur. Çok teşekkür ederim.
0: Kalır. Efendim isterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz daha fazla kazanmak için.
3: Başkaları faydalansın isterim.
0: Etmiyorum.
3: Bu benim için yeterli. Her şey için çok... sizi görmüş olmak bile yeterli.
0: Çok teşekkür ederim
3: çok
0: efendim.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek istersiniz.
3: Sizi isterim. Yakından gördüğüm için çok mutluyum. Çünkü her hafta sonu kaçırmıyorum. Yani kaçırmadan izlediğim bir program. Hani bu kadar denk gelmesi çok büyük bir tesadüf ve çok büyük bir mutluluk. İnşallah tekrar karşılaşmak kısmet olur diye.
0: İnşallah diyelim başka zamanda başka yerlerde.
3: Umarım.
0: Efendim kendinize çok dikkat edin.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara

0: Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: katı, bambaşka tadı. Kalp katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Nuray Yücebuda. Namı diğer Otokuin. Sekreterlikten muhasebeye, pazarlamadan müşteri temsilciliğine birçok meslek dalında çalıştı. Fakat hiçbiri onu mutlu etmedi.
1: Hareketli olmam lazım. Bir yerlere koşturmam lazım. Bir yerlere sıkıştırmam lazım.
0: Bazı insanlar hayatın onlara çizdiği yollarla yetinir. Ama bazıları o yolları kendi elleriyle çizer. Tıpkı Nuray Yücebuda gibi.
1: Bazen ikna olmuyorlar, hani inanmak istemiyorlar yapabileceğin çünkü emin değiller.
0: Kendi tamir atölyesini kurarak yalnızca bir işletme değil, kadınlara özgürce var olabileceği bir alan yarattı.
1: Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatının her alanında olmalı.
0: Bugün hala araçların arasında tutkuyla çalışan bir kadın olarak birçok kadına ilham olmaya devam ediyor.
1: Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

İsmim Nuray Yücebudak. 21 Mart 1978 yılında Almanya'da doğdum. 3 çocuklu ailenin en son çocuğu ve tek kızı olarak dünyaya geldim. 6 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaptık. Anaokulunu Almanya'da okudum. Annem ev hanımıydı, babam çalışıyordu. Almanya'da daha doğrusu araba fabrikasında çalışıyordu. Sonrasında Türkiye'de farklı işlerde, farklı sektörlerde iş yaptı. Emekli oldu daha sonrasında. Otomobillere olan ilgim, merakım çocukluk yaşlarında başladı. 10-12 yaşlarında başladı. Babam 14 yıl araba fabrikasında çalıştığından sebep oradaki bütün takım taklavatları merakından kendisine ilgisi vardı. Evimizin bir odası komple araç malzemeleriyle doluydu. Ona yardım ederdim. Kendisi kaportanın haricinde servise götürmezdi. Evin önünde kendisi yapardı. Malzemelerini alıp takım taklavatları var sonuçta. Yani burada gördüğünüz takım taklavatların 3-5 katı bizim evde mevcuttu. Hala benim eksiklerim var. Daha yetişemedim. O kıvama gelemedim takım taklavat konusunda. Çocukken sorguluyordum, yani kadının da iki el ayağı var, erkeğin de iki el ayağı var. Neden bu cinsiyet ayrımcılığı? Ben büyüdüğüm zaman eğer bir gün çalışacak olursam erkeklerin egemen olduğu bir sektörde iş yapacağım diyordum. Hayalimde 3 meslek vardı. Ototamirciliği, inşaat ustalığı, tır şoförlüğü. Ne yapıyorsun?

0: con này.
1: ...1984 yılında Almanya'dan Gaziantep'e, Türkiye'ye dönüş yaptık. Dönüş yaptığımız yıl ilkokula başladım. 1989 yılında ilkokulu bitirdim. İlkokul mezunuyum aslında. İlkokulu bitirdikten sonra bazı nedenlerden dolayı okuyamamıştım ama içimde de bir ukde kalmıştı. Abimin bir sözü beni durdurdu. 13 yaşındaki boyumla şu anki boyum aynı. Bir anda uzadım ben. 13 yaşında da 1.73'tüm. Şu anda da 1.73 boyundayım. Utanmayacak mısın ortaokul 1. sınıftan başlamaya bu boyunla çocukların arasında demesiyle orada geri kaldım. Ama okuma aşkını yaşamak istedim. Hep o içimde kalmıştı zaten. 21 yaşında tekrardan ortaokul açıktan da olsa okul hayatına başladım. İlerleyen yıllarda orta ve liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversite sınavına hiç çalışmadan bir şansımı denemek için üniversite sınavına girdim. Çok iyi bir puan olmasa da barajı bayağı bir üzerinde sınavı verdim. Gündüz çalıştım, akşamları ikinci öğretim olarak üniversiteyi 2009 yılında kazandım. 2009'dan 2011 yılında 2 yıllık dış ticaret bölümünü özel bir üniversitede bitirdim. 2003 yılında iş hayatına girdim. İş hayatına aslında bir mağazada tezgahtarlık olarak işe başladım. 2 yıl kadar orada çalıştım satış danışmanı olarak. Sonrasında muhasebeye geçtim. Muhasebeden satın almaya, idari işlere kadar farklı sektörlerde, farklı iş alanlarında görev aldım. Ama yaptığım hiçbir iş beni mutlu etmiyordu. Hareketli olmam lazım. Yani bir yerlere koşturmam lazım, bir yerleri sıkıştırmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım ama nasıl bir şey yapayım düşüncesi hep vardı zaten. Hoş geldin Ömer abi.
2: Merhaba Nuray Usta'm, nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
2: Sağ olasın, ben.
1: Hayırdır?
2: Periyodik bakımı olacak aracın.
1: Öyle mi?
2: Bir de ön taraftan ses geliyor.
1: Nasıl bir ses geliyor? Gıcırtı mı, vurma mı?
2: Direksiyonu çevirince böyle tıkırtı geliyor. Çukurlardan geçerken böyle tıkırtılar geliyor.
1: Tam sağ, tam solda ses geliyor.
2: Sağda yapıyor.
1: Yok yok, çevirirken yapıyor değil mi?
2: Evet evet.
1: Muhtemelen amortisör takozlarındandır ama yine kontrollerini sağlarım.
2: Tamamdır.
1: Tamamdır. Rica ederim. Ne demek? Haber veririm size akşama doğru.

0: Kolay gelsin.
1: ...2011 yılında oto sektörüne tesadüfen gördüğüm bir ilanla giriş yapmış oldum. Aslında pazarlamacı olarak girdim. Zaten geçmişimde de otomobillerle olan merakım, el becerim olduğu için pazarlamacı olarak girdim ama hafta sonları, cumartesileri hobi olarak yine servis bölümüne geçip liftin altına girip araçları tamir ediyordum. Hiç unutmuyorum. İlk girdiğim gün birkaç gün sahaya çıkmamıştım. Normalde pazarlamacı olarak girmiştim. Canım sıkılıyor, servis bölümüne geçtim. Birilerine hani bir tulum, yelek, üzerim kirlenmesin diye. Liftin altına geçtim. O sırada patronun kardeşi geldi, diğer patron geldi. Sen ne yapıyorsun dedi. Hani bir durdu, birkaç saniye bana baktı. Sen ne yapıyorsun dedi. Araba tamir ediyorum dedim. Ellerim simsiyah, tırnaklar ojeli. Anlıyor musun? Anlamasam liftin altında ne işim var? Fiziksel anlamda çok zorlanmadım bu işi yaparken çünkü yardımcı ekipmanlarımız var, liftimiz var, kirikomuz var. Güç gerektiren işlemler hani şöyle, yardım dahi olsa ekipmanların iki kişinin taşıyabileceği aracın şanzımanı dediğimiz parça mesela onu yerleştirirken iki kişinin, üç kişinin gücü gerekiyor. Araçların mekanik olarak beni yormuyor, beni yoran insanlar. İnsanlara aracın durumunu anlatabilme.

0: bu sektörde kadın olmanın dezavantajı, bazen ikna olmuyorlar. Yani inanmak istemiyorlar yapabileceğin, çünkü emin değiller. O gün hasbelkader adam getirdi. Bir tane de elemanım vardı o dönem. Bir iki kişi var böyle aracını getirip de beni görüp tekrardan aracını alıp giden, işlem yaptırmadan giden. Onları da çok önemsemiyorum. Neden önemsemiyorum? Motivemin, enerjim düşmesine izin vermem. Aslında araba yapıyorum. Müşteri o araç şeyde masada oturuyor. Direkt hani onu usta zannediyor diye. Erkek müşteriyi ustasa ustam diyor. Ben usta değilim. Usta diyor orada diyor. Nasıl ya diyor. Dönüp bana bakınca hani yüzüme de bakmıyor. Direkt usta yok mu? Daimi müşterilerim var. Sektöre ilk girdiğim yıldan itibaren, 2011 yılından itibaren müşterilerim de mevcut. Ben nereye gittiysem oraya gelen müşterilerim de var.
1: Abla merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş buldum, nasılsın?
2: İyiyim, sen?
1: İyilik olsun. Geldin mi benim parçama?
2: Geldi, geldi. Şu iki parça İyi. İçin bir haftadır seni
1: Madem
2: bekliyorum.
1: Ben de aylarca bulamadım ya. Hiçbir yerde yok, zaten eski araba.
2: Benim bulamayacağım parça var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Merhaba, ben Ozan Sözstanlar. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ya buraya geldiğimden beri zaten hep Nuray Hanım'ın yanına gelirdik. Ya bunun öncesi de amcamlar, babamlar da zaten benden daha uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Yani gerek bakımı olsun, gerek herhangi bir yedek parçası olsun, her seferinde hep Nuray Hanım'a geldik. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Gayet güler yüzlü, normal bir şekilde sorunlarımızı hallettik.
0: Altı buçuk gibi uyanırım. Evde bir kahve içerim ve arabaya atladığım gibi soluğu burada alırım. 7-7.30 maksimum açmış olurum ben. Erkenciyimdir genelde. Köpeklerim var. Onlar rahat rahat sanayide gezsinler diye. Onlar gezerken ben burada tekrardan bir kahvemi yaparım. Kişisel bakım alanına geçerim. Saçım fönlenecekse orada fönümü yaparım. Makyaj yapmam gerekiyorsa makyaj. Makyajımı genelde hep burada yapıyorum. Evde yapıp çıkmıyorum. Bütün kişisel bakımlarımı genelde, daha doğrusu tamirhanede. Biraz garip gelecek, kulağa garip geliyor ama tamirhanede yapıyorum. Randevulu çalıştığımdan sebep işte hangi saate aldıysam aracı, eğer saati yaklaştıysa, sabah saatindeyse onu beklerim kahvemi içerken. Geldiyse işleme başlarım. Biraz sistemli çalışıyorum, yani randevulu çalışıyorum. Genelde bu 6-7'ye kadar randevulu bir şekilde araçların tamir bakımlarını yaparım. Araba kalacaksa, yetişmeyecekse, ertesi güne kalacaksa o şekilde kapatıp çıkarım.
2: Serkan Usta, ürün geldi. Parça geldi.

0: Sanayide bu işi yapmanın temizlik bakımından değerlendirecek olursak biz kadınlar daha titiz çalışırız. Bir araç geldiğinde yaptığım ilk iş koltuğa kılıf geçirmek ama sanayideki tamirhanelerde genelde kılıf geçirmeden arabaya oturuyorlar, ileri geri yapıyorlar, direksiyonu yağlı ellerle sürüyorlar. Biz kadınlar daha tertipli, düzenli olduğumuz için yaratılış gereği hani titizlik bizim kanımızda var. Kadın elindeydi, her yer güzeldir, özeldir. Ustam merhaba.
1: Merhaba ustam, teşekkürler. Size de kolay gelsin. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyi ben de.
1: Nasıl gidiyor işler?
0: İyi çok şükür. Sende nasıl?
1: İyi, yoğunluk var.
0: Var mı? Ağır işler mi var? Hafif işler mi var? Neler
1: yani
0: mi
1: karışık.
0: Var?
1: Hafif de oluyor, ağır da oluyor. Rutin. Yaz geldiği için insanlar memleketine gitmek istiyor vesaire. Biliyorsun
0: evet,
1: zaten.
0: Ağır bakımlar.
1: Bir yoğunluk var ama bir iniş çıkışlarımız mevcut. Merhabalar, ben Emrah Eroğlu. Uzun yıllardır otomotiv sektöründe çalışmaktayım. Nuray Hanım'la da burada esnaf arkadaşıyız. Sanayimize geldiğinde ilk başlarda tabii ki bir kadın olarak ön yargılar oldu. Esnaflar olarak veya müşteriler olarak vesaire. Ama tabii ki benim şahsi düşüncem hiçbir şekilde ön yargılı bakmadan kadınların da her işi yapabileceğini düşünüyorum.
2: Merhabalar, Alper Ozan Ersoy. Biz yaklaşık 8 yıldır Nuray Hanım'la çalışıyoruz. Zaten karşıdayız. İlk bir acaba dedim. Yani sonuçta bir hani erkek usta olsa daha mı iyi, ne kadar anlar falan. Ama hiç öyle bir şey olmadı açıkçası. Yani gayet

0: Ben artık abla arabada şu var siz halledin deyip bırakıp akşamını alıyorum. Sormuyorum bile. Artık o seviyeye geldik yani.
1: Hayatımda keşkelere yer yok ama daha önce keşke yapsaydım, keşke daha erken başlasaydım diyorum kendime. Ama hiçbir şey için geç değil. Yaş kaç olursa olsun bir insan istedikten sonra 60 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa yapmak istedikten sonra yapabilir diye düşünüyorum. Buna inanıyorum. Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatın her alanında olmalı. Bir vinç operatöründe olmalı. Bir liftin altında olmalı, tırın başında olmalı. İş hayatının yani erkeklerin egemen olduğu sektörün her alanında kadınlar iş yapabilir. Yeter ki istesinler ve yeter ki hem kendileri isteyecekler hem önüne erkekler tarafından engel konulmayacak. Bu da çok önemli. Şimdi kapıdan bir kız girse, ben bu işi öğrenmek istiyorum, usta olmak istiyorum dese, onu kolundan tuttuğum gibi önce tulumu giydiririm, eline takım taklavatları veririm, aracın başına geçiririm. Benim hikayem Almanya'daki evimizin garajında başladı. Şu anda kendi atölyemde, kendi mutfağımda devam ediyor. Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

yaşları, ama yan gözlerimde.

0: bu gürültü nedir? Yoksa kıyamet kopar.
1: Yine Mahmur ablaya sataştı deli mürvetin kedisi.

0: koca saraylar gibi konağımda aylardır bir kuruş vermeden oturuyorlar. Bir de utanmadan, sıkılmadan camımı, çerçevemi taşlıyorlar.
1: Ne yapalım, sahip olsana kedine.
2: Sahip olsana ya, az daha Mahmur abla yiyecekti.
0: Mahmur abla gibi 100 tane uyuz kuş feda olsun benim minnoşuma. Minnoşum, benim kedim asil kedidir, asil. Öyle uyuz kuşları yerse midesi bozulur.
2: Oh! Oh! Uyuz dedi Mahmur ablaya! Uyuz diye senin gibi içi geçmiş kart kokonolara denir.
0: İnersem aşağı ağzını cart diye yırtarım seni. Kokonu diye senin anana derler, amuru. Bana bugüne bugün kara gümrüklü mürüvvet hanımefendi derler.
2: Hanımefendi yedik biz.
0: Ay aman dostlar! Şimdi şırak kadar düşün bayılıcım. Görüyor musun şu terbiyesizleri?

0: Hayırlı işler.
1: Eyvallah. Niyet, kuşlara, tavşanlara niyet. Niyet, niyet.
2: Niyetçi, niyetçi.
1: Buyur hanım abla.
2: Yavrumun şansına bir niyet çek bakayım.
1: Başsın hanım abla. Göz takılır devrane, fal bakmayan divane. Pamuk tavşan çek niyeti, çıksın falımız meydane. Oku bakalım delikanlı.
3: Ama ben okula gitmiyorum ki.
1: Öyleyse ben okuyayım. Başına konacak talih güneşi, yakında olacaksın milyoner koşun eşi. Haydi inşallah.
2: İnşallah, al oğlum.
1: Siftah senden, bereketi Allah'tan.
2: Güle güle.
4: Aslan parem, şu kolunu az bir buçuk öteye al ki rütben görünsün. Güzel. Bir takya kıpırdamayını sakın. Bir, iki, üç, hop! Boyayalım, parlatalım abiler! Boyayalım abicim! Parlatalım abi! Boyayalım, parlatalım! Cilalayalım!

0: Bey baba, pelici görünce çarpıldın galiba, ha? Buyur cüzdanını. Her göz banyosuna bir cüzdan ekersen sana günde bir çuval para yetişmez.
1: Ne yaparsın evlat? Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
0: Sende daha çok iş var bey baba. Ne de olsa eski topraksın sen. Hadi eyvallah.
1: Al bakayım şunu. Yo yo, katiyen olmaz. Bu senin hakkın, güle güle harca. Hadi bakayım.
2: Senin vaziyeti coğrafyan ne alemde?
3: Kesiktir evladım. Allah orduya zevallık vermesin. Sabahtan beri iki asker geldi, hepsi o kadar.
2: Bende de iş yok. Desene bu akşam kuru ekmeğe yatacağız.
3: Kuru ekmeğe de çok şükür. Ya ev kirasını ne yapacağız, Allah bilir.
0: Murat abi, Murat abi! Buna halis 10 Türk derler. Su katılmadık 10 Türk lirası. Mis mübarek, mis!
3: Sahicidir. Son milli piyango çarptı.
0: Doğruluk piyangosu bu Atin amca. Ey gözünü sevdiğim nonlu! Çıktı gene bizim şehriye çorbası. Hadi gelin de birer de çay ısmarlayayım size. Hey, gene iyisin moruk!
4: Moruk senin babandı! Al bakalım delikanlı!
2: Ha? Az değil mi?
4: Çok bile! Bu saat 20 lira etmez ama senin güzel hatırın için 50 lira veriyorum.
2: Yavru sinema kapısında beklemese vermezdim ama...
4: Haftaya 100 lirayı yetirmezsen saati yok bil!
5: Ali oğlum!
0: Hop dedik!
5: Bizim şeyleri Salomon Efendi'ye yaz!
0: Ali! Hop dedik! Bize 3 çay demle! Baş üstüne abi!
5: 3 çaya! Mıslık 3 çay ısmarlıyor!
1: Desene zengin olmuş!
0: Ne söyleseniz buradan girer buradan çıkar! Derdinizi çarşaf gibi onluğa anlatın!
6: İki de evvelden var. İstersen kalsın, akşama camları silersin, ödeşeriz.
0: Tamam oldu! Mis mübarek, mis! Canını sevdiğim şehriyesi. Bu sefer çorbayı nasıl yapalım biliyor musun?
2: Nasıl?
0: Yumurtalı yapalım. Limonu da sıktın mı, yeme de yanında yat. Zengin olsam ne yaparım biliyor musun? Her gün en az 15 defa yumurtalı şehriye çorbası içerim.
2: Yok, devenin başı.

0: Gözlerin...
1: Evet, körüm. İnsan görmeyince geceyle gündüzün farkı olmuyor. Uyumuş kalmış.
2: Makaralarını, taraklarını da topladım abla.

0: Aç mısın? Söyle, aç mısın? Hadi bizden gel, sıcak bir çorba içersin.
1: Yok, istemem.
0: Hadi gel canım, madem ki insanız birbirimize yardım etmeliyiz.
1: Bu zamanda insanlar birbirine yardım etmiyor. Hepsi kendi menfaatini düşünüyor.
2: Tencereye senin için bir tas fazla su koyduk mu olur biter.
0: Menfaat bunun neresinde?
1: İlk defa böyle konuşan insanlara rastlıyorum.
0: Hadi.
2: Korkma abla, gel.
1: Peki.
2: Buyursunlar.
1: Burası neresi?
0: Bize göre bir yer işte.
1: Çok büyük bir yer olmalı.
0: Nereden anladın?
1: Merdivenlerinden.
2: Abi, ben ateşi yakıp suyu koyayım.
0: Heh. Otur şöyle. İsmin ne senin?
1: Gül. Sizinkiler?
0: Benimki Murat.
2: Benimki de Mıstık. Yani Mustafa.
1: Memnun oldum.
0: Kimin kimsen yok mu senin?
1: Hayır. Bir arkadaşım var Üsküdar'da. Vapur parası çıkarsa oraya giderim. Bazen de böyle sokakta kaldığım olur.
0: Genç bir kızın geceyi sokaklarda geçirmesi zor değil mi?
1: Bazen sataşan olur. Sarhoşlar, serseriler. Alıştım bunlara. Kör olduğumu anlayınca bırakıyorlar.
0: İstersen burada kalabilirsin.
1: Size yük olmak istemem. Çorbamı içer hemen giderim. Siz de fakir insanlarsınız.
0: Yok canım, nereden çıkardın fakir olduğumuzu?
1: Akşam yemeğinde çorba içeceğiz demediniz mi?
0: Şey, çorbayı sade fakirler mi içer? Zenginiz biz. Hizmetçi izinli de Mıstık şıpın işi çorba pişiriyor. Yoksa her akşam türlü türlü yemekler yeriz biz. Baksana, koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da pamuk tüccarı. Her ay bize binlerce lira gönderir. Kardeşim Mıstık mektebe gider. Mühendis olacak. Ben de zevk için ressamlık yaparım. Her tablom binlerce liraya satılır. Bize yük falan olmazsınız. İstediğiniz kadar kalın burada.
1: Demek burada kalabilirim. Demek benim de başımı sokacak bir evim, içimi ısıtacak sıcak bir çorbam olacak. Allah sizden razı olsun.
0: Üstünde durma böyle şeylerin. Ha, resimden bahsediyorduk.
1: Resim yapmak zor mu?
0: Tabii zor, çok zor. Önce ruh asaleti lazım, sonra insanın temiz hisleri olmalı.
2: Abi! Kuşların kafeslerini temizledin mi?
1: Ne kafesi? Kuş mu besliyorsunuz?
0: Kuş.
1: Ben kuşları çok severim.
0: Ben de resimlerini yapmaya bayılırım.
1: Ne kadar ince ruhlu bir insansınız.
2: Abi! Lahanayı nereye koydun tavşan?
0: Tavşan ya! Benim tavşan resimlerini bir görsen, ben şu çorbaya bir bakıvereyim. Bir dakika, çeneni tutsam patlar mısın be?
2: Ne dedik ya?
0: Kız gitmek isteyince numara yaptım, zenginiz dedim.
2: Zengine dikiz!
0: İkimiz kardeşiz, babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir. Ben ressamım, sen de mühendis mektebinde okuyorsun.
2: Vay anam, mühendis mektebinde okuyorum ha!
0: Bu konak da bizim, unutma. Şimdi çorbayı al da yürü.
2: Bu çok kıyak be! Haybeden zengin olduk!
0: Çorbanız hazır Gül. Bizim Mıstık çok iyi aşçıdır. Harika yemekler yapar.
2: Öyleyimdir ya! Zevk için yemek pişirmeye bayılıyorum. Yoksa babamız Adana'da milyoner. İstesek apartmanlar, kadillak markalı otomobiller, çifte çifte uşaklar, her akşam şehriye çorbalı.
1: Ne var? Bir şey mi oldu?
0: Yok canım. Mıstık şaka yapıyor gene. Öyle şakacıdır ki kafir.
2: Ya, öyle şakacıyımdır ki. Bu esnafta insaf denen şeyden zırnık kalmamıştır. Hoppala. Bu yavru usta nereden çıktı?
0: Oh, buyurun Monsieur Artin, gözlerimiz yollarda kaldı. Kaç gündür nerelerdesiniz?
2: O senin aklından zorun vardır.
0: Candan ve sevgili dostumuz, tüccardan Monsieur Artin, bu da Gül Hanım.
2: Ne asaletli bir tanışma!
0: Sizin yazıhaneden bir pusula göndermişler, şuna bir bakıverin.
2: Ne doğrusun, ne pusulası?

0: Demek Gül Hanım'la yeni tanıştınız. Efendim bendeniz Fotoğrafçılık Türk Anonim Ortaklığı Müdürü Artin D'Artagnan. Şeref yap oldum efendim. Şimdi size bir teklifim var. Aramıza Gül Hanım'ın katılması şerefine bir eğlence tertipleyelim.
1: Tamam, otomobiller benden.
0: Otomobil olursa ben yokum, biliyorsun beni tutar.
2: En iyisi burada eğleniriz, biz bize.
1: Ben mızıka çalarım.
3: Ben de şarkı söylerim size.
0: Var olasın Gül Hanım.
2: Neyse, gerisini yarın hallederiz. Gül'ün uykusu gelmiştir. Yatağını yapalım, biz yukarıdaki büyük odada yatarız.
3: Benim için rahatsız olacaksınız.
2: Yok canım, koskocaman köşkte rahatsızlık ne kelime.
4: Temiz çarşaf getir.

0: Yemek yemiyorsun Murat!
1: Hayır Artın Usta, canım istemiyor.
0: Bak Mıstık, zenginlik gösterisinde bulunup asaletli laf etmeyi bana bırakın. Gayet iyi lugat paralarım.
2: Ben de ziyafet için öyle bir süsleyeceğim ki salonu, çiçek de olacak. Kocaman kocaman güller.
0: Zo kendini sahiden zengin sanıyorsun.
2: Murat abi, gülleri ben vereyim kıza, olmaz mı?
1: Ne olur, sen ver.

0: Teriyak kuzuları bunlar evladım!
1: Beş kağıt vereyim!
2: Olmaz Salomon efendi, bana 15 lira lazım!
1: Sen yabancı değilsin! Al şu 10 lirayı!
2: Ama...
1: Bir kuruş fazla olmaz! Tamamdır, tamamdır!
3: Oğlum Ali!
4: Hop dedik!
3: Bizim çayları Salomon efendiye yaz!
4: Başüstüne abi!

0: Nasıl güller? Zobu güller bir parça olsun, kokmuyor!
1: Kokmuyor mu?
2: Peki ne olacak şimdi?
0: Bu işi gene Artin Usta halleder.
1: Ne yapıyorsun ya? Leylek lisansı bu!
0: Sen karışma yavruz!
3: Yaslı gittim, sen geldim!

0: Bu çiçekleri senin için getirdim Gül abla.
1: Leylak! Leylak getirmişsin. Ama bunlar gül.
0: Sana adi gülüm getirecektim. Aşılı gül getirdim abla. Bunlar çok kıymetlidir. Koca İstanbul'da bir tek yerde bulunur leylak kokulu güller.
1: Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim.
2: Bu neşeli geceyi konağın şeref salonunda kutlayalım. Ne dersiniz?
3: Münasiptir.
1: Ah, ne iyi.
2: Çıkalım öyleyse.
3: Yukarıda eşya vardır. Zor eşyasız konak olur.
0: Öyleyse yükle şu koltuğu.

0: Şu konağın haşmetine bakın, insanın ruhuna huşu ver o.
1: Buyursunlar.
2: İşte konağın şeref salonuna geldik. Siz güle salonu gezdirin, ben de buzdolabından çıkarayım.
0: Karşı tarafta büyük çerçeveler içinde dedelerden kalma muazzam tablolar asılmaktadır. İşte Murat'ın büyük babası.
3: Çok kıymetli bir şey olsa gerek.
0: Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor. Ama Murat satmıyor. Çünkü manevi kıymetine baha biçilemez. Bu taraftan bu. Bu da sevgili validelerinin portresi.
1: Buyurun efendim, bu tarafta.
0: Çek evladım şu sehpayı. Dikkat et, üstündeki Çin vazosunu devireceksin. İşte şu cenahta da muhterem pederlerinin resmi duruyor.
2: Güle salonu mu gezdiriyorsunuz?
3: Evet. Monsieur Artin ile Mıstık aile resimlerinizi gösterdiler.
2: Aile resimleri mi?
3: Ne iyi. Bütün ecdadınızın tabloları var.
2: Evet, ecdadımın tabloları.
0: Şimdi size sofraların en şairanesini hazırlayacağım.
2: Ne yaptın bugün?
3: Hiç, oturdum. Sonra düşündüm.
2: Ne düşündün?
3: Seni düşündüm. Seni, sizleri, hepinizi. İnsanın dostları olması ne iyi.
2: Biz de seni düşündük. Artin, ben, Mıstık... Senin gibi bir dosta ihtiyacımız varmış da haberimiz yokmuş.
3: Yalnızlık, kimsesizlik korkunç bir şey. Sizleri tanıyınca bunu daha iyi anladım. Beni terk ederseniz artık o yalnızlığa dayanamam.
2: Seni hiç bırakmayacağız Gül. Hep beraber olacağız.
0: Hey baba bey! Fotoğrafçılık Türk Anonim Şirketi Müdürü Monsieur Artin D'Artagnan... Kralların bilem sofralarında yiyemeyeceği fevkalade güzel yemekler hazırladı.
4: At Martin'i devreli Artin, dağlar inlesin.
0: Anan mı ahçıydı, baban mı be Artin? İstersen millete parmaklarını bilem yedirirsin. İstavritlerin kılçıklarını bilem çıkarmışımdır ki... Hacı Bekir'in latin lokumu olmuştur. Ama da soğuk, buzdolabı kıyak işliyor. Şimdi evimizin kraliçası şerefine içelim.
3: Ben miyim bu?
0: Elbette.
1: Şerefinize abla.
2: Sağlığına ve güzel günlere Gül.
3: Güzel günlere.

0: Elinize sağlık, çok güzel olmuş.
1: Afiyet olsun hanım kızım.
0: İyi dostlarım, iyi insanlar. Hepinizin, hepimizin şerefine.
2: En kötü günümüz böyle olsun.
0: Allah hepinizden razı olsun. Hayatımda ilk defa neşelendirdiniz beni. Ama size sevgimden başka verebilecek hiçbir şeyim yok. Kör bir kızın sevgisinden başka hiçbir şey.
1: Daima devam edecek dostluğumuzun şerefine.

0: Görmek istiyorum artık, görmek istiyorum. Bu karanlıktan kurtulmak, sizleri, hepinizi görebilmek için görmek istiyorum.
1: Ağlama gül, ağlama.

0: Çocukken geçirdiğim hastalıktan kör olmuş gözlerim. Annem babam fakir insanlar oldukları için baktıramamışlar. Bir sene oluyor, ard arda öldü ikisi de. O zamandan beri sokaklardayım.
1: Hiç doktora gittim. Hı. Ne dedi?
0: Ameliyatla açılabilirmiş. Ama çok para lazımmış.
1: Ne kadar?
0: 3000 lira.
1: O kadar mı? 3000.
0: Çok değil mi?
1: Yok, babama yazar isterim.
0: Gözlerim açılacak öyle mi? Göreceğim. Seni göreceğim. Hepinizi, kuşları, ağaçları göreceğim. İçinde yaşadığım köşkü.
1: Her şeyi göreceksin Gül. Bu sıkıntılı günleri unutacaksın.
0: Belki de bu saadet bitecek. Ben ne kadar istesem de anneniz, babanız, belki nişanlınız sizden uzaklaşmama sebep olacak. Gene yalnız kalacağım.
1: Kalmayacaksın Gül, seni bırakmayacağım. Mıslık evlensin isterse, Artin de gitsin, biz gene beraber olacağız. Küçük bir evimiz olacak, belki deniz kenarında renk renk çiçekler, kahkaha çiçekleri, güller, hanım elleri sarmaşıklar içinde. Sonra kuşlar olacak.

Mahmure abla, Pamuk, onların yavruları. Akşama kadar yanında olacağım. Geceleri yıldızları seyredeceğiz. Belki eğer sen istersen... Nasıl söyleyeyim bilmem ki... Sana karım olur musun diyeceğim. İstersen kabul etmesi yanı yok. Ben yine de seni seveceğim. Öyle ya. Belki gözlerin açılınca beni beğenmeyeceksin.

0: Mürvet Hanım, hu! Allah seni korudu Mürvetciğim, dün akşam iyi ki evde değildin.
1: Hayrola Hadi Hanım, ne oldu?
0: Daha ne olsun, acıyıp evine aldığın iyi çocuklardır diye her zaman müdafaa ettiğin o it kopuk alayı eve kadın kapamışlar.
1: Ne? Kadın mı kapatmışlar? Ah başıma gelenler! Baba yadigarı konağın adını iki paralık ettiler demek.
2: Senin konak olsa neyse, mahallenin namusuyla oynuyorlar. Sazlı sözlü içkili bir oturak alemi ki sorma.
0: Yakında kapıya kırmızı fener asarlarsa hiç şaşmam.
1: Gidip dünyayı başlarına dar etmezsem bana da kara gümrüklü deli mürvet demesinler, görürsünüz.

0: Ne çabuk döndünüz!
1: Hele şuna bak! Edepsizliğin böylesini de hiç görmemiştim! Çabuk tası tarağı topla! Bu ev senin bildiğin evlerden değil!
0: Anlayamadım efendim! Kimsiniz siz?
1: Şimdi süpürge sopasını kaparsam kim olduğumu görürsün! Defol dedi!
0: Gidecek yerim yoktu da Murat Bey getirdi beni köşke. Siz onların hizmetine bakan hanım olacaksınız. İzinden döndünüz herhalde.
1: Evet, evet. Affedersiniz, evet izindeydim. Beylerin 40 yıllık hizmetçisiyim. Biraz sinirliyim de. Evde bir yabancı görünce...
0: Teşekkür ederim. Asıl siz benim kusuruma bakmayın. Nereden bilecektiniz? Gözlerim açılınca ev işlerinde yardım ederim size. Koskoca konak! Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuzdur.
1: Tabii, kocaman konak! Ama kolları bir sıvadım mı, altından girer, üstünden çıkarım evelallah!
2: Gül'ün gözlerini muayene eden doktora gittim.
3: Ne oldu? Sonra Murat abi?
2: Vaziyetimizi anlattım, fakiriz dedim. İyi adammış. Ben para almam ama hastane masrafları 3000 lira tutar dedi.
3: 3000 lira! Bu kadar para nereden bulunur be?
2: Nasıl buluruz ben de bilmiyorum.
3: Bugünlük yapacak bir şey yok. Geç oldu artık. Gül'ü daha fazla bekletmeyelim. Yarın ola, hayır ola.

0: İşte beyefendiler de geldiler. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım. Artık 40 yıllık hizmetçinizin kusuruna bakmazsınız. Keşke misafir getirdiğinizden haberim yoktu da.
1: Kabahat bizde Mürvet hanım. Sizden şey yani, senden habersiz...

0: Nasılsın hanım kızım?
1: Buyurun beyefendi.
2: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Siz de buyurun beyefendi. Size layık bir sofra değil ama kusura bakmayın Gül hanım.
2: Çok mutluyum. Bu mutluluğu bana verdiğiniz için sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gözlerim açılınca ne olur beni başınızdan atmayın. Yemek pişiririm size. Çamaşırlarınızı yıkarım. Her hizmetinizi görürüm. Neden cevap vermiyorsunuz? Kovmayacaksınız değil mi?
0: O nasıl söz hanım kızım?
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Artin amca.

0: Kızcağıza doğruyu anlatmaktan başka çaremiz yok.
1: Artık çok geç. Uydurduğumuz masala öyle bir inanıyor ki... ...doğruyu söylemektense öldürelim daha iyi.
2: Alın. Birikmiş 1000 liram vardı.
1: Mürvet abla...
2: Sus. Olsa da tamamını verseydim. Koskoca köşkün sahibiyim ama atsan atılmaz. Tarihi eser diye satsan kimse almaz.
3: Sağ ol Mürvet abla. Herkes senin gibi yüreğinde hisseseydi bunu.
0: Gerisini Salomon Efendi'den istesek?
4: Verir mi?
3: Benim boya sandığını, kuşları, fotoğraf makinesini rehin bırakırız.
0: Çalışmazsak borcu nasıl öderiz?
3: Allah kerim be Ertin amca. Hele Gül ablanın gözleri bir açılsın... ...başka biri tutar gene öderiz borcumuzu.
1: Merhaba Salomon Efendi.
5: Merhaba.
1: Senden bir ricamız var da.
5: Ne ricası?
1: Acele bir miktar paraya ihtiyacımız var.
5: Ne yapacaksınız parayı?
1: Nasıl anlatayım, bir hayır işi, sakat birine yardım.
0: Anladım, bir beşlik yeter mi?
5: Beşlik mi? Hangi beşlik?
0: Çık, çık bakalım!
5: Ne kadar yani?
1: 2000.
5: Kuruş mu?
0: Ne kuruşu Zo? Lira!
5: Şaka mı ediyorsunuz be kuzum?
1: Hayır Salomon Efendi, bize bu para muhakkak lazım.
0: Sevaptır Salomon Efendi, veriver!
3: İsterseniz rehin de bırakırız.
0: Oldu tabii, boya sandığını, fotoğraf makinenizi, niyet kutunuzu Salomon Efendi'ye bırakırsınız.
5: Malum ya, iş adamıyım ben.
0: Getirelim.
5: Tabii, getirin kutuları, alın paraları.
0: Ulan bunlar enayi değil, su katılmamış alanak be!
5: Hey Masal Osman! Rahmetlik, neredesin?
6: Bana bak Murat, boş ver sen! Bunlara matrak lazım! Fakir fukaranın halinden anlamazlar!
1: Sen anlar mısın sanki?
6: Bir dakika Murat! Bende para yok, olsa verirdim bilirsin! Ama bak, Rabbena hakkı için bir Osman Büyük Bulut ver... ...zengin mi zengin, efendi mi efendi! Beni çok iyi tanır, ona git!
1: Sana eğlence lazım!
6: Bana bak oğlum, biz fakir fukarayı matrağa alıp gülenlerden değiliz! Benim ismim Mevlana Kapılı Ayı Recep. Ama kendim ayı değilim.
0: Bilirim ki siz adetsiniz.
6: Sen karışma be! Ne kaybedersin gidersen? Buradan bir dolmuşla Fenerbahçe'ye. Kime sorsan Osman Büyük Bulut diye gösterir. Vaziyeti anlatırsın. Beni ayı gönderdi dersin. Ulan Hakkı, Çarpık Hatice'nin düğün mangırını...

0: ettikti?
1: Osman Büyük Bulut'tan.
0: Ya sarhoş yaptığı arabayı çarptığı zaman kimden aldık tamir parasını?
1: Onu da Osman Büyük Bulut'tan.
0: Şimdi aklın kesti mi arslanım?
2: Biçimsiz bir manzarayla karşılaşmayalım.
0: Yahu fakir babasıdır diyorum sana be kardeşim. Git sonunda bana dua etmezsen bir şey bilmem.
2: Peki.
3: Yarın ilk işimiz bu olsun.
4: Osman Büyük Bulut dedi.
0: Tamam.
4: Hadi eyvallah kişi zadem.
0: Hay Allah! Yarın gene bize sinema çıktı be!
3: Böyle biri yok mu?
0: Olmaz olur mu? İstanbul'un en cımrı zengini!
3: Oldu galiba abi ha, ne dersin?
2: O hergeliğe pek inanılmaz ya.
4: Bir defa gideriz, ne kaybederiz ki?
2: Ya olmazsa?
3: Boş ver be Murat abi, garip kuşun yuvasını Allah yapar.
4: He be Murat! Hadi biz gidip birkaç kuruş doğrultalım. Sen de git gülü gezdir. Kızcağız sabahtan beri evde kapalı kaldı.

0: Çok güzel bir yer olmalı burası. Sahiden güzel mi?
1: Güzel, çok güzel.
0: İnsanın gözleri görmeyince gönlündeki gibi olsun istiyor her şey. Bilsen, nasıl merak ediyorum seni. Gözlerim açılacak değil mi? Sadece masallarda var olduğuna inandığım iyi insanları, güzel şeyleri görebileceğim değil mi?
1: Telgraf havalesiyle istedim parayı babamdan. Yarın mutlaka elimize geçer.
0: İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bütün bu yaşadığım şeylerin gerçek olduklarına inanamıyorum.
1: Gözlerin açılacak. Yemin ederim ki açılacak.
0: Oturduğumuz köşkü anlatsana. Çok merak ediyorum.
1: Güller, çam ağaçları, rengarenk çiçekler arasında. İki tarafı beyaz mermer merdivenli.
0: Çok güzel. Düşündüğümden daha güzel.
2: Burası olacak Murat abi.
3: Sıkı durun çocuklar, film başlıyor.
4: Buyurun efendim, geç kaldınız.
5: Oo, çok enteresan darling. Bu kuşları da nereden buldunuz?
4: Affedersiniz, acaba Osman Bey...
5: Aa, bak babanı arıyorlar.
6: İşte orada.
5: Ama olur mu?
3: Niçin olmasın? O beğendiğin katı satın alır, istediğin gibi dayar döşerim. Kapına son model bir araba, bankadaki hesabına şimdilik 100.000 lira.
2: Tam yerine gelmişiz be Murat abi. Herif 100.000'lerden bahsediyor. Bizim isteyeceğimiz sadece 2.000 liracık.
4: Affedersiniz Osman Bey. He? Osman Bey, bizi Recep...
3: Şimdi sırası mı be kardeşim? Kim bu Recep Allah aşkına?
2: Ayı!
3: Ne dedin?
4: Arkadaşın Recep Bey'den bahsediyor da...
3: Kim bu Recep yahu?
2: Ayı diyorum sana!
3: Bana mı? Ben adamım!
4: Affedersiniz Osman Bey, bir anlaşmazlık oldu. Ayı, Recep Bey'in lakabıdır. Mevlana kapılı Ayı Recep.
3: Bana ne bunlardan? Ne istiyorsunuz, onu söyleyeyim!
2: Ayı senin için 2.000 papel versin dedi.
3: Ne? Şimdi de şantaj ha? Paraş mı istiyorsunuz benden?
4: Estağfurullah efendim, ne haddimize. Recep Bey sizin fukara babası olduğunuzu söyledi. Kör bir kızın gözlerini açtırmak için 2.000 liraya ihtiyacımız vardı.
3: 2.000 lira! He! 2.000 liracık! Bu da dilenciliğin başka türlüsü herhalde. Mehmet! Mehmet!
7: Buyurun efendim.
3: Nasıl girdi bu adamlar buraya?
7: Kılıklarını aldandım efendim. Kıyafet balosuna gelmiş oğlunuzun arkadaşları sandım.
3: Çabuk at şunları dışarıya!
7: Başüstüne efendim. Hadi.
4: Bırak
7: hadi
4: be! Biz çıkmasını biliriz.
3: 2.000 liraymış! Parayı sokaktan mı buluyoruz be?
4: İnsan adamlar, siz insan adamlardınız değil mi? Çok darda olduğumuzu biliyordunuz. Bir sakata yardım için paraya ihtiyacımız olduğunu, her çareye başvurduğumuzu biliyordunuz. Şimdi ne hoş oldu değil mi? Arkadaşlarınızı aldattınız. Onlar kovuldu, eğlence çıktı size. Niçin gülmüyorsunuz? Hadi gülsenize! Niçin alay etmiyorsunuz? Alay etsenize!
3: Kör Nuri'nin hacamat parasını kimden aldıktı?
8: Osman Büyükbulut'tan.
3: Çarpık Hatice'nin düğün masrafını...
8: Onu da Osman Büyükbulut'tan.
9: Sen karışma!
6: Görüyor musun?
9: Limon gibi sıvı çıkar! Sık Murat abi! Yahudi'ye vur! Çenesine çenesine vur! Yaşa Murat abi! Oh! Oh! Sol gözünü kim şişirdi? Osman Büyükbulut! Dudağını kim patlattı? Osman Büyükbulut! Ya ağzı dişini kim kırdı? Onu da Osman Büyükbulut!
6: Oğlum Ali!
9: Hop dedik!
6: Ya şimdi bütün çayları ayır acaba!
0: Geç kaldılar küçük tavşan. Murat abin hala gelmedi. Babası parayı gönderdi mi? Ne dersin? Bak, sana bir sır söyleyeceğim. Ama kimseye söylemeyeceksin ha. Hele Murat abine hiç söylemeyeceksin. Ben onu seviyorum küçük tavşan. Hem öyle çok seviyorum ki, niçin şaşırdın? Kör kızlar sevemez mi? Bunu gözlerim açıldıktan sonra söyleyeceğim. Murat diyeceğim, ben seni seviyorum. Gözlerim açılacak değil mi küçük tavşan? Sen Murat'ı benden iyi tanırsın. Sözünde durur değil mi? Belki de paralar gelmiştir. Bu kadar mesut olmak beni korkutuyor. Ya gözlerim açılmazsa? O zaman beni sever mi acaba? Düşünüyorum da. Saadete bu kadar yaklaştıktan sonra geriye dönemem diyorum. Soğuk gecelere, parklara, köprü altlarına kendimi öldürürüm. Daha iyi.
10: Şimdi ne yapacağız?
1: Parayı bulacağız. Bulmaya mecburuz.
10: Nereden? Yalvaracak yerimiz kaldı mı?
1: Yalvarmayacağız, zorla alacağız.
8: Murat bey oğlum sakın.
1: Bıktım artık. Niye kahvede alay ettiler bizden? Neden evlerinden köpek kovar gibi dışarı attılar bizi? Güle güle Mahmur abla. Sen gülle meşgul ol Artin Usta.
11: Beş yüzle biter. Dördüncü vidodan Rubikon. 4000 lira daha rica edeceğim. Şansınız yok bu akşam.
12: Kumarda kaybeden aşkta kazanır güzelim. Senin için bütün servetim feda olsun. Kim bu münasebetsiz acaba bu saatte?

0: Hep Sinan. Yalnız, yalvarırım, hayatımı bağışla.
1: Biz canın senin olsun, paraların da! Yarın Gül'ü hastaneye yatırırız.
2: Peki ya sen?
1: Teslim olacağım.
2: Teslim olacağız.

0: Sen misin Murat?
1: Para geldi Gül.
0: Geldi mi? Demek hastaneye yatacağım. Demek gözlerim açılacak.
1: Evet Gül, karanlık dünyan aydınlanacak artık. Yeni bir hayata başlayacaksın, başka bir dünyan olacak.
0: Yalnız mı? Niçin cevap vermiyorsun? Benim dünyam yok artık. İkimizin dünyası var. Mıstıklı, Monsieur Artinli, dostlarla dolu.
1: Hayat bu Gül, kader bizi ayırırsa...
0: Sus Murat! Ölürüm o zaman.
1: Yaşayacaksın Gül.
0: Sen olmadan mı?
1: Ben olmasam bile.
0: Hayır! Demek bana acıyordun Murat. Şimdi gözlerim açılıyor. Acınacak halim kalmadı diye beni terk ediyorsun.
1: Beni dinle Gül. İnanarak dinle. Seni seviyorum. Ama öyle bir mesele var ki... bunu sana izah edemem.
0: Gözlerim açılmasın istersen. Yeter ki senin yanında olayım.
1: Önümüzde uzun yıllar var. Sana döneceğim, gene mesul olacağız.
0: Gitme ne olursun, yalvarırım. Murat!
1: Gitmem lazım. Bu benim için ölümden de acama... gitmem lazım Gül.
0: Seni ölünceye kadar bekleyeceğim.
1: Geleceğim Gül. Dünyanın öbür ucunda da olsan geleceğim sana.
0: Murat! Murat!
1: Gülüm!
0: Murat! Muratım!
1: Gülüm!
0: Muratım! Murat!
2: Anasmanlık Gül abla!
0: Sen de mi gidiyorsun Mıstık?
2: Gül abla, Gül abla!

0: güle güle Murat.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Murat!

0: Demek gözleri açıldı.
1: Anlatsana Bertin amca, ne yaptı seni görünce?
2: Beni tanımadı bile. Lüküs bir araba duruyordu kapıda. İçinden kalantor bir adam indi. Ona doğru koştu. Monsieur Artin dedi. Utandım. Kendimi tanıtamadım.
1: Gül abla haklı Murat abi. Çok attık.
3: Onun hayatında yerimiz yok artık. Beni de görse aynı şey olacaktı. Milyoner ressam Murat var şimdi onun hayalinde. Bırakalım her şeyi tatlı bir hatıra olarak kalsın.
1: Belki bir gün rastlarız değil mi Murat abi?
3: Kim bilir, belki.
4: Ah, ne budalayım ben. Önüne kadar gelmişim, haberim yok.

0: Mürüvvet hanımcığım! Az daha evi bulamayacağım diye ödüm koptu.
1: Aa, mürüvvet mi? Ne mürüvveti be? Deli misin, nesin sen? Üstümü başımı berbat ettin! Kapı açılır açılmaz pat diye insana sarılmak! Dilenciliğin yeni şekli mi bu?
0: Siz yeni hizmetçi olacaksınız, beni tanımıyorsunuz. Murat Bey'i görmek istiyordum ben.
1: Murat Bey mi? Bu kılıkla mı? Başka kapıya kızım!
0: Ne olur, siz bir kere haber verin, Gül gelmiş deyin. Göreceksiniz bakın, nasıl koşup gelecek.
1: Azar işittireceksin bana ama, bekle bakalım.

0: Murat abi. Onu düşünüyorsun değil mi Murat abi?
1: Sen mıstık, sen düşünmüyor musun?
0: Ben de düşünüyorum ama sen başka.
1: Bir sene geçti aradan. Kim bilir nerededir şimdi? Mesut mudur acaba?
0: Bizi unutur mu dersin Murat abi?
1: Bilmem, unutmaz herhalde. Biz onu unutabiliyor muyuz? Onu bir gün uzaktan da olsa görebileceğimi ümit ederek yaşıyorum.
0: Göreceğiz Murat abi. Bulacağız onu. Ninem insan bir şey 40 gün isterse muhakkak olur derdi. Biz bir senedir onun ismini sayıklıyoruz.
1: Aylardır tek teselliyim, onun gözümün önünden gitmeyen aydınlık yüzü, bana bakan ama görmeyen gözleri.
0: Artık görüyordur Murat abi. Bizi görse eskisi gibi sever mi dersin? Ben mesela o kadar yakışıklı değilim. Ama sen, seni sever herhalde Murat abi, ha?
1: Belki de evlenmiştir. Hep bizi bekleyecek değil ya.

0: bize utanacak halimizden bizi istemeyecek. Ama o benim için ekmek, su, her şey. Arayıp bulacağım onu.
1: Nasıl bulacaksın be evlat? Koskoca İstanbul bu.
0: Ne olursa olsun arayacağım. Anlamıyor musunuz? Onsuz yapamıyorum. Yapamıyorum onsuz. Mıstık, sen istersen çalış. Gene boyacılık yap.
2: Sen nerede, ben orada Murat abi. Boşuna mı yattık içeride beraber?
1: Gül'ü hep beraber arayacağız.

0: Ne kadar çabalasak boş. Artık onu bir daha göremeyeceğiz.
1: Allah bu Murat abi. Bir de bakmışsın kendiliğinden karşımıza çıkıvermiş.
2: Aramayı biraz boşlayıp da adam gibi çalışmaya başlasak.
0: Çalışamıyorum Martin usta. Sanki ben iş yaparken arkamdan geçecek de göremeyecekmişim gibi geliyor. Benden artık hayır yok.
2: Evladım, tazele şunu.
3: Baş üstüne Artin usta.
1: Gül ablamın şarkısı.
4: Çoktan unuttum artık güneşe yıldız.
5: Hey gidi günler hey.
6: Kes şu zırhtıyı be! Beşeli bir şey koy da dinleyelim!
3: Peki paşam!
1: Bu şarkı bitsin öyle!
6: Duymadın mı? Kaldır şu ölmüş eşek havasını dedik!
2: Ölmüş eşek senin!
6: Bana mı?
2: Sana ya! Ne olacak?
6: Şimdi görürsün!
0: Dokunma ona!

0: Ne istiyorsun ahbap?
1: Gülperi Hanım'ı görmek istiyorum.
0: Bak sen, Gülperi Hanım'ı göreceksin demek. Ya eğlen bakalım delikanlı, burası sana göre yer değil.
2: Hasan abi, Gülperi Hanım için çiçek gönderdiler.
0: Peki, odasına götürün. Hey delikanlı, sana söyledik. Gülperi Hanım kim, sen kim? Hadi durma, çek arabanı, hadi!

0: hadi bak! Bulduk! Bulduk!
1: Ey güllü, hele hele güllü! Ey güllü, hele hele güllü!

0: Ne oldu be Murat abi, anlatsana. Hadi be Murat abi, meraktan patlatma insanı.
1: Ne oldu anlatsana, Gül'ü gördün.
0: Peki niye sevinmiyorsun?
2: Önce içim içime sığmıyordu. Birdenbire her şeyin hallolduğunu sanıyordum. Onu ellerimle tutacakmışım gibi yakın geliyordu bana.
0: Seni tanımadı mı yoksa?
2: Görmedim ki. İçeriye bile sokmadım.
0: Nasıl sokmazlarmış? Kapıyı mapıyı kırar, dünyayı başlarına yıkarız.
2: Faydası yok. O artık bizden çok uzaklarda. Bambaşka bir dünyanın insanı olmuş. Zenginliği, şöhreti dağları aşmış. Bir de bizim halimize baksan. Sepetlerle çiçek geldi. Her biri 500 lira ederdi en azından. Bizim bir aylık nafakamız.
0: Aramızda uçurumlar var desene.
1: İyi ki yanına gitmemişsin evlat.
2: Haklısın Martin Usta. Hastaneden o haliyle çıktığı gün seni beğenmeyip başkasına koşan kız beni karşısında görünce yaka paça dışarı attırırdı.

0: kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
1: Biz Probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
0: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
3: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Probis, Probis.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
6: Gel.
5: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.
6: Aşkım.
5: Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki,

0: tam güç yiyeceksin.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Soğanın kilosu %23 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Filiz ve Nuh'un Ankara makarna çeşitleri %26 indirimle 24 lira 50 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Şu Probis bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
5: Anlıyor,
6: yapamıyor.
7: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
8: Geldiğinizi hanımefendiye haber vereyim. Hoş geldiniz Kenan Bey.
9: Hoş bulduk. Şahaneydiniz bu gece. Tek kelimeyle şahane.
8: Çok teşekkür ederim Kenan Bey.
9: Para, şöhret, istediğiniz yere ulaştınız sonunda. Evlenme teklifime hayır diyebilmek için bakalım hangi bahaneyi ileri süreceksiniz şimdi?
8: Her şeyimi size borçluyum Kenan Bey. Bu duruma gelmemde sizin payınız büyük. Ama yapmak istediğim şeyler bitmedi henüz. Yıllar önce bana korkunç acılar çektiren, fakir bir kız olduğum için beni köpekler gibi kapısından kovan, kötü kalpli bir adam var. Size evet demeden önce onu bulup intikamımı alacağım. Parayı da, şöhreti de sadece bunun için istedim.
9: Hala bu eski hikayeyi unutmadınız mı?
8: Unutmak mı? Unutulur mu hiç? Sadece bu intikamı alabilmek için yaşıyorum.

0: efendim.
1: Murat Bey'e Gül hanımefendi geldiler deyin.
0: Baş üstüne efendim. Siz salona buyurun.

0: umduğumdan yaşlı ve çirkinmişsiniz Murat Bey. Yıllardır bugünü bekledim. Yüzünüze karşı ne kadar alçak bir adam olduğunuzu haykırabilmek için sabrettim. Söyleyin bana, zavallı bir körle sadece alay etmek için mi para verip gözlerini açtırdınız? Paralarınızın minneti altında kalmayacak kadar zenginim ben de artık!
1: Büyük bir yanlışlık var galiba hanımefendi. İlk defa bugün gördüm sizi.
0: Mustafa diye bir kardeşiniz, Artin amca diye bir arkadaşınız yok mu sizin?
1: Hayır. Söylediğiniz kimseleri tanımıyorum.
0: Sesinizi duyunca anladım. Yanılmışım. Affedersiniz. Çok affedersiniz.
1: Hanımefendi, lütfen içinde kendinize gelin.
0: Bu evi tarif etmişti. Onun da adı Murat'tı. Mürvet Hanım diye bir de hizmetçileri vardı.
1: Mürvet mi dediniz? Karşıki harap köşkün sahibi olmasın? Serseri görünüşlü bir takım kiracıları vardı. Çoktan beri ortada yoklar.

İşte Murad'ın büyük babasının resmi. Bu tabloya erbabı 50 bin veriyor ama Murat satmıyor. Çünkü manevi kıymetine baha biçilemez.

0: sensin. Senden başkası olamaz. Neredeler? Murat, Artin amca, Mıstık nerede?
1: Sen hastaneye yattıktan sonra ben de bir daha yüzlerini göremedim kızım.
0: Peki ama neden?
1: Çok fakirdiler. Ameliyat için gerekli parayı denkleştiremedik. Sonra Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
0: Demek çok fakirdiler. Demek benim yüzümden hapse girdiler. Onları bulmalıyım. Muhakkak bulmalıyım. Affedersiniz, niyetçi Murat'ı arıyorum, tanıyor musunuz?
2: Tanımaz olur muyum? Murat geçenlerde hapisten çıkmış ama niyetçilik yapmıyormuş artık. Hiç görünmüyor ortalıkta.

0: Affedersiniz, fotoğrafçı Monsieur Artin'i tanıyor musunuz?
1: Bizim Ermeni Artin ustayı soruyorsunuz herhalde.
0: Evet, Artin ustayı.
1: Bunlar üç arkadaştılar. Biri boyacı, biri niyetçi, biri de bizim Artin.
0: Evet, nerede bulabilirim onları?
1: Artin arada sırada uğrar. Ama ötekileri hiç görmüyorum.
0: Monsieur Artin'i görürseniz, insaniyet namına bu kartı verin. Hemen bana gelsin, çok mühimdir. Ne olur unutmayın.
1: Unutmam hanımefendi.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ne oldu size böyle? Neden her kapıyı çalışımda evde yok dedirtiyorsunuz? Neden böyle değiştiniz? Son görüşmemizden beri aylar geçti. Sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Evlenme teklifime hala bir cevap vermediniz.
1: Evlenmemize imkan yok Kenan Bey. Şarkı söylemekten de vazgeçiyorum artık.
0: Nasıl olur?
1: Gazetelere ilan verdim. Fakir halka bedava bir konser vereceğim. Belki onlar da gelir. Eğer Tanrı yardım eder de eski dostlarımı bulabilirsem, varımı yoğumu onları mutlu edebilmek, bana yaptıkları iyilikleri ödeyebilmek için harcayacağım.
0: Hiç mi ümit vermiyorsunuz bana?
1: Onlar olmadan yaşayamam. Anlamıyor musunuz? Lütfen beni yalnız bırakır mısınız?
2: Vazgeç şu Almanya'ya gitmek işinden be Murat.
3: Biletimi aldım, evrakım tamam. Allah izin verirse yarın akşam yolcu.

0: Her gün resimlerini görüp sesini plaklarda duymak, bu kadar yakınımızdayken ondan uzak olmak. Dayanma gücüm kalmadı artık.
1: Gazetede okudum bugün. Halka bedava konser veriyormuş Taşlık Gazinosu'nda. Uzaktan da olsa

0: Bir zamanlar ben yoksul bir insandım. Gerçekten yoksul. Üstelik gözlerim de kördü. Bin bir çile içinde yaşamaya çalışırken dünyanın en iyi üç insanına rastladım. İşte bu üç insan benim hayatımı değiştirdi. Gözlerimi açtırdı. Şimdiki şöhretimi, servetimi, her şeyimi onlara borçluyum. Ama dostlarımı, arkadaşlarımı kaybettim. Niyetçi Murat, boyacı Mıstık, fotoğrafçı Artin. İçinizde onları tanıyan varsa yalvarırım nerede olduklarını söylesin.
1: Ne alın, ne alın?
2: Yol verin.
1: Karı yok dedik size, laf anlamıyor musunuz ya?
3: Allah Allah.
1: Hadi daha
4: dağılın ya, Allah Allah.
5: Abi!
1: Hiç yer kalmadı dedik ya.
5: Ne olur be abicim, şöyle bir kenardan.
1: Yer yok dedik size, kucağımıza mı oturtacağız?
6: Terbiyeni bozma. Ve subhanallah.
7: Yürüyün, sesini uzaktan dinlemek bile haram bize.
0: Mutlu günlerimizin şarkısını okuyacağım.
5: Arkadaş, ben buraya kadar gelmişken Gül ablayı dinlemeden hiçbir yere gitmem.
8: Hemen halledelim abi.
0: Çoktan

0: orada! Orada, gözümle gördüm! Ne olursun sen de gel!
1: Gel be Murat!
0: Baksana be Murat abi!

0: Murat oğlum, ben dünya gözüyle bir kere daha yakından göreceğim gülü. Sen de geleceksin. Nasıl olsa tanımaz bizi.
1: Hadi dağılın, açın yolu, açın!

0: Aç şunu. Çekil be kardeşim söyle. Açılın dedi size. Açılın be, açılın. Allah Allah. Var Allah.
1: Çekilme serseri.
2: İlk bebanın evladı, incilerim mi döküldü?

0: kimdi biraz evvel konuşan? Kimdi konuşan söylesenize? Ne olur söyleyin, kimdi konuşan?
1: Küyelim.
0: Ben bu sesin sahibini senelerdir bekledim. Senelerdir aradım. Neden söylemiyorsunuz? Kimse görmedi mi? Kimse duymadı mı? Bu mıstığın sesiydi. Mıstığın sesiydi.

0: deli! Beni bırakıp da gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma! Monsieur

0: Hadi gidelim artık. Deniz kenarındaki küçük beyaz evimize, rüyalarımızın evine gidelim.
1: Mesut günlere!
0: Size ne pişireceğim biliyor musunuz?
2: Şehriye çorbası!

0: babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin, doğum günümü beraber geçirecektik.
1: Geliyorum yavrum, hemen geliyorum.
2: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
3: Bir çocuğu kaçıracağız.
1: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
3: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
4: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
1: Okuldayken ben de izliydim.
0: Buna sevindim.
3: Kaçırdılar oğlumu.
0: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
3: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
1: Hadi toparlanın, gidiyoruz.
0: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
1: Evet, çocuğun babası burada.
3: Onun da sırası gelecek.
5: Yumurcak belalı tatil bugün 16.15'te TV4'te.
6: Vay!
7: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
10: Gel.
9: Kara dut sorbe.

0: Pahalı Dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yeni Ariel, hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı beyaz peynir %17 indirimle 219 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
6: Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım. Sen de durula.
6: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı

0: başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50 bin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win win
5: win. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Sadece durulan.
5: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve comfort ürünlerinde %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Vin,
10: vin, vin. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Ne var ya bu?
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
2: Neydi bu?
8: Evet, bu ne?
2: Nedir bu?
8: Kukla mı?
2: Kuşları...
8: Cadı. Canavar.
2: Canı mı?
9: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
7: Eğlenceli cevaplar.
10: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
7: Kahkaha attıran görüntüler.
11: Var mı daha şey?
8: Bitti. Bitti. Bay bay.
11: Tamam ben artık anladım.
7: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: sevgilerimizi gönderiyoruz. Ela ile bugün sizler için çok güzel yine iki tane tarif hazırladık. Bir tane fit magnolia yapacağız. Bir de Ela
1: meyveli
0: sizlere
1: salata.
0: Evet, meyve salatası yapacak Ela sizler için.
1: Meyveli salata.
0: Evet, meyveli salata yapacak size. O zaman biz şimdi ne yapıyoruz? Hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerimiz için burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. İlk tarifimiz çok sevilen bir tatlı olan magnolia'nın fit halini yapıyoruz bugün sizlere. En evet. sağlıklı formunu oluşturduk. Ela hemen bir malzemeleri saysın bize önce.
1: Muz, evet. süt, yulaf,
0: evet.
1: çilek, yumurta bir de.
0: Bir de bu şekersiz bir bisküvi kullandık burada. Tamamen evet, meyve şeklinden yapılan güzel bir bisküvimiz vardı. Onu kullanacağız. Öncelikle evet. şöyle yapalım Ela'cığım. Ben sana yine muzu vereyim. Sen bana muzları doğrarsın.
1: Ama
0: biz çocuk bıçağı kullanıyoruz.
1: Ben de sana doğrayacağım.
0: Evet, biz burada muzu çocuk bıçağı kullanıyoruz. O yüzden Ela'cığım bana güzelce
1: aldım.
0: Doğrayacak.
1: Anneciğim çocuk bıçağımı aldım.
0: Al bakalım.
1: Doğruyorum.
0: Bunları sen bana güzelce bir doğra bakalım. Şimdi ilk önce şöyle bir şey yapacağız. Burada muzla, sütle, yulafla, yumurtayla güzel bir muhallebi harcı hazırlayacağız ve sonra onu pişireceğiz.
1: Anne, Ela'cığım, büyük kesebilir miyim?
0: Kesebilirsin, hiçbir problem yok. Nasıl blender yapacağım zaten onların hepsini. Evet, güzel güzel doğradın galiba. Teşekkür ederim.
1: Anne, bir de şunu da.
0: Tamam, onu da doğra bakalım. Muz olgun olsun, biraz daha tatlı olsun. Burada muhallebi
1: bu
0: hamuru
1: olgun.
0: İçin, evet muhallebi hamuru için böyle şey kıvamı için daha doğrusu harcı için daha çok şeker aroması isteyenler bu aşamada içerisine elma suyu konsantresi koyabilirsin. Hurma özü gibi malzemeler de ilave edebilirler. Pişeceği için tabii ki yine bal kullanmıyoruz veya piştikten sonra balla tatlandırabilirler. Ela şimdi yulafları ekle bakalım
1: biz
0: içerisine.
1: De onun yerine
0: Ela'cığım yulaf ekle bir tane. Yulafı ekleyelim.
1: Bunlar mı
0: ekle,
1: blender'ın
0: ekle canım, ekle bakalım. 3 yemek kaşığı kadar yulaf ekledik. Oradan bana yumurta sarısını getirebilirsin.
1: Yumurta sarısı.
0: Evet, onu da dökebilirsin. Harikasın. Şimdi, evet çok güzel düştü. Ve içine 1,5 su bardağı kadar da bir süt ekleyeceğiz. Şimdi bütün
1: bunlar
0: hepsini...
1: Bunlar blender'ımız.
0: Şimdi hepsini ben blender'dan geçireceğim
1: Anne,
0: zaten.
1: Efendim. Peki bu mu blender?
0: O bizim blender'da yapacağımız malzemelerimizin harcı. Şimdi ben hepsini buradan blender'dan geçireceğim. Şöyle koyayım
1: yok,
0: hatta.
1: Yok yok o kap blender'ımız mı?
0: Efendim evet bu kap blender yapacağımız kap. Evet. Şimdi o zaman ne yapacağız? Blender zamanı.

0: Bakalım. Oo, çok güzel olmuş.
1: Anne, güzel olduğunuzda niye bitirmiyorsun artık?
0: Bitirdim. Hazır. Çünkü tamamen özdeşleşmesini istedim bir tanem.
1: Bisküvi mi kullanıyorsun sen?
0: Şimdi önce şöyle yapacağız. Bu gördüğümüz harcımız bizim muhallebimizin harcı. Bunu güzelce pişireceğiz.
1: Aa, bak pokuldular.
0: Efendim?
1: Bak pokuldular.
0: Evet, şimdi onu tenceremize alacağız.
1: Gördün mü? Demek ki bile pişmiş.
0: Evet. Şöyle döküyoruz.
1: Bakayım.
0: Aşağı yukarı 2-3 dakikada zaten yavaş yavaş o böyle pişecek. Muhallebi kıvamına gelecek.
1: Bir de bisküvi ne için?
0: Şimdi ne yapacağız biliyor musun herhalde? Sana o zaman ben nasıl yapacağımızı anlatayım birazcık muhallebimiz pişerken. Şimdi şöyle 2 tane kasemizi aldık. Evet. Oradan bana bisküvilerden getirebilirsin. Getir bakalım bana bisküvilerimizden.
1: Getirebilir
0: miyim? Evet.
1: Getirdim. Ay pardon.
0: Getirdin mi? Güzel oldu.
1: Getirdim.
0: Şimdi Magnolia'da biliyorsunuz bisküviler çok sevilen bir alternatif. Biz burada şekersiz versiyonunu kullandık. Önce tabanımıza birazcık bisküvi ekleyeceğiz.
1: Tamam.
0: Evet, aynen Ela doğru söylüyor. Bunu güzelce ezdik bütün bisküvileri bu hale getirdik. İçerisine tabanına birazcık koyar mısın Ela'cığım? Sen onu koyarken ben de bir yandan muhallebimizi karıştırmaya başlayayım. Evet, biraz daha yayabilirsin. Güzel oldu. Onu böyle güzelce, evet biraz daha şuraya, bir de şunu ekleyelim. Bu biraz oluyor zaten. Biraz da buna koyalım. Ay, döktük.
1: Allah.

0: Olsun. Yerine de eklersin. Sen onu yaparken ben de muhallebi yapayım. İçerisinin muhallebisine yulaf ekledik. Daha sağlıklı bir hale alsın. Nişasta kullanmak istemedim burada. O yüzden böyle güzel. Hem de muzuna çok güzel bir aromatik tat verecek. Dediğim gibi bu aşamada, tam şu an yaptığım aşamada elma suyu konsantresinden, hurma özünden de faydalanma şansımız var. O zaman daha tatlı bir muhallebi elde ediyorsunuz. Fakat bence bu çok yeterli. Çünkü bisküvi de kullandığımız için yeterli oluyor. Ela'cığım güzel yapmışsın bence. Biraz da üzerine koyacağız çünkü.
1: Bekle. Son bir kaşık daha tamam. Ve bitecek.
0: Tamamdır. Tamam mı? Tabii ki. Sen bilirsin. Nasıl oldu sence?
1: Çocuk bir tane alacağım.
0: Güzel güzel yapıyorsun. Ben de o sırada muhallebimizi karıştırıyorum. Çünkü böyle güzel,
1: güzel
0: bir kıvam
1: oluyor,
0: alsın
1: değil
0: istiyorum.
1: Mi seninki de?
0: Efendim?
1: Seninki de çok güzel oluyor.
0: Bu da çok güzel oluyor
1: ölçünü
0: bence.
1: Ölçünü kullandım ben.
0: Birazcık yoğunlaşmasını bekliyorum sadece burada. Muhallebi olacağı için.
1: Bekle.
0: Zaten dolapta da birazcık Ela'cığım yeter bir tane.
1: Tamam bitti.
0: Evet, çok güzel görünüyor. Üzerine süslemek için ben çilek tercih ettim. Ne dersin? En çok çilek,
1: çilek güzel. Yaban mersini de koyabiliriz.
0: Evet, o zaman yapacağımız salata tarifinde yaban mersini kullanalım bence. Sen çünkü bu yaban mersini çok seviyorsun. Bakın burada da görüyorsunuz
1: o
0: yavaş yavaş artık.
1: Hangi meyveye koyacağız bakalım.
0: Merak ediyor musun? Sen tamamen salata için sana bıraktım meyve salatasını.
1: Salatanın bütününü ben yapacağım.
0: Evet, sen evde yapıyorsun sonuçta, burada da yaparsın.
1: Evet.
0: Evet, aynen. Bütünün. Şu an gördüğünüz gibi muhallebi kıvamımıza geldi.
1: Muhallebi oldu, koyabilirsiniz.
0: Evet, şimdi sıra geldi üzerine muhallebilerimizi ekleme aşamasına.
1: Muhallebi güzel görünüyor mu bakayım?
0: Bak bakalım şuradan.
1: Oo, bayağı bir muhallebi.
0: Evet, bayağı bir muhallebi tabii. Güzel bir muhallebi yaptım orada.
1: Çok merak ettim nasıl olacak?
0: Şimdi muhallebilerimizi...
1: Anne çok merak ettim nasıl görünecek.
0: Böyle
1: çünkü
0: görünecek.
1: Çünkü burada... makarnamız çok güzel.
0: Evet. Diğer normal diğer kabıda bana gel. Şimdi sen bunun üzerine yine bana bisküvilerden koyarsan aynı bu şekilde çok memnun olurum. Tarifi böylece beraber yapmış oluruz.
1: Birazcık daha.
0: Evet.
1: Ve
0: tamam, çok güzel oldu. Şimdi ay ne kadar güzel yaptın Ela'cığım. Bunu da koyarsın. Ben de üzerine çilek ekleyeyim, ne dersin?
1: Hemen çilek ekleyeyim.
0: O zaman sen çileğini koyarken ben üzerine şey yapayım. Ne dersin? Bunun üzerine bisküvileri ekleyeyim. Yavaş yavaş. Sonra da bunlar aşağı yukarı yine birer saat kadar buzdolabında bekleyecekler.
1: Kulağımızı da koyalım.
0: Evet, bence çok güzel oldular. Bunu da biraz çilek koyarsan. Çok güzel oldu.
1: Şöyle biraz.
0: Çok güzel. Tam ağız göz burun yaptı Ela bizim için.
1: Yok,
0: ona
1: bu,
0: çilek
1: burun
0: ekleyelim.
1: Yapmadım ben. Ben bir şekil çıkarttım.
0: Tamamdır.
1: İşte öylesine bir şekil çıkarttım.
0: Şimdi bunlar aşağı yukarı 2 saat kadar buzdolabında bekleyecekler. Ve biz o sırada ne yapalım Ela seninle? Meyve salatasına başlangıç yaparız. Güzel bir meyveli tarifler olur bugün içinde.
1: Kulağı.
0: Ben hemen bunları dolaba götürüyorum o halde. Alabilir miyim onu da?
1: Kulağı.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet yani...
0: Diğer tarif için burada buluşuyoruz.
1: Haydi anneciğim, meyveli salatamıza başlayalım.
0: Başlayalım Ela'cığım. Bu tarifi Ela tamamen kendi yapacak. Ela'nın yapacağı bize güzel bir meyve salatası var bugün. Önce malzemeleri sayarak başlayalım mı o zaman?
1: Çilek, yaban mersini, elma, nar, bir de kivi.
0: Evet, peki bunlara ben bir sos yapacağım. O sosta neler var söyler misin?
1: Limon, bal,
0: bir
1: portakal
0: suyu. Evet, bunları da ben yapacağım Ela için. Ela bütün meyveleri bize güzelce karıştırırken ben de onların hem kararmasını engelleyen hem de tadını birazcık daha güzelleştiren bir sos yapacağım o sırada. Değil mi Ela? Başlayalım mı o zaman yavaş yavaş?
1: Evet, başlayalım.
0: Hadi bakalım. O zaman ben sana önce bir tabak vereyim.
1: Niye bir kap görüyorum ben acaba?
0: O kabı da ben içine sos yapmak için kullanacağım.
1: Tamam, ben şimdi neyle başlayacağım?
0: Özellikle biz burada, şimdi şöyle yapalım. Özellikle burada C vitamininden çok zengin meyveler var. Kivi, çilek, yaban mersini, nar... Hepsi çok güzeller değil mi?
1: Evet.
0: Sen yavaş yavaş bence onları koymaya başla bakalım kasenin içerisine.
1: Çilekle başlıyoruz.
0: Başla bakalım çilekle.
1: Hepsini mi?
0: Bütün malzemeleri koyabilirsin. Senden tek ricam, bana oradan limon suyunu, portakal suyunu, balı bana uzatabilir misin sana zahmet onları?
1: Tamam. Ama birazcık zor görünüyor ama.
0: Tamam, onu ben aldım. Onu da bana ver. Bu da limon. Şimdi burada kullanım niye limon suyu ve portakal suyu kullanıyoruz? Çünkü meyveler çok çabuk rengini solarlar. Çok çabuk işte kararmaya başlarlar. Hepsini koyabilirsin. Onların bu rengini solmasını engelleyen C vitamindir. Çünkü meyveler havayla temas ettiklerinde oksidasyona maruz kalır. Yani dolayısıyla bunlar kararmaya başlarlar. Verebilirim. Al bakalım. Dikkat et, buraya dökülmesi. Şunu atabiliriz. O kararmayı da engelleyecek formülü biz bulmuş olduk böylece. O da şöyle, bir yemek kaşığı kadar ortalama burada limon suyumuz var. Limon suyumuzu ekleyeceğim ben o sırada. Ela'cığım meyveleri koyarken ben sosumuzu yapıyorum. Evet bir tane.
1: Sos bence çok güzel.
0: Sen de koyarken meyveleri say istersen. Ne koydun şimdi?
1: Çilek, bir de yaban mersini.
0: Tamam.
1: Bir de şimdi de elmayı koyuyorum.
0: Harika. Ben de iki yemek kaşığı şu an portakal suyumu ekliyorum.
1: Seninki bence çok çabuk biter.
0: İsteyenler olsun, bir şey olmaz.
1: Geldin mi?
0: O da elmalar. Onlar kalsın. Düşenler alırız sonra. Elmanın da lifi çok yüksek biliyor musun Ela'cığım?
1: Elmanın.
0: Liften çok zengin. Şöyle önünü alabilirsin istersen biraz daha tabağdan. Ben içerisine aşağı yukarı bir yemek kaşığı kadar bal ekleyeceğim. İki kaşık da olur gerçi. Burada bal eklemek istemeyenler koymayabilirler. Biraz daha lezzetlendirdiği için tercih ettik bugün. O çünkü şekerli bir tat olması,
1: bence
0: şeker de biraz meyveli.
1: Ama bu tarife bence yakışır.
0: Evet. Bir de şöyle bal burada tabii ki şeker biraz koruyucu etkidir her zaman. Yani bir meyvenin o kararmasını engeller.
1: Yassız oluyorum benim.
0: Hemen veriyorum. Temizleyelim orayı. Sen oradan rahatsız oldun. Şöyle yapalım. Şimdi onları bana güzelce şöyle bir karıştır bakalım, olur mu? Bakalım nasıl olacak Ela'cığım, salata rengarenk bir salata elde ettin. Tabii ki buradaki meyveleri değişiklik yapabilirler. Muzda kullanabilirler. Ben de senin o güzel sosunu ayarlıyorum şimdi. İkimizin ortak tarifi oldu Ela. Tabii daha çok sen yaptın ama ben de sana bir sos oluşturdum, gördün mü?
1: Ama ben de sana bir meyveli yengeleyim.
0: Evet.
1: Ay ya da anne, bunun ismini başka bir isim koysak iyi olur mu?
0: Ne koyalım sence?
1: Gökkuşağı meyve salatası.
0: Evet, çok güzel oldu bence de. Gökkuşağı meyve salatası fikrine ben bayıldım bu arada da. Sosu da hazırladım.
1: Hem de yengeleyenk ya.
0: Evet, çok mantıklı oldu bence de. Şimdi... Sana güzel bir sos yaptım. İyice karıştırdıktan sonra istersen bu sosu ekleyebilirsin.
1: Bence bu tarif çok hemencik bitiyor.
0: Evet, güzel oldu değil mi? İçerisindeki en sevdiğin meyve hangisi?
1: Bence benimki çilek ve elma. Ya da bir de yaban mersini.
0: Yaban mersini, evet, gerçekten doğru. Özellikle elma, muz gibi meyve kullandığınız zaman o kararmanın daha çok olduğunu göreceksiniz. Artık şunu da ekleyip biraz daha karıştırmak ister misin? Şöyle ben ekleyeyim istersen.
1: Ben ekleyeceğim.
0: Şöyle salatamızın içine ekledik sosumuzu. Tam tekrar bir karıştıralım bakalım.
1: Bakayım da karıştıralım.
0: Evet, sonra bunları güzelce kaselere koyacağız. Ela, tatlarına bakmak için hevesleniyorsun bence, heyecanlanıyorsun
1: bir de,
0: gibi.
1: Benim burada en sevdiğim şey de nar.
0: Nar, evet. Nar da özellikle antioksidandan, C vitamininden çok zengin.
1: Kokladım.
0: Bir tane kivi günlük almamız gereken, evet, C vitamininin çoğunu karşılıyor. O yüzden de çok güzel. Yani bir vitamin deposu, aslında bir salata yapmış olduk meyvelerden. Evinizde kalan bütün meyveleri burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ela'cığım bence olduğu gibi, bakabilir miyim nasıl olmuş?
1: Yok.
0: Bakabilir miyim? Bence güzel olmuş. O zaman biz bunları güzelce kaselere koyalım. Bizim magnolyamız da o sırada bence güzelce soğumuştur diye tahmin ediyorum. Ne yapalım? Sunumlarda buluşalım diyelim mi artık?
1: Sunumlarda buluşalım.
0: Tamamdır. O halde salatamız hazır. Magnolyamızı da alıp biz sunumlarda buluşmak için burada olacağız.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, tariflerimiz hazır. Çok lezzetli iki tane tatlı alternatifi yapmış olduk size. Ela ikisinde de çok güzel olduğunu söylüyor ama özellikle o bugün magnolia'yı tatmak istedi. Bizim için tadına baksın bence o halde, olur mu?
1: Tadına
0: kaşığını
1: bakalım.
0: Verir misin oradan? Kaşık. Hadi bakalım, beğenecek misin?
1: Bu kaşık mı?
0: Evet, tadına bak bakalım.
1: Tadına bakalım.
0: Güzel çilekli yaptık. Farklı meyveyle de olur diye konuşmuştuk. Biraz büyük olabilir ama Ela'cığım, o senin için. Küçültelim mi?
1: Tamam, çileği atalım.
0: Evet, öyle yaparsak daha iyi olur. Nasıl, çok güzel olmuş değil mi? Evet, seveceğini biliyordum zaten. Çileğinden de yiyebilirsin. Bence şahane bir tarif. Şu anlamda magnolia kalorisi yüksek olan tatlılardan bir tanesiydi. Bu onun neredeyse 1/4 kadar düşük kalorili bir tatlı aslında. O yüzden de çok güzel. Ela'dan da geçen not aldığımıza göre mutlaka bu tarifleri deneyin diyorum. O halde bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Kumbaramıza neşe biriktireceğiz, sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Bu köpeğim Şile. Ben Elif Emine Askül. 10 yaşındayım, 4. sınıf mezunuyum. Hobilerim voleybol oynamak ve yüzmek. İlerideki hayalim milli bir voleybolcu olup ülkemi temsil etmek. Şimdiden bütün takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Bilge Genel Gündüz. İstanbul'da oturuyorum. 10 yaşındayım, 5. sınıfa başlayacağım. Büyükçe bilim insanı olmak istiyorum. Bilim aktivitelerine katılım sağlamaktan ve deney yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bu yarışmada başarı göstereceğime inanıyorum. Çünkü kelimelerle aram iyidir.
3: Merhaba, ben Ali Mahir Şener. 10 yaşındayım. Ben de babam gibi Fenerbahçeliyim. Bu yıl 5. sınıfa geçeceğim. Yüzmeyi çok seviyorum. Ayrıca yüzme kursuna gidiyorum. Büyüyünce göklerde uçmak ve pilot olmak istiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmanızı her gün izliyorum. Ve katılmayı da çok istiyorum. Görüşürüz.
4: Ben Aslı Ayrıoz, 10 yaşındayım. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bu sene 4. sınıftan mezun oldum. Futbol oynuyorum. Bu yarışmayı severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İyi seyirler.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de geldik Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışmaya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1. masamızda Elif, 2. masamızda Aslan, 3. masamızda Bilge ve 4. masamızda Mahir var. Hoş geldiniz. Sizleri tanıdık aslında videolarda biraz ama böyle yüz yüze de tanışalım. Elif'cim seninle başlayalım mı?
5: Merhaba, ben Elif. Emine Askül. 10 yaşındayım. Bu programa katıldığım için çok mutluyum. Böyle.
0: İyi ki geldin. Elif'cim sen hakim olmak istiyorsun değil
5: evet.
0: mi? Hakim olacaksın ama aynı zamanda sporla da ilgileniyorsun.
5: Evet.
0: Az önce dedin ki ikisini birden yapacağım.
5: Evet.
0: Ne kadar güzel, sportif bir hakime olacaksın. Biraz bahseder misin? Nasıl bu ilgin başladı hukuka?
5: Aslında benim en büyük destekçim babam oldu. İlk başta işte ben 1. sınıfa başlamadan babam beni voleybola yazdırdı. Benim de ilgim vardı. Ben ilk başta toptan korkan bir kızdım. Sonra zaman geçe geçe kendimi ilerledim.
0: Çok güzel. Biraz heyecan da var galiba.
5: Evet.
0: Heyecanımızı aştık diye düşünüyorum. Az önce burada çok güzel oyunlar oynadık. Siz daha öncesinde bir ekip ruhu yaşattınız içeride. Bize baktım. Hepiniz beraber oyunlar oynuyordunuz. Bence hiç heyecan yok. Çok güzel geçecek bugün. Aslan'a geçelim. Aslan'cığım seni tanıyalım.
6: Benim adım Aslan Yavuz. 10 yaşındayım. Futbol oynuyorum ve büyüyeceğim. Yani futbolcu olmak istiyorum ama cerrahlık da aklımda var.
0: Evet ama önceliğin sanki futbolcu olmak gibi
6: evet.
0: böyle söylüyorsun. Bir de şimdi galiba yeni bir kulübe yazılmışsın değil mi?
6: Evet, Pendik Spor Kulübü.
0: Tebrik ediyorum seni. Çok heyecanlısın. Evet, alkışlıyoruz. Ne kadar centilmendi. Mahir alkışladı. Teşekkür ederiz Mahir'cim. Evet, arkadaşımızı kutluyoruz yeni kulübünden dolayı. Başarılar.

0: diliyoruz Aslan'cığım sana da. Hem programımızda hem de spor hayatında. Bilge'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
1: Ben Bilge Gönül Gündüz. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 10 yaşındayım. Karate, do ve judo yapıyorum.
0: Karate, do yapıyorsun.
1: Do.
0: Ne farkı var? Biraz anlatır mısın? Ben bilmiyorum.
1: Karate, boş el demek. Boş elin Türkçe'de hiçbir manası yok. Yani boş el, sizin de boş el desem hiçbir şekilde anlamı yok.
0: Boş el.
1: Do ise yol demek. Boş el yolu. Yani biz üstümüzde herhangi bir silah olmadan kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Ayrıca bu spor gerçekten hayatınızda önemli bir rol oynuyor. Şimdi ben buradan karate öğrenim Kemal Yazıcı'ya selam söylüyorum.
0: Biz de gönderiyoruz selamlarımızı.
1: Onun sayesinde...
0: Zihinsel olarak da sana çok iyi geliyor değil mi?
1: Zihinsel olarak karate zaten sadece fiziksel bir aktivite değil, zihinsel bir aktivite. Biz hep deriz ki karate bütün kasları ve organları çalıştırır.
0: Şahane, muhteşem.
1: Beyni de çalıştırıyor.
0: Ne kadar güzel. O zaman biz de bir karate do'ya başlayabilir miyiz? Geç mi acaba yani, mesela? Ben tenise başladım, karate do geç mi?
1: Karate do çoğunlukla şimdi gayet bir spor yani. Dediğim gibi çok yararlı bir spor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi... Bizim gittiğimiz kursta...
0: O zaman ben detayları senden sonra alırım, olur mu? Program bittikten sonra çünkü sen bilim insanı da olmak
1: evet,
0: istiyorsun.
1: Evet, ben biyokimyager olmak istiyorum.
0: Evet, çok tebrik ediyorum seni. Başarılarının devamını diliyorum.
1: Ya biraz uzattım çünkü çok heyecanlıyım.
0: Çok tatlısın, heyecanımız geçecek. Az önce dans ettik, beraber geçmedi mi heyecan? Bence hepiniz çok akıllısınız. Bu program şahane geçecek. Mahir'cim hoş geldin. Mahir'cim sen de pilot olmak istiyorsun. Ama pilot olma isteğin de galiba gezmeyi çok sevdiğin için değil mi?
2: Gezmek istiyorum bir de dünyayı tanımak istiyorum.
0: Dünyayı tanımak istiyorsun ve en çok nereye gitmek istiyordun?
2: Fransa'ya.
0: Fransa'ya. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlayalım mı?
3: Hazırız.
2: Evet.
0: Duyamadım.
3: Evet.
0: Duydum. Tamam başlıyoruz. Hadi bakalım Elif için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun?
3: Karpuzun K'si.
0: Karpuzun K'si 30 puan değerinde ve sinemadan geliyor. Shrek filmindeki ana karakterin en yakın arkadaşıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken herkes basmak istedi Bilgeciğim.
1: Eşek.
0: Acaba doğru cevabımız eşek mi kumbaramıza ilk 30 puanı atar mıyız görelim? Bravo Bilge! Arkadaşlar ortak cevap kabul ediyorum. Çünkü galiba herkes de cevap vardı değil mi? Herkes basmak istedi. Eşek ve Shrek'in şu anda afişi de geldi. İzlemiş miydik bu filmi?
3: Ben izlemedim.
0: İzlemedin? İzlemedik. Sizler izlemediniz ama biliyoruz. O zaman hızlıca Aslan'a geçiyoruz. Harf tablomuz Aslan için geliyor.
4: Adım Aslan'ın A'sı.
0: Aslan'ın A'sı 30 puan değerinde ve baharatlardan geliyor. Bir bitkinin kurutulmuş yapraklarından elde edilen baharattır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Biliyorsunuz bitkileri kurutarak baharatları elde ediyoruz, çorbalara katıyoruz. Bilgeciğim var mı cevap? Acaba doğru cevabımız nane mi görelim? Bravo Bilge! Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Bilgeciğim sendeyiz. Harf tablomuz Bilge için geliyor.
1: Ben ordunun O'su demek istiyorum.
0: Ordunun O'su 70 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Çanakkale ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Ben de çok severim burayı arkadaşlar. Haydi bakalım ekip çalışması bulursunuz. Çok güzel bir yer.
2: Bir kutu açabilir miyiz?
0: Bir kutu açalım mı? Tamam o zaman bir kutu açalım arkadaşlar. Filmlerle aranız nasıl? Bence biraz düşünelim önce. Kutu açmayalım. Açalım mı? Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi size desem ki... Ata demir.

0: Birer. Atademir'in filmlerini izleyenler var mı arkadaşlar? Hani böyle eğlenceli filmleri oluyor. Bir yerde geçiyor o film. Nerede acaba?
1: Bozcaada dese.
0: Bozcaada desek acaba doğru cevap vermiş olur muyuz görelim? Bravo Bilge. Süpersiniz. Bütün Bozcaadalıları da sevgilerimizi iletelim ve Mahir'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Mahir için gelsin.
1: Bir şey bulamadım ama o yüzden L diyeceğim.
0: Bulursun, L diyelim. Hadi Lale'nin L'si. 30 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Göğüs boşluğunun ortasında bulunan, kanı vücuda pompalayan hayati organdır. Süremiz başladı.
1: Kalp.
0: Kalp. Acaba doğru cevabımız kalp mi? Kumbaramızı 30 puanı atar mıyız görelim. Bravo Mahir, süpersiniz. Arkadaşlar ilk 4 soru bitti. Acaba kumbaramızda kaç puan topladık bakalım mı? Bir tahminler Elif'ciğim.
1: 200.
0: 200. Aslancığım?
2: 220.
0: Bilge'cim?
1: 200.
0: 200. Mahir'cim?
1: 240.
0: Haydi bakalım kumbaramızda kaç puan toplamışız görelim. Anlık puanımız 140 ve hedefimize kalan puansa 2360. Başarırız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ve hızlıca Elif'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
1: Babam Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 60 puan değerinde ve matematikten gelecek. Bir cismin bir doğruya göre eşit uzunluktaki görüntüsünün karşılığıdır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması yaparız.
1: Simetri.
0: Acaba doğru cevabımız simetri mi? Herkes katılıyor mu arkadaşlar
1: evet,
0: bu cevaba?
1: Evet.
0: O zaman bu ortak cevapla kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim. Bravo Bilge. Süpersiniz arkadaşlar. Ve harf tablomuz Aslan için geliyor.
2: Annem Işıkcan'ın ısı.
0: Işıkcan Hanım'ın ısı 60 puan değerinde ve benzetmelerden gelecek sorumuz. Çok çalışkan anlamındaki benzetmedir. Süremiz başladı. Çok çalışkan. Bu ekip çok çalışkan arkadaşlar. Hadi ekip çalışması.
1: Kutu açalım mı?
0: Açalım mı? Hemen bir kutu açalım mı? Peki bir kutu açalım mı?
1: Birinci kelimeden kutu açtık olur mu? Birinci kelimeden.
0: Bilmiyorum artık nereden açacaklar. Hadi bakalım bir kutu açalım. Birden açtılar bildiğim
1: var. Çok teşekkürler. Arı gibi.
0: Acaba doğru cevabımız arı gibi mi görelim? Bravo, süpersiniz. Ve harf tablomuz Bilge için geliyor.
1: İstanbul'da oturuyorum ama iyi demeyeceğim, babamı özledim. Babam şu an nöbette F diyorum. Babamın F, Fırat'ın F'si.
0: Fırat'ın F'si. 50 puan değerinde ve tekerlemelerden gelecek. 3 kere A, A, A. 3 kere B, B, B. Sözlerinin geçtiği tekerlemedeki kelimedir. Süremiz başladı. Mesela bu benim küçüklüğümde vardı bu tekerleme. Hadi ekip çalışması.
1: Alfabe. 3 kere A, A, A, 3 kere B, B, B, 3 kere A, 3 kere B, alfa, B.
0: Sonra devamı var mı acaba?
1: Evet.
0: Bir görelim önce. Doğru mu cevabımız? Bravo Elif, süpersin. Elif'in devamını biliyor musun?
1: Evet.
0: Söyle bakalım.
1: 3 kere A, A, A, 3 kere B, B, B, 3 kere A, 3 kere B, alfa, B. Sütlü kahve, Mickey fare, etim...
0: Filesi.
1: Saçımı lilesi. Ay, ay çok marşı çok marşı. Ben seni saat 10'da köşe başı Çin lokantasına bekliyorum. Gelmezsen küsüyorum. Yüzüğünü atıyorum. Mektubunu yırtıyorum. Çiçeğini eziyorum. Ama eğer gelirsen ben seni çok seviyorum.
0: Çok güzel, teşekkür ederim. Arkadaşlar biliyor muyduk bunu? Ben de mesela sadece ilk kısım var. Bu kısımlar hiç yok. Tebrik ediyorum seni, çok güzeldi. Biliyor muyduk arkadaşlar?
1: Yok.
0: Çok güzel ama bir tekerlemeydi değil mi? Artık biz de öğrenmiş olacağız. Mahir'cim seninle devam ediyoruz. Mahir için gelsin harf tablomuz.
3: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi? 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir yılı oluşturan ay sayısıdır. Süremiz başladı.
3: 12.
0: Güldün. Kolay mı geldi? Acaba doğru cevabımız 12 mi? Mahir kumbaramıza 40 puan atar mı? Görelim. Bravo.
3: Bir puanımıza bakalım mı?
0: Tamam bir bakalım o zaman. Bir görebilir miyiz acaba kaç puan toplamışız kumbaramızda?
1: 250.
0: Kumbaramızda anlık puanımız 340 puan arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puanımızsa 2160. Kutluyorum sizi. Sadece 4 sorumuz kaldı. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hadi biraz heyecan gitsin, canlanalım. Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Hazır.
3: Evet. Evet.
0: Tamam, hazırız. Elif'ciğim o zaman harf tablomuz Elif için geliyor.
1: Canan'ın C'si.
0: Canan'ın C'si 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. İstiridye gibi bazı kabuklu deniz canlılarından çıkarılan küçük süs tanesidir. Süremiz başladı. Başlamadan sanki cevap geldi.
1: İnci.
0: Acaba doğru cevabımız inci mi? Kumbaramıza 30 puan atar mıyız? Görelim. Bravo Elif, süpersiniz. Ve harf tablomuz Aslan için geliyor.
2: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 40 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Sebze ve meyve satan kişidir. Süremiz başladı.
2: Manav.
0: Çok hızlı bir cevap geldi yine. Acaba Aslan'ın bu cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Görelim. Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. Son iki sorumuz kaldı. Bilgecim harf tablomuz senin için geliyor.
3: İnci'nin iyisi.
0: İnci'nin iyisi anlam bilgisinden gelecek ve 80 puan değerinde. Bir alanda deneyim kazanmış kişiler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı.
3: Ay tecrübeli. Kutuna basıyorum, alışkanlık olmuş.
0: Alışkanlık oldu hemen, çok hızlı oldu. Doğru cevabımız tecrübeli mi görelim? Bravo Bilge. Ve geldik son sorumuza. Mahir'cim hazır mıyız? Harf tablomuz Mahir için geliyor.
3: Ramazan'ın R'si.
0: Ramazan'ın R'si 50 puan değerinde ve eşyalardan gelecek. Işığı bir yerde toplamak için lamba üzerine yerleştirilen dekoratif aydınlatma aracıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması, buluruz. Hemen kutu açmayalım, buluruz bence. Düşünün bir evde neler var aydınlatma
1: ya,
0: için.
1: Ya aklıma gelmiyor şu
0: Varsa
1: an.
0: Söyle. Hani başucumuza koyarız onları biliyorsunuz. Bazen salona da koyabiliyoruz.
1: Evet biliyorum ama.
0: Söyle bakalım bir dene. Olmadı galiba. Bir kutu açacağım ben sizin için. Bir kutu açıyorum. Bir kutu açalım arkadaşlar.
1: Ah, abajur.
0: Aslan'da da cevap vardı. Aslancığım hangisiydi cevabın?
1: Abajur.
0: O zaman ortak cevap kabul ediyorum. Bakalım doğru cevabımız abajur mu? Bravo arkadaşlar. Bravo. Arkadaşlar abajurun görselinde hemen yanımda görüyorsunuz. Evlerde mutlaka kullanıyorsunuzdur, vardır değil mi?
1: Evet.
0: Senin de Elif'cim aklına geldi. Aslancığım sen böyle tam son anda basamadın bir eyvah dedin ama ortak cevap kabul ediyorum. Birinci tur bitti arkadaşlar. Nasıldı ısınma turumuz?
1: Çok keyifliydi.
2: İyiydi.
1: Heyecanlıydı, güzeldi.
0: Evet ama heyecanınızı bence şimdi yendiniz diye düşünüyorum.
2: Heyecanımızı attık bence.
0: Bence de attık o heyecanı. Şimdi hızlıca ikinci tura gidiyoruz. Evet attık, hazır mıyız ikinci tur için?
1: Evet.
0: Bilgeciğim?
1: Bu tur çok güzeldi ama şimdi şöyle bir şey oldu. Şey olunca tabii böyle sorular ekrana geliyor, işte sonra şeyler geliyor. Arkada da müzik oluyor, böyle iyice bir gerilim yaratıyor.
2: Evet.
0: O biraz,
1: biraz öyle
0: stres
1: oldu.
0: Biraz stres oluyor, haklısınız. Peki kaç puan birikmiş kumbarada, onu da görelim mi?
1: Evet.
0: Tahminler alayım Elif'ciğim.
2: 450 ile 500 arası.
0: 450-500 arası. Aslancığım?
3: 530.
0: 530. Bilgeciğim?

0: harikasınız. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla biz şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar artık heyecan yok diye düşünüyorum. Var mı? Biraz. Hayır, artık geçti heyecan.
1: Heyecan olmazsa eğlence de olmaz.
0: Bak sen, doğru söylüyorsun. Ben hiç o açıdan bakmamıştım. O zaman birazcık heyecan da katıyoruz ve Elif'le başlıyoruz. En heyecanlı o, olur mu? Gelsin mi harf tablomuz senin için? Hadi bakalım, Elif için geliyor harf tablomuz.
2: Ne seçsem ki?
0: Ne söyleyeceksin
2: annem,
0: bakalım?
2: Annem Selma'nın sesi.
0: Selma Hanım'ın sesi. 90 puan değerinde ve eğlence kategorisinden geliyor sorumuz. Televizyona veya bilgisayara bağlanarak dijital eğlence sağlayan elektronik cihazdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken aslandan
2: oyun
0: bir cevap
2: konsolu
0: geliyor mu acaba dedim. Doğru yani cevabımız. Bilemez miydin Elifçe?
2: Yok, benim çok aram yok onunla.
0: Aslan, senin var mı aran?
3: Çok.
0: Çok. O zaman doğru cevabımız oyun konsolu mu? Görelim.
2: Bravo Aslan.
0: Arkadaşlar harika başladık. Aslan için geliyor harf tablomuz.
3: Çarşambanın çesi.
0: Çarşambanın çesi. 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek. Özel günlerde bir topluluğun düzenli biçimde yürümesidir. Süremiz başladı. Hadi bakalım, ekip çalışması derken Bilge'den cevap veriyor.
1: Geçit töreni mi acaba?
0: Acaba geçit töreni mi? Görelim.
2: Evet.
0: Evet. Bilgeciğim. Cevapların arkasında olman da gerçekten takdire şayan, alkışlıyorum seni tekrar. Evet, hadi o zaman Bilge için gelsin harf tablomuz, görelim.
1: Ben biraz yükseklere uçayım dedim.
0: Uç bakalım.
1: Ağacın yumuşak G'si diyeceğim.
0: Ağacın yumuşak G'si diyorsun, 150 puan değerinde ve sağlıktan geliyor.
1: Baba.
0: Vücudumuzun hastalıklara karşı oluşturduğu doğal savunma mekanizmasıdır. Süremiz başladı. Bakalım. En yüksek puan şu anda. Bu soruda kumbaramızı atabilecek miyiz 150 puanı?
1: Bir tane kutu açalım mı?
0: Açalım mı bir kutu?
1: Açalım.
3: Açalım.
0: Açalım. Hadi açalım bir kutu.
1: Bağışıklık sistemi.
0: Acaba doğru cevabımız bağışıklık sistemi mi? Görelim. Bravo. Arkadaşlar kumbara çok güzel doluyor. Mahir ile devam ediyoruz. Pilot Mahir'imizle gelsin harf tablomuz Mahir için.
4: Kendi ilk adım Ali'nin ağası.
0: Ali'nin ağası 100 puan değerinde ve dizilerden gelecek. Dudu ve Betüş karakterlerinin yer aldığı 2025'te filmi vizyona giren dizidir. Süremiz başladı. Dudu ve Betüş. Acaba neredeydi bu? Hangi? Arkadaşlar cevaplar var mı yoksa? Hadi bir ekip çalışması. Herkese cevap var.
3: Sihirli annem.
0: Acaba doğru cevabı?
2: Doğru.
0: Sihir. Herkes katılıyor mu bu cevaba? Evet. Mahir'cim katılıyor musun?
2: Evet.
0: Mahir de katılıyor. O zaman ortak cevap kabul ediyorum. Doğruysa eğer. Görelim bakalım doğru mu?
2: Doğru.
0: Doğru. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Elif'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz. Elif için bu arada arkadaşlar gördüğümüz gibi izlemiştik değil mi Sihirli Annem'i?
2: Ben çok
0: görselimiz
2: izliyorum.
0: Var.
1: Ben hiç izlemedim.
0: Çok
1: izlemedim.
0: Sen hiç izlemedin.
1: Ben de hiç izlemedim.
0: Aslan da izlemedi. Elif çok izliyor. Elif zaten sen isimleri, soruyu okuduğum anda böyle bir heyecanlandın. Doğru cevabı biliyordun. O zaman seninle devam ediyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
2: Hukuk bölümünün H'si.
0: Hukuk bölümünün H'si. 120 puan değerinde

0: kurallardan geliyor ve geleceğin hukukçusuna acaba? Bakalım hangi soru gelecek? Ormanda kaybolan ve yiyecekten yapılmış bir ev bulan iki kardeşin yer aldığı masaldır. Süremiz başladı.
1: Hansel ve Gretel.
0: Acaba doğru cevabımız Hansel ve Gretel mi görelim? Bravo! Çok güzel değil midir?
1: Evet.
0: Bunu her okuduğumuzda böyle şey hissetmiyor muyduk arkadaşlar? O evleri yeme hissi değil mi?
1: Evet.
0: Nasıl? Herkes okudu
1: her
0: mu?
1: Her çocuğun hayali.
0: Baksanıza ne güzel. Benim çocukluğumda da sizin çocukluğunuzda da aynı masalları okumaya devam ediyoruz. Bilgeciğim.
1: Öğretmenim.
0: Öğretmenim. Şimdi... Öğretmenim. Çok tatlısın Bilgeciğim.
1: Yeliz abla.
0: Canım.
1: Şimdi benim evimde bir kitap var. Adı Korku Hikayeleri diye bir başlık atmışlar. Kitabın içinde Hansel ve Gretel masalı var. Korku hikayelerine nasıl girdi bilmiyorum.
0: Değil mi? Yani aslında birazcık hani az önce dedin ya sen de böyle arkadan ses gelince biraz stres oluyoruz böyle bir durum. Hem... Aslında onda da böyle hafif bir stres durumu var. Yok değil.
1: Evet.
0: Ormanda.
1: Hem
0: biraz korkuyoruz o hikayede de. Korkmuyor yani. Muyuz?
1: Evet. Annesi, ama babası. Hikayeyi anlatış biçimi şöyle. İki çocuk var, ormanda kayboluyor, sonra şekerden bir ev buluyorlar.
0: Aslında hiç korkunç anlatmıyor mu? Sonrasında ne oluyor peki?
1: Sonra işte her zamanki klasik işte cadıyı fırına atıyor.
0: Yine korku dolu şeyler ama benim aklımda en güzel kalan şey arkadaşlar o ev. O çikolatadan, şekerden evi hepimiz yemek istemişizdir herhalde. Ben çocukken yemek istemişimdir.
1: Keşke gerçek olsa.
0: Keşke gerçek olsa. Aslancığım seninle devam ediyoruz. Harf tablomuz Aslan için geliyor.
2: Karaman'ın K'si.
0: Karaman'ın K'si 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Dil, din, ırk gözetmeksizin doğuştan sahip olunan özgürlüklerin tümüdür. Süremiz başladı.
2: İnsan hakları.
0: Çok hızlı bir cevap. Acaba bu hızlı cevapla kumbaramıza 100 puan koyar mıyız? Görelim. Bravo. Süpersiniz arkadaşlar. Bilgeciğim, harf tablomuz Bilge için geliyor.
1: Aynı zamanda kardeşimin adı Ülkü.
0: Ülkü'nün üssü. 100 puan değerinde ve psikolojiden geliyor.
1: Psikoloji.
0: Kişinin gerçekte var olmayan olguları varsanması ve yaşaması durumudur. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması Elif'ciğim.
1: Hayalüstü varlık.
0: Bir daha alalım.
1: Hayalüstü varlık.
0: Doğru cevabımız hayalüstü varlık mı? Görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması yaparız arkadaşlar.
3: Bir kutu açabilir miyiz?
1: Hayalüstü ama.
0: Evet böyle hayal görüyoruz. Aslında yok onlar. Görüyoruz. Ne görüyoruz? Bir şey görüyoruz. Hayal. Hadi bir kutu açalım tamam. Açalım mı bir kutu daha?
1: Evet.
0: Açalım daha nasılsa bir sürü puan topladık.
1: Sonlara doğru. İlk kutuyu...
0: Aa ilkini açtılar.
1: Halüsinasyon.
4: Doğru.
0: Halü.
1: Sü. Nas. Yon.
0: Doğru cevabımız halüsinasyon. Mu acaba?
1: Olmayabilir.
0: Olmayabilir ama çok yaklaştık.
3: Halüsinasyon.
0: Halüsinasyon. Halüsinasyon mu doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Tek fark. Tek değil mi? Tek kelime. Aynen ikinizin cevabı kabul ediyorum arkadaşlar. Ve Mahir'e geldik. 8. sorumuz için harf tablomuz Mahir için geliyor.
5: Merakın M'si.
0: Merak'ın M'si 100 puan değerinde ve tarihi yapılardan gelecek. İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirdiği tarihi yapıdır. Süremiz başladı. İstanbul Boğazı'na böyle çay kahve içeriz oralarda hani neresidir orası? Çok güzel bir yerdir. Önünde restoranlar, kafeler vardır. Çay içmeye gideriz. Hadi şuraya çay içmeye gidelim deriz sanki. Hı? Hadi tamam açalım bir kutu.
1: Çok da giderim.

0: da açalım. Kumbaramızı doldurduk.
1: Rumeli Hisarı.
0: Acaba doğru cevabımız Rumeli Hisarı mı? Kumbaraya 80 puan atıyor muyuz görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Arkadaşlar Rumeli Hisarı'nın görselini de görüyorsunuz hemen yanımda. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Bulunduğu bölgeye de ismini veren Rumeli Hisarı, İstanbul'un simge yapılarından biridir. Sultan II. Mehmet'in emriyle 1452 yılında başlanan inşası, insanüstü bir başarı diyebileceğimiz biçimde yalnızca kaç ayda tamamlanmıştır arkadaşlar biliyor musunuz?
2: Kaç? 7 aydı sanırım.
0: Kaç tahmin? Hadi hızlıca tahminleri alalım.
3: 8,
0: Aslan,
3: 2,
0: Mahir,
3: 7, 3.
0: Yaklaştınız. Sadece 4 ayda tamamlanmış arkadaşlar. Oo. Alkış. Ne kadar güzel tarihi bir yapımız var değil mi? Elif'ciğim seninle devam ediyoruz. Kaldı 4 soru. Hadi bakalım hızlıca Elif için gelsin harf tablomuz.
2: Yalova'nın Y'si.
0: Yalova'nın Y'si 140 puan değerinde ve zıt anlamlardan gelecek. Işık olmadığında ortaya çıkan durum için kullanılan kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: Karanlık. Ay, karanlık, aydınlık.
0: Doğru cevabımız. Karanlık ve aydınlık mı? Kumbaramıza 140 puan atar mıyız görelim? Bravo Elif, süpersiniz. Herkes de cevap vardı değil mi? Herkes bir butona gitmek istedi. Ortak cevap kabul ediyorum. Aslancığım sendeyiz. Harf tablomuz Aslan için geliyor.
3: B.
0: B Bora'nın B'si. 110 puan değerinde ve hangi kategoriden geliyor biliyor musun?
3: Spor.
0: Sen ne istemiyordun?
2: Biz
0: az önce konuştuk sevgili izleyenler. Tabii ki içeride çok güzel sohbet ettik arkadaşlarımızla. Deyimleri istemiyordu atasözlerini. Geldi bakalım ama sen yaparsın bunu. Görelim bakalım sorumuzu. Birini üzmek veya incitmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
3: Kalbini kırmak.
0: Acaba doğru cevabımız kalbini kırmak mı görelim? Bravo Aslan. Arkadaşlar ben hep diyorum ki hiçbir şeyden korkmayalım. Aslında böyle aklımıza gelen ilk şeyi de söyleyelim. Genelde doğru çıkıyor biliyorsunuz. Bir de böyle korkmadan düşününce bak korktun. Korktuğun başına geldi mi?
3: Yok.
0: Gelmedi. Tebrik ediyorum seni ve hızlıca Bilge'ye geçiyoruz. Harf tablomuz Bilge için geliyor.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 100 puan değerinde ve deyimlerden gelecek yine. Evet. Hadi bakalım.
1: Yine. Yine.
0: Bir işe veya göreve az da olsa emek vermeyi anlatan deyimdir. Çorbada nokta nokta nokta nokta hızlıca başlatıyorum. Süremiz başladı.
1: Tuz olmak. Çorbada... Yok olmak değil. Tuzu.
0: Tuzu. Bir dolduralım orayı. Ne olur çorbada tuzu. Aslancığım.
3: Çorbada tuzu kullanma.
1: Çorbada kullanmak. Tuz kullanmak.
3: Kullanmak.
0: Hadi bakalım çorbada bir bakalım doğru mu? Çorbada tuzu yok, kullanmak değil mı acaba cevabımız? Olmadı ama bence bulursunuz arkadaşlar. Çok yaklaştık.
2: Olmak aslında.
0: Aslında yaklaştınız. Çorbada tuzu. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu açalım. Zorlamayalım. Şimdi bulacağız.
1: Çorbada tuzu...
2: Bulunmak.
1: Bulundurmak.
0: Çok güzel bir ekip çalışması. Gurur duyuyorum sizinle. Acaba bir daha alıyorum. Herkes cevabı aynı mı? Söyle bakalım.
1: Tuzu bulunmak.
0: Katılıyor muyuz Aslan?
2: Evet.
0: Elif? Mahir katılıyoruz.
2: Zaten ben dedim.
0: Hadi bakalım. Doğru cevabımız tuzu bulunmak mı görelim? Bravo. Süpersiniz arkadaşlar. Geldik son sorumuza ve son harfimize Mahir için geliyor.
3: Odunun O'su.
0: Odunun O'su 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Yağda kızartılmış hamurun üzerine şerbet eklenerek hazırlanan çıtır bir yiyecektir. Süremiz başladı. Mahir'cim sen bunu bilirsin. Bir dakika heyecan yok. Mahir bunu bilir. Hani böyle yağda kızartıyoruz yuvarlak yuvarlak. Yiyoruz tatlı.
3: Çorba. Lokum topları.
0: Lokum. Aslan'dan cevap geliyor. Lokum.
3: Topları.
0: Lokum topları mı? Doğru cevabımız. Görelim bakalım. Olmadı.
4: Kardeşim bayılır. Çok sever bizi. Babama der, bana der lokma tatlısı.
0: Lokma tatlısı mı acaba doğru cevap? Görelim. Bravo. Ama ortak Aslancığım üzülmek yok. Bu turda nasıl hızlı geçti anlamadık değil mi?
2: Evet.
0: Kaç puan topladık kumbaramızda? Hadi tahminler gelsin Elif'ciğim.
2: 1300.
0: 1300 Aslancığım.
3: 1460.
0: Bilgeciğim.
4: 1400.
0: 1400'lerde.
4: 70.
0: 70 Mahir'cim.
2: 1600.
0: 1600. Bakalım görelim kumbaramızda kaç puan topladık. Anlık puanımız 1770 ve hedefimize kalan puansa 730 arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Kaç soru bilirsek finalde?
2: 4.
0: Ödül bizim. 4. Bravo Mahir. 4 soru bilirsek ödül bizim. Kutluyorum. O zaman nasıl geçti bu tur sizin için?
2: Çok güzeldi. Birinci tura göre ve birinci ve ikinci...
0: Bu ısınma turumuz, ısınma turumuz bitti, bu ikinci turumuzdu. Isınma turuna göre daha iyiydi değil mi
2: evet.
0: Senin
2: final.
0: Için? Senin için Aslancığım?
3: İlk tur benim yani çok az doğrum vardı. Bu sefer doğrularımı yükselttiğim için yani mutluyum.
0: Kutluyorum ama zaten arkadaşlar bu bir ekip çalışması, hep söylüyoruz ve hepiniz o kadar başarılıydınız ki biriniz ilkini biliyor, biriniz ikincisini biliyor. Bir arada birbirinize yardım da ettiniz hatta gördüm. Ben sizi tekrar bu ekip çalışmanız için kutluyorum. Harikasınız. Tekrar görelim. Bilgeciğim.
4: Benim için çok heyecanlı geçti. Çok eğlenceliydi. Ve bu turda daha çok açıldık yani takım olarak. Ekip olarak.
0: Ekip olarak harikasın.
4: Ekip olarak çok daha şeydik. Birinci turda biraz heyecan vardı. Yani olması gerekenden biraz daha... şey var.
0: Ama sen dedin ya.
4: Daha fazla tuzu bulundurmuşlar.
0: Hani sen de dedin ya zaten heyecanımız olsun diye, doğru söylüyorsun. Heyecan da aslında azıcık olduğunda, dozunda olduğunda bizi motive ediyor. O yüzden bence çok güzel bir turdu. Benim için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. İlk programımda benimle birlikte olduğunuz için ve Mahir'cim.
2: İyiydi. Bence eğlenceliydi.
0: Eğlenceliydi. O zaman finale hazır mıyız arkadaşlar?
1: Hazırız.
0: Duyamadım. Bu nasıl?
1: Hazırız.
0: Hadi bakalım o zaman biz finale gidiyoruz.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Bugün anneme onu gösterdim.
6: Şaka.
5: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
7: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
8: Beğendim.
9: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.

0: kapatmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Sadece durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
1: Sen de sadece Duru'la.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: bırakın.
1: Hamda lezzetlik.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım, sen de durula.
7: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz artık. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Volkan, her katı katı bambaşka tadı, her katı katı Volkan.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whitened Cookies. 5 kat lezzet.
5: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Şahanesiniz. Sevgili izleyenler, biz şimdi geldik final turumuza. Harika bir final turu bizi bekliyor mu arkadaşlar?
8: Evet!
7: Şahanesiniz. Şimdi merak ediyor muyuz acaba hangi kategoriler var finalde?
8: Evet.
7: Söylüyorum, bilim var. Bilgecim çok sevindin. Yiyecek içecek var. Elif'cim sen seviyordun yemek yapmayı. Aslancığım sen de çok seviyorsun. Meslekler var Mahir'cim, sen seviyorsun ve genel kültür var. Hadi bakalım, hızlıca başlayalım mı o zaman?
8: Evet.
7: Haydi bakalım, Elif için gelsin kategorilerimiz.
9: Yiyecek içecek, Ramazan ayının R'si.
7: Ramazan ayının R'si, sorumuz gelsin. Yoğurt ve su ile yapılan Türk mutfağının sevilen içeceğidir. Süremiz başladı.
9: Ayran.
7: Hızlı bir cevap. Acaba bu cevap kumbaramıza 200 puan kazandırır mı görelim. Bravo Ayla, süpersin. Kaldı 3 soru arkadaşlar. Aslancığım, kategorimiz geliyor senin için.
9: Yiyecek ve içecek Iğdır'ın ısı.
7: Yiyecek ve içecek Iğdır'ın ısı. Çünkü sen tatlı yapmayı da yemek yapmayı da çok seviyorsun. Hatta dolma mı yaptım demiştin bana.
9: Yaprak sarma, evet.
7: Değil mi? Onu ben çok şaşırmıştım. İnce ince sarabildin mi? Biliyorsun çünkü. Evet. Yani bizim en büyük derdimiz odur, ince sarabildik mi diye yaprak sarmasını. Nasıl yaptın? Biraz hızlıca bize anlatsana.
9: Yardımcı ablam yani içini hazırladı. Ben de sardım.
7: Şahanesin, tebrik ediyorum. O zaman gelsin sorumuz. Bir ilimizin adıyla anılan baharatlı kıymayla hazırlanan acısıyla meşhur yemektir.
9: Süremiz Adana kebapı.
7: Başlamadan cevap geldi. Acaba bu cevap kumbaramıza 200 puan daha kazandırır mı görelim. Sen de emindin, hemen alkışa gitti elin. Bilgecim, senin için geliyor kategorilerimiz.
10: Yani acaba hangi kategoriyi seçsem diye düşünüyorum.
7: Bence de senin için çok zor olacak. Ne yapacağım?
10: Yani seçim hakkı bir tane var. Sadece bir tane var.
7: Hadi seç bakalım.
10: Ben bilim armutun ağası demiyorum.
7: Demiyorsun, bir de şaşırtıyorsun.
10: Bilim...
7: Hangisi o zaman? Ye. Yeliz'in yesi olsun mu? Hadi bakalım, gelsin sorumuz. maddelerin yapısını, özelliklerini, birleşimlerini ve değişimlerini araştıran bilim dalıdır. Süremiz başladı.
10: Ben biyokimyager olmak istiyorum. Hı-hı. Biyoloji ve kimya acaba hangisi?
7: Acaba?
10: Bence kimya ama.
7: Emin misin?
10: Bence eminim ama arkadaşlarımız bilir.
7: Hadi bakalım. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Bilge, süpersin. Ve ödüle kalan son sorumuz. Hadi bakalım Mahir'cim. Mahir için gelsin kategorilerimiz.
11: Meslekler, iki teyzemin de adını söyleyeceğim.
7: Söyle.
11: Sevda ve Sibel.
7: Sevda ve Sibel Hanım'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Gelsin sorumuz. Toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını sağlayan, suçluları yakalayan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
11: Polis.
7: Çok hızlı bir cevap geldi Mahir'den. Mahir'in bu cevabıyla acaba biz ödüle gider miyiz görelim? Bravo! Süpersiniz! Şahanesiniz!
8: Süper! Kumbara!
7: Şahanesiniz arkadaşlar. Efendim ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, birinci masamızdaki Elif. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, ikinci masamızdaki Aslan. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, üç numaralı masadaki Bilge. Kutluyoruz. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, dört numaralı masadaki Mahir. Kutluyoruz. Arkadaşlar harikaydınız. Bence çok güzel bir program oldu. Nasıldı Elif'ciğim? Senden alalım duygularını.
9: Çok güzeldi. Buraya katılmak çok güzel. Başvuru yapan herkes çok iyi hissediyordur.
7: Eğlenecekler değil mi geldiklerinde?
9: Evet, çok güzel.
7: Şahane. Eğlendin. Buradan mutlu ayrılıyorsun. Biz de çok mutluyuz. Bir sürü şeyler öğrendik. Kumbaramıza bir sürü anı doldurduk. Arkadaşlık, ekip ruhunu doldurduk değil mi arkadaşlar? Sizin, neşe doldurduk, daha ne olsun?
9: Sizin sevginiz, saygınız,
7: canım benim, canım benim, teşekkür ederim. İyi ki geldin Elif'ciğim.
9: Teşekkür ederim.
7: Aslancığım senin için nasıldı?
12: Benim için çok eğlenceliydi. Hı-hı. Yani buraya bizden sonra katılacak kişilere de çok eğleneceğini düşünüyorum ve bu yeni programın ilk bölümünde olmak çok yani eğlenceli ve gurur verici.
7: Benim için de çok eğlenceli ve sizi tanıdığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim Bilgeciğim.
10: burada bulunmak zaten ayrı bir heyecan. Burada bu programın içinde bulunmak ayrı bir heyecan. Ama bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar eğer bu programı izliyorsanız kesinlikle katılın çünkü benim aklımdan şu an ne geçiyor biliyor musunuz? Acaba kılıf değiştirip yeniden başvuru yapsam mı?
7: Vaa wow, bravo. Bekliyoruz o zaman bakalım. Bakalım.
13: Merhaba benim adım Asya. Ben bilirim.
7: Süper. O zaman arkadaşlarımız nereden başvuracaktı? Biliyor muyuz arkadaşlar?
10: Şöyle www.tv360.com.tr
7: bırakıyoruz. www.tv360.com.tr adresinden. Bizi ekran başından izleyen arkadaşlarımızı da bekliyoruz değil mi?
10: Evet.
7: Mahir'cim.
11: Bence çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Eğer burada izleyenler orada ayrı bir heyecan, burada ayrı bir heyecan ama buradaki heyecan çok bence güzel. İzlemekten daha güzel.
7: Değil mi? Çok güzel. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Bugün benimle oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Şimdi ödül nerede acaba? Aa hemen gördünüz. Nerede? Bir dakika.
10: Ya ama ben göremiyorum.
7: Ben de göremedim. Ne tarafta nerede söyleyin? Acaba? Bu tarafta.
10: Ama
7: gidiyorum.
10: Benim gözlüğüm numarası ödüle değişmişti. En son gözlüğü olan var mı arkadaşlar? Gözlüğü olan var mı?
7: Ben şimdi sana bulacağım bir gözlük. Bak burada bulduk. Duygu ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel halaylar çektiniz değil mi Duygu ablamızla birlikte arkadaşlar? Bugün çok eğlendik mi?
10: Evet.
7: Öncesinde de çok eğlendik. Ben de çok eğlendim. Buyurunuz Mahir Beyciğim, hediyeniz tablet. Buyurunuz Bilge Hanımcığım. Çıkışta hep beraber açar bakarız, olur mu?
10: Gigabyte var mı?
7: Elif'cim, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, bizden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Başvuru adresimizi tekrar hatırlatalım. Sevgili kardeşlerimiz, siz de burada stüdyomuzda bizlerle birlikte olmak isterseniz sizleri de bekliyoruz. Hep beraber kapatalım mı?
8: Hoşçakalın.
10: Sağlıkla kalın.

Aşk için neler yaptınız? Uzun yollara mı düştünüz mesela? Hiç yapmam dediğiniz şeyleri mi yaptınız? Olamam dediğiniz biri mi oldunuz?

0: Hocam Muğla'nın Yatağan ilçesinin Eskihisar köyündeyiz. Evet. Ve şehrin, antik şehrin kuzey kapısındayız. Kuzey şehir kapısı ve sütunları.
1: Stratonikeia.
0: Stratonikeia. Ölümüne aşkın ve gladyatörlerin kenti Stratonikeia'dayız.
1: Gerçekten öyle. Bunları konuşalım içeride.
0: İnşallah.

0: Ölümünü aşkın kenti. Evet. Ne demek bu ölümünü aşkın kenti?
1: Hep öyle Statonikea denildiği zaman aşkın kenti, aşkın kenti bu laf geçiyor. Aslında bu bir efsane ya da bir hikaye. İstersen okuyayım. O kitapta yanımda burada Canan Küçük Eren yazmış Karya Efsaneleri diye bir kitap. Orada kısaca bu aşkın kenti hikayesini aktarıyor bize. Diyor ki Seleukos Nikator, yani işte Seleukos İmparatorluğu'nun kurucusu diyelim, en büyük ismi, karısı öldüğünde oldukça yaşlıdır. Artık yalnızlığa tahammül edemediğinden mi, yoksa bazı kaynakların aktardığı gibi sadece politik nedenlerle mi bilinmez, Makedonya kralının işte genç ve güzel kızı Stratonike ile evleniyor.
0: Evet.
1: Özet olarak hani evet. Araları atlayarak geçiyorum.
0: Ama hikaye burada başlamıyor değil mi?
1: Hikaye burada başlıyor da aslında...
0: burada bitmiyor.
1: Burada hiç bitmiyor. Ama asıl sorun güzel kraliçenin seyahatten veya seferden dönen üvey oğlu, yani işte kocasının oğlu, birinci Antiochos'la karşılaşması Eyvah. İle başlıyor. Asıl
0: bir sonra. Üvey anne var işin içinde.
1: Üvey anne ve oğul geliyor. Genç ve yakışıklı prens olarak bir oğul geliyor. Kraliçeyi görünce güzelliği karşısında bu prensin de nutku tutuluyor.
0: Eyvah.
1: Aklı başından gidiyor. Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek, yemeden içmeden kesin. Prens kesiliyor.
0: Eyvah.
1: Aşk ateşi öyle bir bacayı sarıyor ki benliğini mahvediyor, yemeden içmeden kesiliyor, yataklara düşüyor. Prens, yine özetlersem,

0: hekimler geliyor tabii. Prensin durumunu teşhis edebilmek için. Mısırlı bir hekim diyor ki, ben durumu buldum. Teşhis ettim. Babasına anlatıyor. Vallahi böyle böyle bir durum var. Oğlunuz aşık ama çok fena birine aşık. Yani eyvah, karınıza aşık. Ve dolayısıyla Nikator, Seleukos Nikator
1: bir tercih yapmak zorunda.
0: Karar vermek zorunda tabii. Ya oğlu derdinden ölecek ya da karısını oğluyla nikahlayacak. Tabii baba yüreği diyelim.
1: Ama zaten yaşlı da adam ya.
0: Yaşlı da, çok yaşlı da bir adam. Ve işte karısıyla oğlunun evlenmesine müsaade ediyor.
1: Oğlu sonra bu şehri onun adına mı inşa ediyor?
0: Bu şehri onun adına 281 milattan önce 281'de, onları zaten konuşacağız. Ama bu hani efsane efsane böyle dilden dile dolaşarak uydurulan bir hikaye de değil aslında. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi, işte deneme yazarı, biyografi yazarı Plutarkos'un bir hikayesi bu.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bir ölçülme var yani.
0: Şey gibi, dur bakayım, onun ismi de işte tuhaf bir aşk hikayesi gibi filan da bir o eserinin, evet, ismi var. Tuhaf bir evlilik ya da tuhaf
1: sanki
0: bir evlenme.
1: Sanki Shakespeare'in de böyle bir oyunu vardı değil mi? Tuhaflıklar komedisi.
0: Yani ama o galiba
1: yok, o
0: başka
1: tamamen
0: bir konu.
1: Yanlış anlaşılma
0: bu
1: üzere.
0: Tuhaf bir evlenme, diye geçiyor. Hatta Ahmet Necdet adlı şair, bildiğimiz o ünlü şair de kraliçe üzerine, yani Stratonike üzerine bir uzun şiir yazıyor. Evet. Hafif böyle tiyatro oyunu gibi, hafif uzun manzum eser yazıyor. Yani bu hikaye aslında şairlerden çıkan ve hala şairleri de ilgilendiren bir hale dönüşmüş durumda.
1: Biz de böylece şehrin kuruluş efsanesini
0: öğrenmiş oluyoruz.

0: Hoppa! Hocam, burası şehrin kuzey sütunlu caddesi ve kuzey kapısının girişi.
1: Evet, hikayeler anlatıyoruz filan ama her geçtiğimiz yerde de bir üzerinde durup konuşacağımız bir yer çıkıyor açıkçası.
0: Evet, aslında siz söylemiştiniz yani hikayede, efsanede Karya diye. Bu aslında Karya bölgesinin çok önemli bir kenti Stratonike'ye.
1: Böyle.
0: Yani kuruluş dönemine baktığımızda Helenistik çağda başlıyor. Sonra Roma, Roma'dan sonra Bizans, Beylikler dönemi ve Osmanlı. Üzerindeki hayat akışı hiç kesilmemiş. Ta Cumhuriyet, Cumhuriyet sonrasına kadar da gelmiş. Hatta şu anda köyde 4 tane hane var. Hala yaşayan.
1: Hala Cumhuriyet yaşayan içerisinde. Bir de o senin saydığın bütün dönemlerde şu anda iç içe.
0: İç içe, evet. Yani görebildiğimiz en net şey burası.
1: Peki burası ne?
0: Burası kuzey kapısının girişindeki büyük havuz. Halk bu kapıdan içeriye girdiğinde bunun altından küm sistemiyle birlikte bu caddenin altından ta şeye kadar gidiyor. Bu 200 metre kadar gidip buleteryonun oraya kadar gidiyormuş.
1: Ya da su buraya oradan geliyor.
0: Ya da su buraya oradan geliyor. İçi temiz su dolu. Bakın şuralar aşınmış, görüyor musunuz?
1: Hı hı.
0: Halk buradan böyle kovalarla, testilerle su çekiyor.
1: İp izi.
0: Evet, ip izi. Şurada da var iki tane ip izi. Bununla herhalde böyle çekiliyor. Burada böyle dönen bir makara sistemi gibi bir sistem var. Bunlar o iplerin aşındırdığı mermerler. Taban mozaiklerine baktığınız zaman da onlar da yine bu bölgeye ait mermerlerden yapılmış mozaiklerden oluşmuş.
1: Evet.
0: Böyle hem kentin girişini su amaçlı yapmışlar hem aslında çok amaçlı. Aynı zamanda da halkın tamamen su ihtiyacını giderdiği hem de böyle hani şehrin girişinde olduğu için böyle bir su serinliği verdiği ve göz zevkine hitap eden estetik bir böyle yarım daire biçiminde bir havuz hocam. Havuzun taban mozaikleri de mermerden.
1: Üstüne basmamızın bir sakıncası olmadığını öğrendik. Evet, bu yüzden
0: zaten orada
1: girdik.
0: Bir portik alan var. Biraz sonra göreceğiz. O evet. Portik alanda restorasyon çalışması yapıyor genç evet. Arkeolog arkadaşlar. Hocam bölge aslında kent mermer üzerine inşa edilmiş. Bütün Roma döneminde ve Helenistik dönemde beyaz mermer kullanılmış. Çünkü mermer çok yakın. Buradaki bölgeden çıkıyor. Biliyorsunuz hala günümüzde de öyle. Yatağın denilince akla gelen maddelerden biri de mermer oluyor. Ve mermer beyazlığını hiçbir zaman yitirmiyor.
1: Geometrik bunun desenler kesin, var.
0: Evet, geometrik desenler var. Demek ki başka dönemlerde de kullanılmış. Bakın Roma'dan sonra...

0: Bizans'tan sonra beylikler ve Osmanlı'ya kadar da aynı işlevi görmüş gibi duruyor.
1: Bazı kültlere ait ya da dini diyelim motifler kullanılmış. Çünkü evet, sen biraz önce söyledin, burası dini alandan gelen, kült alanından gelen bir yol ve alanı, havuzu da onun kenarına.
0: Evet ya, bak koyup şöyle motifleri bir mantık bile yürütebiliriz. Hani temizlik bütün dinlerde esastır ya. Ya belki olabilir. Ne bileyim, bilmiyorum. Suyla ilişkilendirdik ama işin içinden çıkamadık. Böyle bir şey söyledim.
2: Salonika'ya sadece kent merkezi olarak değil, kendi etrafında bölgesiyle birlikte anlıyordu. Çoklukla biz şimdi Salonika'nın Helenistik dönemdeki adını daha çok biliriz. Oysa burada daha önceki dönemde yerleşme de vardı. Mesela bu bölge Hititler döneminde Atria bölgesi olarak biliniyor.

0: kentin kuruluşu Helenistik dönemden Roma, Roma'dan Bizans, Bizans'tan beylikler ve Osmanlı'ya kadar devam ettiği için, yani hayat devam ettiği için, ilk kurulduğu dönemde kuzey kapısından içeri girdiğiniz zaman böyle geniş bir mermer alan
1: karşılıyor. Bir meydan var, evet.
0: Bir meydan
1: giriş
0: var.
1: Giriş meydanı.
0: Tabii başka uygarlıklar döneminde bu meydan daraltılmış.
1: Başka uygarlıklar Bizans. Tabii meydanı
0: hemen sağ tarafta
1: kapatmış.
0: Kocaman bir kilise inşa etmiş. Onu da buradaki apsisten anlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdiki arkeolojik ekip iki tane böyle sütun başlığını getirip oraya koymuş ki daha belirgin.
1: Belirlensin.
0: Aslında bu kocaman meydanı Bizans biraz daraltmış hocam. Sağlı sollu daraltmış. Bu meydandan geçtikten sonra sizi sütunlu galeriler karşılıyor. Zaten buraya sütunlu cadde dedi.
1: Bir ana cadde var, mermer bir cadde.
0: Evet.
1: Nereye kadar gidiyor cadde?
0: 8 metre 70 santim genişliği, 200 metreye kadar da giden, ta Boletaryon'a kadar giden bir
1: kadar gidiyor.
0: Caddesi de var. Fakat arkeolojik ekip, yani Bilal Söğüt Hoca ve ekibi çok az bir kısmını açmışlar. Nedenini biliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum ama söyle.
0: Çünkü bundan sonrası özel mülkiyet olduğu için o tarafa
1: izinleri yok,
0: edemiyorlar. Ve bu Türkiye'deki arkeolojik kazı alanlarının da en büyük problemlerinden bir tanesi.
1: Evet, problem.
0: Sütunlu caddeden girdikten sonra sağlı sollu bizi galeriler karşılıyor hocam.
1: Dükkan var.
0: Evet.
1: Böyle sütunlu galeriler.
0: Herhalde çatısı ahşap.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Evet. Sol tarafta portik bir alan var. Yani Bizans'tan kalan taban mozaikleri var hocam. Ama sağ tarafta aynısı söz konusu değil.
1: Belki de çıkartılmadı ya da dağıldı gitti.
0: Evet. Burayla ilgili kısa bir bilgi daha vereyim mi hocam size? 138'de kentte çok büyük bir deprem oluyor ve kent yerle bir oluyor. Halk toplanıyor. Antonius Pius'tan yardım istiyorlar bununla ilgili. O da buraya 25 bin dinaryusluk bir yardım yapıyor ve onu şükranlarını sunmak için bir anıt yazıyorlar. Üstünde de yazısı olan. Ama o anıtı şu anda göremiyoruz alanda. Hmm. Müzede de yok belki.
1: O
0: ama
1: yazı da kaidesi falan herhalde, o yazı olan, o da yok herhalde.
0: Ama antik kaynaklardan varlığından haberimiz var.
1: Evet. Bir kanalizasyonun önünde durduk.
0: Evet. Kanalizasyon hala işlevini görüyor. Aynı şekilde su buradan akıyor. Yani biraz önce havuzun oradaki pişmiş topraktan yapılan künkler vardı ya, o künkler de buna bağlı.
1: Evet.
0: Buradan cadde boyunda altyapı olarak gidiyor.
1: Devam ediyor.
0: Portik orada alanda bir şey var, çalışma var. O çalışmayı ben bir göz atayım mı?
1: Sen bir göz at, biraz da konuş bakalım.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: portik alan taban mozaikleri çalışmasındayız. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Duygu ben. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Bölümü öğrencisiydim. Evet. Şu an burada stajyer olarak çalışıyorum.
0: Bitti mi okul?
1: Okul bitti.
0: Stajyer olarak. Restoratörsünüz değil mi? Bizans dönemine ait bir taban mozaiği bu galiba.
1: Evet.
0: Tam bize bu yapmış olduğunuz işin muhteviyatını anlatır mısınız? Herhalde bir şey döküyorsunuz, onu bir kurumaya bırakıyorsunuz.
1: Evet, harç hazırlanıyor. Kuruduktan sonra da test araları belirginleştirmek için biraz kazıma işlemi yapıyoruz, seviye indiriyoruz. Bu şekilde test

0: Sıralar daha belirgin ve daha güzel görünüyor.
1: Bu koruma amaçlı mı yapılıyor?
0: Koruma amaçlı. Test sıralar birbirinden kopmasın ve ayrılmasın diye.
1: Bu aradaki maddenin kuruması için ne kadar zaman lazım?
0: Yani bir saat yeterli.
1: Bir saat yeterli. Hı hı. Ondan sonra fırça
0: dönüş. Güneşe de bağlı oluyor.
1: Güneşe bağlı. Herhalde sıcaklıkla ilgili bir şey. Tamamladıktan sonra bayağı uzun bir alan gibi görünüyor burası.
0: Evet, bayağı uzun. 7 panelden oluşuyor.
1: 7 panelden oluşuyor.
0: Biz şu an 6 ve 7 numaralı panellerde çalışıyoruz.
1: Mozaik değil, değil mi bunlar? Bildiğimiz mermer.
0: Yani
1: Bizans döneminde yapıldı.
0: O zaman böyle yapılmış. Geç dönem mozaiği bu. Hı hı. O yüzden fazla şey yapılmamış ama yine de mozaik.
1: Üstündeki,
0: taban mozaiği.
1: Üstündeki motifler mitolojik değil herhalde, değil mi? Sadece
0: yok,
1: sembolik.
0: Yok herhalde, sembolik.
1: Kaç çeşit mermer kullanılmış?
0: Kaç çeşit olduğu hakkında?
1: Renk olarak bir kemik rengi var, bir beyaz mermer var, bir de kırmızı var galiba, değil mi? Kırmızı
0: mermer. Evet, renk orada desen yapılmış. Evet.
1: Daha ne kadar çalışacaksınız bu alanda?
0: Bu alanda bayağı bir işimiz var.
1: Ne kadar
0: daha
1: mesela?
0: Harç uygulanmayan yerler var, oralara da harç yapacağız. Hı hı.
1: Sonuna kadar gidecek
0: sonuna
1: misiniz?
0: Sonuna kadar, evet.
1: Bittikten sonra tekrar böyle...
0: Bittikten sonra tekrardan bakımları yapılacak.
1: Ve sonra
0: periyodik bakımları.
1: Doğaya bırakacaksınız herhalde.
0: Yine üstünün kışın kapanması... üstü kapanacak.
1: Kapanacak. Hı-hı. Üstünü neyle kapatıyorsunuz?
0: Jeotekstil bezler. Hı-hı. Sonra üzerine elenmiş kumlar da ekleniyor. Kışın bu şekilde kapalı bir şekilde kalıyor. Sonra
1: önümüzdeki
0: kazı
1: sezon,
0: başlayınca
1: yine açılıyor. Evet. Bu tarafında olduğunu söylemiştik. Acaba Sütunlu Galeri'nin öbür tarafında da bulunan böyle taban mozaiği var mı acaba?
0: Çalışmalar devam ederse belki çıkabilir o tarafta da.
1: Anladım. Peki o zaman size kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
1: İçiniz zor vallahi. Bu hem sıcak hem sıcaklık.
0: Olsun, keyifli bir iş.
1: Kaçta başlıyorsunuz?
0: Biz 7'de başlıyoruz.
1: Sabah 7'de başlıyorsunuz.
0: 5'e kadar devam ediyoruz.
1: 5'e kadar devam. Ama aralarda şey
0: molalarımız
1: veriyorsunuz. Molalarınız var.
0: Var
1: herhalde. Peki Duygu, bunun okulunu okudun. 2 yıl meslek yüksek okulunda. Nasıl başladın bu işe?
0: Ben
1: bu seçerek tercih ettiğim bir
0: biraz bölüm. İsteyerek, evet, meslek lisesi çıkışlıyım. Hı-hı. Yine resimle uğraşıyordum orada da.
1: Hı-hı. Yani daha çok hani, mimari üzerine senin yoğunlaşman herhalde.
0: Teknik çizim falan, bunları severek başladım. Bu bölümde de bunlar vardı. Hı-hı. Ve sanatla uğraşmak herkesin hoşuna gider tabii ki de.
1: Bundan sonraki mesleki hedefin nedir?
0: İnşallah bu bölümde devam etmek istiyorum.
1: Bu bölümde devam edeceğim. Peki bunu seçecek olan yeni arkadaşlara neyi öneriyorsun?
0: Yani biraz el becerisi ve yetenek gereken bir şey.
1: Yetenek derken çizim yeteneği.
0: Çizim resim. Yeteneği de gerekiyor. Resim. Evet, çünkü bölüm derslerimiz ve sabır.
1: Sabır.
0: Evet.
1: Peki o zaman biz de sana sabır diliyoruz.
0: Teşekkür
1: kolay
0: ederim.
1: Gelsin.
0: Çok sağ olun.

0: Hocam selam. Ha,
1: bitti mi konuşma?
2: Bitti vallahi.
0: Tamam. Vay, burada oturuyorsunuz. Bunun bir anlamı var biliyorsunuz değil mi?
1: Taşın mı?
0: Evet evet.
1: Tarihi bir eser üzerine oturuyor olmayayım sakın.
0: Tarihi eserin üstüne oturduğunuz doğru ama beylikler döneminde bir Osmanlı'da burası bir mahalle.
1: Evet zaten evet. Harika bir yer.
0: Şehir acayip inanılmaz konumlanmış. Yani yaşamak devam ettiği için böyle buranın sokaklarında dalıp gidiyorsunuz. Hamallar buraya dinlenirlermiş hocam. Sırtında küfeleriyle gelirlermiş. Bakın burasını da hamalların sırtındaki küfeleri çarpmasın köşe bende diye.
1: Çok hoş.
0: Evet, tıraşlayarak yapmışlar. Önce gelir buraya küfesini çıkarttırmış, yanına da otururmuş.
1: Aynı benim gibi. Ben de elimdeki eşyaları buraya koyabilirim.
0: Evet. Evin böyle cumbalı olan penceresinden de hemen tam üstünüzden de ona tasın içinde ayran ve su ikram ederlermiş. Burada dinlendikten sonra tekrar köyün meydanına doğru ilerlermiş.
1: Benim ayran şansım yok galiba.
0: Evet, su şansım.
1: Peki bu evi kim yapmış biliyor musun? Ömer Usta.
0: Evet.
1: 1930'lu yıllar ama sonundaki yazıyı okuyamadım.
0: Cumhuriyet dönemi yani.
1: Çok güzel de bir meydan var. Aslında evet. Orada da biraz kalabiliriz yani.

0: Osmanlı döneminde bir mahalleymiş, meydanmış. Bu meydanda muhtarlık seçimleri ve şeyler yapılırmış, düğünler yapılırmış. Her türlü işte düğün, nikah, sünnet.
1: Çok merkezi bir meydan demek ki burası. Evet, yani evet, herkesin evet.

0: nekropolü yani mezarlığı geçiyor. Evet. İşte bizim kuzey kapısına geliyor. Orada bir çeşme, havuz. Büyük caddeden Sütunlu geçtik. Cadde. Sütunlu ve aralarda heykeller de olduğu söyleniyor onun. Evet. Şimdi aklıma geldi. İşte hafıza yoklaması dedik ya. Mesela o kuzey kapısı, o büyük kapı, sen bahsetmiştin hani deprem oldu diye. 138, o da 140'da yapılmış.
1: 2 yıl sonra.
0: Yani. 2 yıl sonra orasını yapmışlar. İşte yanındaki
1: Antonius Pius.
0: Çeşme, ondan sonra o havuz filan. Neyse caddeden geldik ve birdenbire
1: kendimizi başka bir uygarlığın
0: başka içinde bir yüzyılda bulduk. Yani nefis bir yol, nefis evler, bir meydana geldik. Aklıma şu geldi. Doğan Kuba'nın bir benzetmesi vardır. Diyor ki mesela Sultanahmet'e gidin, orada lüks bir otelde kahvaltı edin. Yani modern bir otel. Sonra birkaç adım yürüdüğünüz zaman yaklaşık 1500 yıl geriye gitmiş olacaksınız. Çünkü Ayasofya ile karşılaşıyorsunuz. Onların hepsi iç içe, aynı meydanda. Burasını ona benzettim yani şu anda.
1: Doğru, aynen öyle.
0: Yüzyılları kat ederek, atlayarak, yüzyıldan yüzyıla geçerek Glutaryon'a doğru gidiyoruz aslında.
1: Doğru. Siz hep bana şey dersiniz, programda siz daha duygusal ağırlıklısınız, daha böyle romantiğimdir ya ben.
0: Evet.
1: Hakikaten böyle bu bir ruhsal bir dehlizin içindeymişsiniz gibi değil mi? Böyle arkada çınar ağacı, köy meydanı, bir nefis, hayrat. Nefis. Ondan sonra dediğiniz gibi hani bir mahalleyle bir mahalle arasında 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl var belki.
0: Evet. Şimdi milattan önce tekrar mesela 3. yüzyıla doğru yola çıkabiliriz. Glutaryon'a yol alalım.

0: Boleteryo'nun içindeyiz hocam.
1: İçindeyiz. Borsa duvarından geçtik bu tarafa içeri.
2: Stat12'ye de satılan tüm ürünlerin veya verilen hizmetlerin adları ve fiyatları var. Bu Latince olarak yazılmış. İş tarafında ise şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz başka bir yazı var ki bu da yine bizim için önemli ve benzeri az bulunan örneklerden birisi. O da Menippos gibi meşhur birisinin yaptığı takvimle ilgili.
0: Evet, burada basamaklar varmış. Tabii ki o Bizans'ta yıkılmış yapı taşı olarak kullanılmış. Şimdi sadece 4 tane basamağı, bir tanesi de yarım kürsüsü
1: kalmış.
0: Bunların
1: hepsi kiliselere gitti tabii, Bizans kiliselerine.
0: Maalesef.
1: Bir sahne görüyorum, yuvarlak bir sahne.
0: Evet.
1: Birkaç oturma sırası kalmış.
0: Evet.
1: Bir de
0: kürsü gibi bir şey var
1: evet, orada.
0: Yani sütunun yarım hali var.
1: Evet. Burada...
0: Ne anlatacaktınız? Siz burası ile ilgili arkamızda Grekçe bir takvim var.
1: Takvim bu mu?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bu takvimle ilgili siz bize bilgi verecektiniz.
1: Evet. Aslında bu takvimle ilgili bir bilgiyi tam olarak veremem. Yani böyle bir takvimin olduğunu biliyorum ama bu işin inceliklerini herhalde Bilal Hoca'dan sorsak daha iyi olur. Fakat bunu yapan Menippos.
2: Burada Menippos şöyle diyor. Hiç okuma yazma bilmeyenler bile parmaklarıyla hesaplayarak bulsunlar diye çok kolay bir takvim yaptım diyor. Hakikaten de öyle. Aylar 30-31 diye devam ediyor. Arada bir tane 28 var. Şimdiki bizim takvimlerimiz gibi.
1: Şimdi Menippos hakkında bizim o ünlü el kitabımız Strabo'nun coğrafyasına başvurabiliriz. Sana oradan bir şey okuyabilirim. Tabii. Diyor ki mesela Menippos hakkında burada, yani bu şehirde babalarımızın zamanında dikkate değer bir adam doğmuştu. Katokas takma adı olan Menippos. Cicero yazılarından birisinde, işte özetlersek şayet, onun Asya'daki bütün konuşmacılardan çok daha iyi bir konuşmacı olduğunu
0: Menippos için diyor.
1: Söylüyormuş. Ve hepsinin üstünde tutuyormuş Menippos'u. Yani bu takvimin ne derler?
0: Mucidi,
1: yaratıcısı. Şimdi Menippos'a baktığımız zaman aslında bu takvim hakkında pek bir şey bilmiyorum ama onu soracağız. Menippos hakkında ufak tefek bir iki bir şey söyleyebilirim. Bir kinik felsefe ustası ya da kinik felsefe mensubu. Nedir

Kinin felsefe aslında şey anlamı, kelime anlamı köpek ya da köpeksi ve insanın erdeminin bu felsefeye mensup olanlar hiç böyle dışarıdan kendilerine yüklenmiş değerler olmadığını savunuyorlar. Yani mülkiyetmiş, aileymiş, suymuş, buymuş, dışarıdan gelen hiçbir değeri kabul etmiyorlar. Sadece tek bir erdem nedeni var, o da kendi bağımsız kararları, kendi inisiyatifleri. Ve bu kinik felsefenin de en önemli temsilcilerinden bir tanesi biliyorsun Diyojen'dir, Sinoplu. En son şunu da söyleyeyim, oraya bağlayayım. Mesela Menippos'un nereli olduğu çok net değildir. Evet. Şimdi burası bir Seleukos krallığına dair bir şehir olduğu için, Menippos da buraya ait bir adam olduğu için onun da Suriyeli olabileceği üzerine yazılar vardır. Ancak Sinoplu olabileceği üzerine de yazılar vardır. Olabilir çünkü Diyojen'in felsefesi de kinik felsefe olduğuna göre bu da Diyojen'le o konuda işte bir mesai yaptığına göre, yani evet, aynı felsefeyi paylaştığına göre diyelim, o da Sinoplu olabilir diye düşünüyoruz.

0: antik kenti kuzey-güney ekseninde kesen...
1: Şöyle evet, diyoruz şöyle yani kesen. Uzunlamasına.
0: Antik yazıtlarda da Stratonika'ya ait 3 tane hamam olduğu söyleniyor. Ama yapılan kazı çalışmalarında en belirgin gün ışığına çıkan yer Roma hamamı oluyor. Tabii
1: bir de bir Türk hamamı var. Evet. O, tabii daha yeni.
0: Selçuklu hamamı var hocam. İlk Şaban Ağa Camii. Batı kısmından girildiğinde kentin tam caminin hemen bitişiğinde herhalde bir tanesi de cimnazyonun içindeydi. En doğru yer cimnazyum olarak belki değerlendirilebilir. 6 bölümden oluşuyor hocam. Soyunma, ılık, soğuk ve sıcak olmak üzere.
1: Sıcak güneydeymiş.
0: Güneyde.
1: Aynı rüzgarlar gibi. Evet. Soğuk kuzeydeymiş. Evet.
0: Ve bir de palestrası var. Öndeki sütunlu yeri oluyor. Bunu söylediğiniz iyi oldu hocam. Antik kentlerde de yerleşim hep güney kısmına olur. Çünkü hava şartlarına
1: bağlıdır. Hava koşulları daha iyi.
0: Kuzey her zaman çok daha sert rüzgarlar aldığı için korunmak amaçlı bütün yapılar, sivil mimariler antik kentin güneyine konumlanır. Burada hamamın dışında başka sütunlu palestra var dedik. Hemen onun bitiminde latrine var dedik.
1: Latrine, yani toplu, tuvaletler var.
0: Toplu tuvalet. Biz bunu daha önceki bölümlerde en net Orhan Hoca ile konuşmuştuk galiba.
1: Evet, çünkü Magnezya'da çok büyük bir tuvaletle karşılaşmıştık. Yani sıra sıra böyle, yani Efes'teki gibi neredeyse.
2: Stratonikea'da biz 3 tane Roma hamamının olduğunu biliyoruz. Önceki yapılar hariç. Bu hamamlardan, yazıtlara göre bu hamamlardan birisinde sadece kadınlar hamamı olduğunu yazıtlardan yine biliyoruz. Kalıntı anlamında ise bizde 2 hamamımız var şu an. Bir tanesi sizin bahsetmiş olduğunuz. O hamamdaki çalışmalar şimdi devam ediyor. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen hamamlardan birisi. Bizim sıralı tip dediğimiz planlarda, yani kuzey güney yönünde kentin hipodermik sistemine ya da ızgara planına uygun olarak belli ayrılan alana yerleştirilmiş bir yapı.
0: Aslında daha böyle kamuya açık alanlar oluyor değil mi? Kamu mimarisiyle
1: ilgili. Doğru. Şimdi burası hakkında benim aklıma geliveren, yani senin bu anlattıklarının dışında, burası bir Roma hamamı ama Karya karakterini taşıyor mimari olarak.
0: Bunu tiyatrosunda daha net ve kesin bir şekilde göreceğiz. Daha özgün bir yapıya.
1: Ha, evet. Yani bir Karya tipi hamamla karşı karşıyayız ve milattan sonra da 2. yüzyılda yapılmış. Benim hamam konusunda ekleyebileceğim şeyler bunlar yani.
0: Karya dediniz, hazır sözü açılmışken. Buranın yapısına, mimari yapısına ait bir şey daha geldi aklıma sizinle birlikte yolda yürürken.

0: ızgara planlı yapılıyor. Yani birbirini paralel kesen cadde ve sokaklardan oluşuyor.
1: İşte hipodamus planı dediğimiz şey belki de her bölümde aşağı yukarı onu aramaya çalışıyoruz. Ya da işte var mı yok mu tespit etmeye çalışıyoruz. Bazen tartışmalar çıkıyor var ya da yok diye ama... Burası hakkında da öyle bir bilgi var. Yani ızgara plan dediğin gibi bazı adaların oluşturulması, caddeler ve sokaklar arasındaki birbirine yakın konseptli binaların yerleştirilmesi bir hipodamus planı. Evet, burası için de söyleniyor.
0: Hazır hamamdan söz etmişken, hamamın ana maddesi, materyali olan suyla da ilişkisinden biraz söz edelim kentin isterseniz.
1: Mesela hamamdan çıkıp yollardan yürümeye başladığımız zaman bu hamamın etrafını dolaşan su kanallarının olduğunu göreceğiz. Harika. Tam o kanallar binanın, yani hamamın olduğu binanın yanından geçiyor.
0: Harika. Buradan yolumuz nereye düşsün? Tiyatro
1: bir veya çıkalım bakalım.
0: Tapınak veya cimnazyum.
1: Bir çıkalım bakalım.
0: Peki.

0: ortak yemitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
4: Sadece durula.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Mavi bir zürafa mı?
13: Vay, konuşabiliyor musun?
12: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
14: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
15: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
18: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: Geliyorum yavrum. Hemen geliyorum.
20: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
21: Bir çocuğu kaçıracağız.
19: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
21: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
22: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
19: Okuldayken ben de izciydim.
23: Buna sevindim.
21: Kaçırdılar oğlumu.
23: Gel amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
21: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
19: Hadi toparlanın gidiyoruz.
23: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
19: Evet, çocuğun babası burada.
21: Onun da sırası gelecek.
24: Yumurcak belalı tatil bugün 16.15'te TV4'te.
3: Zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
25: Ucuz, hep ucuz. Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
26: İşte Çetmen, işte hayat.
5: Adriana duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım. Sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin 1 numaralı katı sabun markası.
25: Çetmen eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
27: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
28: Algoritmanı yaz.
0: Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
17: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Sucuklarda %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
7: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve comfort ürünlerinde %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
8: Win, win, win.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Soğanın kilosu %23 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta. Dondurma,
2: dondurma gibi değil dondurma. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
9: Portekizli şair Pessoa'nın dediği gibi yaşamak bir başkası olmaktır. Ve insan bugün dün hissettiği gibi hissediyorsa hissetmek olanaksızdır. Dün hissedileni bugün de hissetmek, hissetmek değil. Dün hissedilmiş olanı bugün de anımsamaktır yalnızca. Artık yok olmuş olan dünkü hayatın canlı cesedi olmaktır. Stratan Ikea'da her gün bir başkası olmayı denemeye ne dersiniz? Stratan Ikea, aşkların ve gladyatörlerin kenti.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Uluabat Gölü üzerine kurulmuş tarihi bir yarımada olan Göl Yazı'yı gezeceğiz bugün. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle Uluabat Gölü üzerindeki Göl Yazı Mahallesi'nde başlasın.

Bursa'nın Gölyazı Mahallesi'ndeyiz. Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'ndeyiz. Uluabat Gölü'ne kurulmuş tarihi bir yarımada olan Gölyazı Mahallesi'ni gezeceğiz. Öncelikle şu an nerede olduğumuzu belirteyim ben size. Şu anda Zambaktepe diye geçen yerdeyiz Gölyazı'da. Neden buraya geldik? Hemen onu belirteyim. Zambaktepe'ye geldiğinizde Zambak Sokağı'nın girişinden giriyorsunuz buraya ve bir tepeye çıkıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman sevgili seyirciler bütün Gölyazı'yı ayaklarınızın altına alabiliyorsunuz ve Uluabat Gölü'nü Zambaktepe'den seyredebiliyorsunuz. Özellikle gün batımını izlemeyi sevenler mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ederim. Gün batımında buraya gelindiğinde burada oturulacak yer olmadığını belirtmek isterim. Herkes soğuk ya da sıcak içeceğini alıyor, katlanabilir sandalyesini alıyor ve Zambaktepe'ye çıkıp buradaki eşsiz Gölyazı manzarasını izlemeye geliyor. Benden size bir tavsiye olsun. Şimdi sizi birazcık Gölyazı ile baş başa bırakayım. Buranın keyfini bugün doyasıya çıkartacağız. Hep ilginiz olsun.

0: Gölyazı'ya geldiğiniz zaman Gölyazı'nın girişinde sizi öncelikle bir ilkokul karşılıyor. Sonrasında doğal ürünler satan böyle tezgahlar karşılıyor. Tabii ki Gölyazı'da kilise de var. Bunların hepsini gezeceğiz sevgili seyirciler. Önce doğal ürünler satan tezgahın önünde bir duralım. Bakalım ne kadar. Burada yaban mersini özünden kızılcık özüne, kızılcık reçeli, damla sakızı reçeli, şöyle bakıyorum soğuk sıkım keçi boynuzu özü. O ne? Havyar tarana. Aa, ilk kez duydum. Buraya özgü havyar tarama varmış. Ben de tarana diye okuyorum yalnız. Görmez uydururum. Kayısı reçeli, sonra incir pekmezi, kozalak reçeli. Aradığınız her şey var burada en doğalından. Çok tezgah var. Hepsine göz atamasak da isim ablacığım
1: Hasibe Vadede.
0: Hasibe ablanın tezgahına şöyle bir göz atmış olduk. Bu arada şunu da hemen ekleyeyim. Gölyazı'ya girişte birçok tezgahta incir satan ablalar, abiler de var. Buraya geldiğinizde taze inciri de satın alabilirsiniz.

Ölyazı'ya geldiğinizde alışveriş yapmak için doğal ürünlerin yanı sıra hediyelik bir şeyler almak istiyorsanız böyle tezgahlar var. Kameraman arkadaşım Ayberk size gösteriyor zaten ve tabii ki arkamdaki dükkan var. Biraz daha ilerleyince çok güzel bir papağan da var. Onunla fotoğraf çektirmek istiyorsanız orada da isterseniz fotoğraf çektirebilirsiniz. Şöyle hemen Ayberk onu da gösterebiliyorsa size göstersin sevgili seyirciler. Adı Luca. Luca buranın sembolü sevgili seyirciler. Luca yıldız. Biz bir hayvan severiz. Luca oraya bağlı. Çok yazık falan demeyin. Luca buraya bağlı değil. Uçmuyor. Burada da çok güzel bir şekilde bakılıyor. Onu söyleyebilirim size. Merhaba Luca. Merhaba Luca. Şöyle ısırmadan. Şu an oyun yapıyor. Şöyle sevelim Luca'yı. Luca burada. Gölyazı'ya gelenlere hoş geldiniz diyor. Şu anda kendini sevdiriyor. Ha? Tamam. Sinirlenme, tamam. Şöyle fıstık vereyim sana. Karıştık galiba. Luca'yı geride bıraktık ve ağlayan çınarın yanına geldik. Gölyazı'ya geldiğinizde asıl Gölyazı'nın sembolü ağlayan çınar. Neden ağlayan çınar dendiğini birazdan anlatacağım. Bu çınar ağacı sevgili seyirciler yaklaşık 750 yıllık bir çınar ağacı ve koruma altında. Buraya her gelen burada fotoğraf çektiriyor. Mutlaka Gölyazı'ya gelirseniz ağlayan çınarın kenarında bence sizin de bir fotoğrafınız olsun diyelim. 750 yıl dile kolay. Bu çınar ağacı 750 yıllık ama Gölyazı'ya geldiğiniz zaman birçok çınar ağacı görebilirsiniz ağlayan çınarın yanı sıra. Şimdi ağlayan çınarın yanına gidelim ve çınar ağacının hikayesini sizlerle paylaşalım. Bakalım bu çınar neden ağlıyormuş?

0: ve ağlayan Çınar'ın yanındayız. Biraz önce söyledim, burada herkes fotoğraf çektiriyor ve ağlayan Çınar'ın hikayesini okuyor sevgili seyirciler. Ağlayan Çınar'ın, bu çınar ağacının boyu 25 metre. Yaklaşık 750 yıllık bir çınar ağacı bu. Kameraman arkadaşım Ayberk zaten sizlere gösteriyor. Efsane odur ki Ulu Çınar senede bir kere kanlı gözyaşı dökmeye başlıyormuş. Ve bundan sonra da bu çınar ağacının adı Ağlayan Çınar olmuş. Şu an kameraman arkadaşım Ayberk zaten çınar ağacını sizlere gösteriyor sevgili seyirciler. Gözyaşını da şu şekilde mermer şeklinde yine çınar ağacının hemen yanına yapmışlar, döktüğü kanlı gözyaşını. Peki bu çınar ağacının anlatılan hikayesi nedir? Hemen sizlerle paylaşalım.
1: Yüzyılı aşkın yaşıyla Gölyazı'nın tarihi değerlerinden ve simgelerinden biridir Ağlayan Çınar. Efsaneye göre Rumlarla Türklerin birlikte yaşadığı Gölyazı'da birbirine aşık Mehmet ve Eleni mübadele nedeniyle ayrılmak zorunda kalır. Rumların köyden gittiğini gören Mehmet kalabalıkta Eleni'yi arar. Bu sırada Eleni'nin ağabeyi Yorgi Mehmet'in yolunu kesip sevdasından vazgeçmesini söyler. Aralarında çıkan tartışmada Yorgi Mehmet'i hançerle yaralar. Aldığı yaraya rağmen Mehmet Eleni ile gizli gizli buluştuğu Ulu Çınar'ın oyuğuna kadar gitmeyi başarır. Olayı öğrenen Eleni Çınar'ın oyuğuna geldiğinde sevdiğini kanlar içinde bulur. Sevdiğinin başını kollarına alır ve merak etme, az sonra kavuşacağız ve sonsuza dek bu çınarın oyuğu olacak yuvamız. Bu çınar var oldukça sonsuza dek yaşayacak sevdamız der. Belinden çözdüğü kuşağını çınarın bir dalına geçirerek canına kıyar. Efsane odur ki Ulu Çınar bu öykünün ardından kanlı gözyaşları dökmeye başlar.
0: Ağlayan Çınar'ın hikayesini dinlediniz. Herkesin burada fotoğraf çektirdiğini de söylemiştik. Herkesten benim neyim eksik? Biz de buraya kadar gelmişken Ağlayan Çınar'ın yanında fotoğrafımızı çektirelim ve kahvaltımızı yapmak için Gölyazı'da güzel bir mekana sizi götürelim. Siz buraya geldiğinizde kahvaltınızı nerede yapacaksınız? Size rehber olalım. O zaman hemen fotoğraflarım çekilsin ve sonrasında da kahvaltımızı yapmaya gidelim.

kahvaltı yapacağımız yere geldik. Kahvaltı yapacağımız yere çıkmadan önce şunu belirtmek istiyorum ki gelsin hemen Ayberk kameraman arkadaşım. Kahvaltıda yiyeceğimiz çoğu ürünler burada satılıyor. Eski sert ezine, köy tereyağı, çeçil dil peyniri, köy peyniri, mihaliç kelle peyniri, İzmir tulum peyniri, keçi sepet peyniri. Görmüş olduğunuz gibi bütün peynirler burada satılıyor. Kahvaltı yapacağımız yer hemen kilisenin yan tarafında sevgili seyirciler. Yapılan araştırmalara göre, benim de yaptığım araştırmalara göre Gölyazı'ya geldiğiniz zaman kahvaltı yapabileceğiniz yer benim birazdan kahvaltı yiyeceğim yermiş. Onu söyleyebilirim size.

kahvaltımız geldi sevgili seyirciler. Kahvaltıda yok yok. Bu arada biz ekip olarak bugün biraz kalabalık olduğumuz için kahvaltıyı doldurmuşlar da doldurmuşlar. Doldurmuşlar da doldurmuşlar. Normalde de bu kadar bol veriyorlar ama kişi sayısına göre peynir, domatesler biraz daha az oluyor. Ama onun dışında bütün bu reçel çeşitleri falan oluyor. Bu arada patlıcanlı kaşarlı gözlemeymiş bu. Hayatımda hiç patlıcanlı kaşarlı gözleme yemedim. Şöyle bir hemen gözlemenin tadına bakmak istiyorum ben. Şöyle. Güzelmiş. O kadar yer gezdim. Hayatımda vallahi hiç patlıcanlı gözleme yememiştim. Gölyazı'ya gelip de patlıcanlı gözleme yemek kısmetmiş. Çok lezzetli.

Gerçekten çok güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi kahvaltıyı yaptığımız yerin hemen yan tarafında Aziz Pantelemyon Kilisesi var. Yaklaşık 120 yıllık bir kilise. Gölyazı'ya geldiğiniz zaman bu kiliseyi mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim ben. Şimdi kiliseyi gezeceğiz. Bu arada kahvaltı yaptığım yer sabahtan akşama kadar açık. Haftanın 7 günü sabah 7'de açılıp akşam 10'da kapatılan bir yer. Onu söyleyebilirim size. O zaman yürüyerek şöyle kiliseye doğru gidelim ve biraz da size Aziz Pantelemyon Kilisesi'ni anlatalım. Bakalım nasıl bir yermiş.

0: Köprüyle karaya sıkı sıkı tutunmuş Uluabat, bir diğer ismiyle Apollyont, gölü üzerindeki Gölyazı Köyü. Gölyazı, Nilüfer ilçesine bağlı bir mahalle sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman sandal turu yapmadan gitmek olmaz. Şimdi birazdan sandal turu yapacağız ama öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Uluabat Gölü'nü görüyoruz. Hemen Uluabat Gölü'nün kenarında su çekilmiş olarak görüyoruz. Kışın buradaki su köprünün hizasına kadar geliyormuş. Onu belirtmek istiyorum. Yazın su çekilip sandalların orada oluyormuş. Yazın bu köprünün altına arabalar da park edebiliyormuş ama kışın hiçbir şekilde buradan geçiş olmuyormuş. Çünkü sularla dolu oluyormuş. Şimdi size birazcık siz Gölyazı'nın sokaklarında gezerken, Gölyazı'yı gezerken Gölyazı'yı anlatmak istiyorum.
1: Bursa-İzmir Karayolu'nun 35. kilometresinden güneye sapıldığında 7 kilometre içeride bulunan Gölyazı, Uluabat Gölü kıyısındaki iki alçak tepeden oluşan küçük bir yarımada üzerine kurulmuştur. Tepelerden birinde adını Yunan tanrısı Apollon'dan alan Apollonia adlı antik çağ kentinin nekropol kalıntıları yer almaktadır. İkinci tepe göl yükseldiği zaman bir ada halini alır ve ince, uzun bir taş köprüyle erişilebilir. Bugünkü Gölyazı halkının büyük kısmı ada kısmı üzerinde tuğla duvarlı tarihi Rum evlerinde yaşamaktadır. Apollyont adı Cumhuriyet sonrası Gölyazı olarak değiştirildi. 12 Temmuz 1992 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. 2009 yılında belediye örgütü kapatıldı. Gölyazı, merkez ve bayır mahalleleriyle birlikte Nilüfer Belediyesi'nin bir mahallesi oldu ve siz değerli misafirlerini bekliyor. Müzik

turumuzu yaptık. Şimdi meydana geldik. Burası Gölyazı Mahallesi'nin meydanı. Köy kahvesi burada bulunuyor. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka köy kahvesini, çayını ve kahvesini içmenizi tavsiye ediyorum. Zaten çaylar ve kahveler nerede güzel olur? Böyle güzel küçük yerlere geldiğinizde kahvehanelerde güzel olur. Ve tabii ki biz de burada mutlaka köy kahvesini içeceğiz. Önce bir şuralara göz atın, sonrasında ben size oturunca karşılayacağım.

Elazığ mahallesinde dolaşırken antik çağdan günümüze kalmış surlarla karşılaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Bazı evlerin duvarları da surlarla çevrili. Örneğin hemen bu surların arkasında tarihi evler var. Şimdi sokaklarda gezeceğiz. Sokaklarda gezerken eski yani Rumlardan kalma evlere de fazlasıyla denk gelebiliriz. Rumlardan kalan evlerle şu anda günümüzde yapılan beton evler birbirleriyle çarpışıyor. Sadece bunu söyleyebilirim ama Gölyazı'ya geldiğinizde fazlasıyla geçmişten günümüze iz bulabilirsiniz. Eski Rumlardan kalan evlerin önünde de fotoğraf çektirebilirsiniz. Şimdi biraz Gölyazı sokaklarında kaybolalım. Hadi gelin.

0: Şimdi Gölyazı'da gezerken programın başında söylemiştik, balıkçılıkla uğraşıyor. Kadınlar ve erkekler burada. Hem kadınlar balık ağı örüyorlar hem de erkekler. Gölyazı'da gezerken kadınların da balık ağı ördüğüne şahit olabilirsiniz dedik. Teyzeciğim merhaba.
1: Merhaba kızım, hoş geldin.
0: Hoş buldum, nasılsın?
1: Çok iyiyim kızım.
0: Çok mu iyisin, ne oldu, niye gülüyorsun? Garip mi geldi?
1: Yok, garip gelmedi.
0: Ay sen hep böyle gül, Allah güldürsün seni.
1: Ha, güldürdü.
0: Güldürdü mü?
1: 10 sene oldu kocam öleli. Güldük.
0: 10 sene oldu kocam öleli, Allah güldürdü beni diyor. İsim teyzeciğim?
1: Sultan.
0: Sultan teyzeciğim, balık ağı örüyorsun.
1: Evet, bunları tüccarlara yapıyoruz ekmek parası için.
0: Ha, sen örüyorsun, satıyorsun yani, ördüklerini.
1: Yok, satmıyorum. Tüccarlığa yaptırıyor bize. Mesela bunun her malzemesini veriyorlar. Biz sadece işçiliğini yapıyoruz.
0: Kaç yaşındasın?
1: 62.
0: 62 yaşındasın. Allah seni nazarlardan saklasın. Aynen. Bak 62 yaşında gördüğünüz gibi Sultan teyze balık ağı örüyor sevgili seyirciler.
1: Bitmişini göstereyim bunu.
0: Bitmişini göster. Göster bitmişini. Göster bitmişini bana. Göster bana bitmişini. Şimdi Sultan teyze ördüğü balık ağların bitmişini getirmeye gidiyor. Getirsin gelsin buluşalım. Ön tarafta da hanımlar başka bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Semizotu ayıklıyorsunuz. Bakayım be.
2: Bak.
0: Bakayım. O serin serin havada esiyor. Semizotu ayıklıyorsunuz. He. Ne olacak bu semizotu?
2: Ne olur bu?
0: Ne olur?
2: Yemek olur.
0: Yemek olacak. Ha, satmayacaksınız.
2: Ne satması be kızım? Parmışım ben bugün, satmam kalmış.
0: Ha, dur ben de ayıklayayım o zaman sizinle. Beni çekme, beni çekme dedi, arkasını döndü bak. Görüyor musun? Beni çekme, beni çekme dedi, arkasını döndü. Niye dönüyorsun kameramanlara arkanı? Beyin kızar mı? Bak Sultan teyzeyi Allah 10 sene önce güldürmüş, beyi ölmüş de gülmüş. Öyle dedi. Bak dur, bitmişini getirdi Sultan teyze ama ben biraz burada bir semizotu ayıklayayım, dur. Sultan teyze gittin geldin aldın balık ağını, bir bakalım bu bitmişi.
1: Bak, bu bitmişi kızım.
0: Bunu salıyoruz göle sonra.
1: Bunun ip bağlanıyor arasına.
0: Tamam.
1: Bu bir tane daha bunun arkasına oluyor. Öyle sırayla sırayla göle atılıyor. İçine de kerevit dediğimiz şey giriyor.
0: Bu balık ağını salıyorlarmış göle.
1: Buradan
0: saldıktan
1: giriyor.
0: Sonra buradan göl ıstakozu kerevit dedikleri burada. İçine giriyormuş. Bak böyle bir ağ Sultan teyze örüyor.
1: Bunu da buradan boşaltıyoruz böyle kerevit.
0: Bak bu ağ bitmiş hali. Görüyor musunuz sevgili seyirciler? Sultan teyze işte bu ağı örüyor. Örmeye devam etsen.
1: Ben devam
0: nasıl
1: edeyim.
0: Da güzel örmüşsün baksana.
1: Onlar hazır değil mi?
0: Bak.
1: İstanbul'da.
0: Bak nasıl da güzel geliyor.
1: Yapılışı biz
0: şimdi yapalım. Madem bu kadar balıklardan bahsettik, madem bu kadar gölden bahsettik, gidelim şöyle manzaralı bir yerde. Buraya gelip de turna balığı yemeden dönmek olmazmış. Turna balığı da böyle etli, beyaz etli bir balıkmış. Gelelim o balığı yiyelim. İstiyorsan gel seni de götüreyim Sultan
1: afiyet
0: teyze.
1: Olsun canım.
0: Ay sağ olasın, afiyet gel beraber olsun.
1: Ay.
0: Yok dedi. O zaman balık
1: sen
0: yerken buluşalım.

Rumlardan kalan tarihi birçok evin olduğunu söylemiştik ve bazı evlerin surlarla kaplı olduğunu da söylemiştik. Burada zaten bütün evlerin duvarları surlara dayalı sevgili seyirciler. Onu da belirtmiştim. Ama şunu mutlaka belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman, yani Gölyazı'ya geldiğiniz zaman en eski ev, Rumlardan kalan en eski ev, arkamda görmüş olduğunuz bu ev zaten duvarlarından, taşlarından da anlayacağınız gibi. Şu anda içinde biri oturuyor mu? Hayır, oturmuyor.

geldiğiniz zaman hem konaklayabileceğiniz hem de buraya geldiğinizde yemeden gitmemeniz gereken turna balığını yiyeceğiniz yere getirdim sizi. Turna balığı nasıl bir balık? Hayatımda ilk kez yiyeceğim. Hadi gelin.

0: Babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin? Doğum günümü beraber geçirecektik.
1: Geliyorum yavrum. Hemen geliyorum.
2: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
3: Bir çocuğu kaçıracağız.
1: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
3: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
4: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
1: Okuldayken ben de izciydim.
0: Buna sevindim.
3: Kaçırdılar oğlumu.
0: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
3: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
1: Hadi toparlanın, gidiyoruz.
0: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
1: Evet, çocuğun babası burada.
3: Onun da sırası gelecek.
5: Yumurcak belalı tatil bugün 16.15'te TV4'te.
6: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Okul zili çalmadan 101'e. Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
9: Vay!
10: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
11: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market. Carrefour.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene. Sadece
2: durulan. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
7: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
6: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Bunlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
11: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
10: Her adımda yeni bir mekan.
11: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
10: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
11: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
10: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
11: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
10: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
12: Hayrola çocuklar?
13: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
12: Anlamadım.
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
14: Buna tıkladığınızda oluyor.
13: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
12: Bilmem mi?
13: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
12: Turkcell çözüm gücü.
15: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
13: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
16: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
13: Ne diye diyor? Şak diye.
15: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü.
15: Ne yapacağız biz şimdi?
12: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
12: Turkcell'lerin yanında...
17: Türkcell'in çözüm gücü var!
18: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı...

0: temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
5: Botanik.
7: Abaküs.
6: Kasa.
7: Marul.
6: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Hayrola çocuklar?
5: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
10: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
9: Hadi gelin benimle.
12: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
9: Turkcell'lerin yanında
13: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri... Deodorant ürünlerinde %50.000 para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Bin bin
1: bin. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
16: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
17: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
16: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
16: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
16: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
13: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Orijinal Çamlıca Gazoz.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle... ...sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Bu fiyatları gören herkes şokta. Filiz ve Nuh'un Ankara makarna çeşitleri %26 indirimle 24 lira 50 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı

0: korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Classic. Her sen için.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
3: Neydi bu?
4: Evet, bu ne?
3: Nedir bu?
4: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
3: Cadı mı?
5: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
2: Eğlenceli cevaplar.
6: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
2: Kahkaha attıran görüntüler.
7: Var mı daha şey?
3: Bitti.
4: Bitti. Bay bay.
7: Tamam.
3: Artık.
2: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

Her ne kadar Naime Hanım bize bunları ikram etmiş olsa da biz turna balığının mutlaka ücretini verip buradan kalkacağız. Şimdi günün toplamına baktığımızda Gölyazı'da çok güzel bir gün geçirdik aslında sevgili seyirciler. Kiliseye gittik. Onun dışında Zambaktepe'ye gittik. Gölyazı'yı tepeden gördük. Gölde sandal turu yaptık. Yapılabilecek her şeyi Gölyazı'da yaptık. Siz de buraya gelip güzel bir gün geçirebilirsiniz. Araçla ya da belediye otobüsleriyle buraya ulaşım çok kolay. Şimdi ben tabii ki turna balığını, yayın balığını ve kerebiti, göl ıstakozunu yemeye, önümdekileri yemeye devam edeceğim ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ya o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öpüyorum tekrar. Hoşça kalın.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Büyükçekmece'deyiz. Yolculuğumuz Kanuni Köprüsü ile başlayacak. Ardından yine Kanuni'nin yaptırdığı Kervansaray, 300'lü Çeşme yolculuğumuzun durakları arasında olacak. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Büyükçekmece'nin sembolü haline gelmiş olan Mimar Sinan Köprüsü uzunca bir alana yayılıyor. Ancak bu köprüden önce yine burada Romalıların yaptığı bir köprü vardı. Ve en önemlisi de İstanbul'la Roma'yı birbirine bağlayan Via Egnatia yolunun en önemli geçiş noktalarından biriydi. Ve bu köprü uzun yıllar Konstantinopolis'te hizmet etti. Ancak İstanbul'un fethine yakın dönemlerde artık iyice harap duruma gelmişti. İşte 1433 yılında buradan geçen Avrupalı bir gezgin, Bernard Tron adlı bir adam burayı görüyor. Ve Denizlerin Ötesine Seyahat adlı kitabında hem bu köprüden bahsediyor hem de Türk halkından. Ama bu köprünün o dönemde oldukça harap olduğundan da bahsediyor. Ama Türkler hakkında çok ilginç şeyler yazmış bu seyahatnamesine ve şunları söylüyor. Büyük bir refah içinde bulunan Türk köylüleri, Hristiyan köylülerin çoğunun aksine yalın ayak gezmezler. Türkler erken kalkar ve işlerine erken giderler. Sükunet ve büyük bir gayretle iş görürler. Merhamet sahibi olan Türk, harpte mecburiyet altında insan öldürür. Tabiatı sessiz olmasına ve çalışmakla sertleşmiş bulunmasına rağmen şiir kabiliyeti yüksek, ilme meyilli ve istidadı çoktur. Bizans dönemindeki köprü Büyükçekmece'nin eski adıyla anılıyordu. Atiras Köprüsü. Büyükçekmece'nin eski adı Atiras. Ancak daha sonra harap duruma düşmüş ve Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'a emir vererek yeni bir köprü yapmasını istemiştir. Ancak Mimar Sinan eski köprüyü incelemiş ve yaptığı tetkiklerin sonunda da şu sonuca varmış. Eski köprü denizden kaçıp içeriye doğru yapılmış. Oysa yapıldığı yer bataklık. İşte bu nedenle de çok sağlam olmadığı sonucuna varmış ve o tam tersini yapmış. Denize biraz daha yaklaşmış ve en önemlisi kısa bir köprü yapmak yerine daha uzun, açıklıklı ve bütün bataklığı geçen işte bu muhteşem köprüyü yapmış. Ve Sai Çelebi onun hakkında yazdığı Tezkiretül Enbiya adlı kitabında bakın burayı nasıl anlatmış. Buyurdu bendesine Hazreti Şah, yapam deryaya bir köprü olarak, Hakk'ın avniyle buldu kemali, Büyükçekmece'deki ol cisri âli, diyor Sai Çelebi, Mimar Sinan hakkında yazdığı bu kitapta.

Tabii ki bu köprüden Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bahsetmiş ve İbretü Nüma, yani ibretlik, ibret alınacak bir yapı olarak bahsetmiş. Uzun da bir bölüm ayırmış ve o bölümde buranın dağları kazan Ferhat'ın çekiciyle yapılmış ve onun çekiciyle tıraşlanmış taşlardan oluştuğunu yazıyor. Ayrıca böylesi bir köprüyü yapamayacağından da dem vuruyor ve övmekle bitiremiyor bu köprüyü. Ve bu köprünün ne zaman yapıldığına dair bilgileri ise üstündeki kitabelerden öğreniyoruz. Üstündeki kitabelerde buranın inşaatına Kanuni Sultan Süleyman'ın başladığını, ancak bitirmenin 1568 yılında oğlu 2. Selim döneminde olduğunu söylüyor. Ve bu kitabelerde bir şey daha var. O kitabelerde yazan Ameli Yusuf bin Abdullah cümlesi bize bir şey işaret ediyor. Bu Mimar Sinan'ın adı ve imzası. Ve işin ilginç yanı, yaptığı o kadar bina arasında imzası olan tek yapı işte bu köprü. Her ne kadar biz onu Sinan olarak bilsek de o tevazusundan dolayı adını Yusuf olarak yazmış. Bin Abdullah, Abdullah oğlu olarak yazmış. İşte böylesi bir özelliği de var bu köprünün. Peki Kanuni Sultan Süleyman bu inşaata başladı.

neden yarım bıraktı? Çünkü Zigetvar seferindedir ve orada bu dünyadan ayrılır. İşte o bu dünyadan ayrıldıktan sonra da oğlu 2. Selim 1568 yılında köprüyü tamamlatır. ...1960'lı yıllarda az önce sözünü ettiğim kitabe parçalanıyor. Bunun da sebebi azine arayıcıları. 1960'lı yıllarda iki Rum'un kışkırttığı kişiler buraya geliyorlar ve hazine bulmak için işte o kitabeyi kırıyorlar. Daha sonra tekrar onarıldı ve yerine kondu. Ve işte bu köprüye yapılan ilk saldırı bu değildi. Bundan önce de bir saldırı girişimi vardı. Ondan bahsedeceğim. Ancak bu köprünün uzunluğunu söylemeden geçmek olmaz. 4 bölümden oluşuyor ve 635 metre uzunluğu var. 7 metre de genişliği var. İşte bu muhteşem köprü batılı seyyahların da fazlasıyla ilgisini çekmiş. 19. yüzyılda buradan geçen Danvin adlı bir seyyah buranın bir gravürünü yapmış. Ve işte 19. yüzyıldaki bu romantik görüntüsünü biz bu gravürden öğreniyoruz. Ve ayrıca daha sonra bu çizim bir baskı haline getirilmiş ve Avrupa'da da çok satılan hediyeliklerden biri haline gelmiş. Şimdi dilerseniz bu köprüye 1915 yılında yapılması planlanan saldırıdan bahsedeyim.

Tarih 13 Ağustos 1915. Çanakkale kuşatma altındadır ve Çanakkale'ye dünyanın en büyük donanması saldırmaktadır. İşte bu saldırılar sırasında bir İngiliz denizaltısı, E2 tipi bir denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan gizlice geçer ve Marmara Denizi'ne girer. Burada birkaç saldırı yapar. Onlardan biri de Samsun adlı bir gemimizi batırmaktır. Bir mayın gemisini batırır. Pek çok kişi ölür. Sonra yoluna devam eder, Mudanya'ya saldırır ancak orada pek zarar veremez. Yine Tekirdağ açıklarına geldiğinde kavun yüklü bir tekneyi batırmıştır. Ve 8 Eylül 1915'te Büyükçekmece açıklarındadır. Ve asıl bir görevi vardır. O da İstanbul'dan Çanakkale'ye lojistik desteklerin gitmesini sağlayan işte Büyükçekmece Köprüsü'nü yok etmek, imha etmek. Bunun için karaya yanaşır ve iki kişiyi çıkarır. Ve bu iki kişinin görevi bu köprüyü imha etmektir. Gecenin karanlığında köprüye yaklaşırlar. Ancak onları Türk devriyeler fark ederler ve yakalarlar. Adamları geri dönmeyince de bu E2 denizaltısı geldiği gibi geriye gider. Sadece o değil, bütün İngiliz ve Fransız donanması da geldikleri gibi giderler.

Bir zamanlar kervanların geçip gittiği ve konakladığı köprünün hemen yanı başı ve Büyükçekmece Gölü'nün kıyısı bugün bir park alanı olarak düzenlenmiş. Ve bu parkta özellikle de köprüyü anlatmak için Mimar Sinan'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın heykelleri var. Ancak bu parkta 2. Dünya Savaşı'nda eklenen bir yapı daha var. O da hemen arkamda gördüğünüz bir makinalı tüfek yuvası. Korugan deniyor bunlara. İşte 2. Dünya Savaşı'nın o gergin ortamında özellikle batıdan gelecek saldırılara karşı Trakya'nın pek çok yerinde bu tip makinalı tüfek yuvaları yapıldı. Onların pek çoğu bugün atıl durumda ve sağa solda duruyorlar. İşte bu da hemen bu parkın içinde o günleri anımsatan bir yapı. Ancak biz çok daha geriye gitmeliyiz. 16. yüzyılda henüz bu yapı yok ve burası kervanların konakladığı menzil külliyesine ait diğer yapıların olduğu bir alan. Ve o menzil külliyesinden geriye kalan pek çok yapı hala burada ayakta duruyor. Dilerseniz onlara yakından bir bakalım.

Büyükçekmece'nin tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar gidiyor. Ve o dönemde burası geçmişteki adıyla yani Atiras olarak anılıyor. Atiras eski Yunanca'da kapağı olmayan anlamına geliyor. Kapısı olmayan. Peki bu neye işaret ediyor? Bu Büyükçekmece Gölü'ne işaret ediyor. Çünkü Büyükçekmece'nin denize açılan bir yanı var. Ve hal böyle olunca da kapağı olmayan bir gölden bahsediyoruz. İşte buradan esinlenen o dönemin aklı buraya kapağı olmayan anlamında Atiras demiş. Ve tarih boyunca da burası batıdan gelenlerin, iyi ya da kötü niyetle gelenlerin geçiş noktası. Çünkü İstanbul'a artık iyice yaklaşıyorsunuz. Ve buradan geçen pek çok da ünlü kişi olmuş. Onlardan biri de Hun İmparatoru Attila. Bizans'ı kuşatmak için batıdan yola çıkıyor ve Çatalca'yı geçtikten sonra Büyükçekmece'yi de alıyor. Buraya yerleşiyor ve saldırmak için gün sayıyor. Ancak bu gerçekleşmiyor ve gerekli vergileri, paraları aldıktan sonra geri çekiliyor. Onun haricinde burası ile ilgili 12. yüzyılda yazılmış bazı metinler var. Bu metni yazan da İmparator Alexios'un kızı Anna Komnena. Kendisi bir tarihçi ve Alexiad adlı bir kitap yazmış. İşte o kitapta buradan bahsediyor ve buradan İskitlere karşı savaşan Bizans ordusunun kentin kapılarından çıkarak onlara doğru yürüdüğünü anlatıyor. Buradan da anlıyoruz ki kentin kapıları derken anlaşılan Büyükçekmece surlarla çevriliymiş. Ve o kapılardan birinden çıkarak İskitlere doğru yol almış Bizans orduları ve komutanları. Ancak burayı en iyi anlatanların başında kuşkusuz Evliya Çelebi geliyor. Ve seyahatnamesinde Büyükçekmece'yi şöyle anlatıyor. Büyükçekmece kasabasının özelliklerini bildirir. Göl kenarında bin güzel aneli, bağlı bahçeli, abayat akar çeşmeli, hepsi kiremit örtülü, altlı üstlü kagir yapı haneli, bakımlı ve şenlikli, süslü bir kasabadır. 11 adet küçük ve büyük kurşunlu iri hanları ve kurşunsuz mihman sarayları vardır. Ve imareti, medreseleri, sıbyan mektebi ve çarşı pazarı vardır. Kurşunlu hanlar önündeki meydanda büyük bir çınarının dibinde bir hab-ı ayat çeşmesinin tarihi budur. Yine aktı cihana hab-ı kevser sene 968. İşte Evliya Çelebi seyahatnamesinde Büyükçekmece'yi böyle anlatmış. Ve anlatırken de kurşunlu han ve çeşmeden bahsetmiş. İşte o kurşunlu han bugün hala sapasağlam ayakta.

İşte Evliya Çelebi'nin bahsettiği Kurşunlu Han. Burası Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı bir kervansaray aslında. Ve büyük bir menzil külliyesinin içinde yer alıyor. Peki menzil ne demek? Osmanlı'da ki çok daha önceki medeniyetlerde de haberleşme çok önem taşıyordu. Haberlerin bir yerden bir yere ulaştırılması, özellikle de devletle ilgili haberlerin. İşte bunun içinde pek çok devlet kendi sistemini kurmuştu. Osmanlı da bunlardan biriydi ve ulak sistemiyle haberleşme sağlanıyordu. Bu ulak sistemi sayesinde hızlıca haberleşiliyordu. Ancak bir süre sonra ulakların bu yolculuklar sırasında yalnız kalmaları, at sürmeleri biraz sorun yaratmaya başlamıştı. Kanuni dönemine gelindiğinde Lütfü Paşa, Vezir-i Azam Lütfü Paşa menzil sistemini kurdu. Ve işte bu menzil sisteminde bir atlının gün boyu habercinin alacağı yol hesaplandı ve buna göre de atların değiştirilebileceği ve o habercinin dinlenebileceği alanlar yaratıldı. Burası her ne kadar bir kervansaray olsa da ve genellikle de kervanların köprüden geçmeden önce dinlendikleri ya da İstanbul'a girmeden önce dinlendikleri yer olsa da aynı zamanda bir menzilhaneydi.

haberleşme için kullanılan işte bu haberciler de burada at değiştirir ve burada konaklardı. Bunlar genellikle Tatarlardan oluşurdu. Çünkü iyi ata binerlerdi onlar. Tataran Birliği denirdi. 1839'a kadar da bu böyle devam etti. 1839'da artık posta teşkilatı kuruldu ve hem ulaklar, hem menzilhaneler, hem de Tatarların bu haberleşme içindeki aldığı görev tarih oldu. İşte böylesi bir yapıydı burası. Ve dedim ya, burayı Mimar Sinan yapmıştı. Şimdi bu heybetli yapı içeriden nasıl görünüyor, ona bir yakından bakalım.

Büyükçekmece Kervansarayı ya da eski adıyla Kurşunlu Han, 48 metre uzunluğunda ve Osmanlı kervansarayları içinde ahşap çatılı olup da bu kadar büyük alanı olan ender örneklerden biri. Çok geniş bir alana yayılıyor. Ve burası uzun yıllar dediğim gibi kervanların konaklamaları, habercilerin konaklamaları için kullanılmış. Ve daha sonra atıl kalmış. İkinci Dünya Savaşı'nda burası askeri depo olarak kullanılmış. Daha sonra saman deposu olmuş. Neyse ki daha sonra restore edilerek bu şahane görünümüne kavuşmuş. Ve buraya girerken, daha kapıdan girer girmez sağlı sollu iki tane oda çıkıyor karşınıza. Bu odalarla ilgili çeşitli söylenceler var. Bunların buraya gelen ordunun başındaki paşaların odası olduğu ya da buraya bakan hancının burayı yönettiği ve kaldığı odalar olduğu söyleniyor. Ama her ne olursa olsun içeriye girdiğinizde birdenbire karşınızda çok geniş hacimli bir mekan görüyorsunuz. Ve bu mekanın tam ortası bir zamanlar gelen kervanların atlarının bağlandığı, yemlendiği yer. İki tarafta ise sekiler var. Ve o sekiler buraya gelenlerin konakladığı yer. Ve ayrıca o konaklama yerinde de yine sıra sıra şömineler ve nişler dizilmiş. Bu şömineler tahmin edeceğiniz gibi buranın ve konaklayanların ısınması için. O nişler ise muhtemelen aydınlatma mumlarının, kandillerinin konduğu yerler olarak işlev görmüş olabilir. Ve Evliya Çelebi seyahatnamesinde buradan şöyle bahsediyor. Mahkeme binasının yanında 1000 at alabilecek büyüklükte Kurşunlu Han diyor. O da seyahatnamesinde buranın büyüklüğüne vurgu yapıyor. Dediğim gibi burayı Mimar Sinan inşa etmiş. Ve Mimar Sinan inşa ettikten sonra da burada pek çok olay yaşanmış. Ama o olaylardan biri var ki o da çok iyi tanıdığımız bir şahsiyetin başından geçmiş.

1660 yılında Evliya Çelebi burada konaklayanlardan biriydi. Ve başından çok ilginç bir olay geçmişti. Evliya Çelebi burada bir kavgaya karışmış ve yaralanmıştı. Peki olay nasıl olmuştu? Önce seyahatnameden bahsetmek gerekiyor. Seyahatnamede başrolde Evliya Çelebi vardır. Ama bir kişinin adı da en sık zikredilen kişidir. O da Melek Ahmet Paşa'dır. Evliya Çelebi ile anne tarafından akrabadır. Ve Melek Ahmet Paşa Osmanlı'nın pek çok yerinde devlet adına görevlerde bulunmuştur. Ve pek çoğunda da Evliya Çelebi yanındadır. İşte bütün bu seyahatlerinin çoğunu da aslında Evliya Çelebi Melek Ahmet Paşa sayesinde yapmış ve seyahatnamesine yazmıştır. Melek Ahmet Paşa 4. Murat'ın kızı Kaya Sultan'la evlidir. Kaya Sultan vefat eder ve ölümünden 20 gün sonra Melek Ahmet Paşa'ya bir görev verilir. Bosna Beylerbeyi tayin edilmiştir ve 1660 yılında yola çıkar. Tabii ki yanında Evliya Çelebi de vardır. İstanbul'dan yola çıkarlar ve işte burada Kervansaray'da konaklarlar. Ertesi gün yine yola devam edeceklerdir. Ancak Melek Ahmet Paşa'nın hazinedarı bir şeyden şüphelenmektedir. Köprülü'nün, dönemin vezir azamı Köprülü'nün bir kararı olabilir diye düşünmektedir. O kararda Evliya Çelebi'nin Melek Ahmet Paşa'nın

yerine geçirileceği. İşte bundan korkmaktadır hazinedar. Bundan haberi var mıdır paşanın bilmiyoruz. Ancak hazinedar bunun üstüne vazife edinir ve burada Evliya Çelebi ile kavgaya tutuşur. İşte bu kavgada Evliya Çelebi yaralanır. Ardından şahitler sayesinde Evliya Çelebi suçsuz bulunur ama yaralıdır. Ve doğal olarak yola devam edemez. Melek Ahmet Paşa tek başına kendi erkanı ile birlikte devam eder yoluna. Evliya Çelebi de İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Bu seyahatten mahrum kalmıştır. Ve bir ay sürer yaralarının iyileşmesi. Muhtemeldir ki Evliya Çelebi yaralandığına değil yola gidemediğine üzülmüştür. Ama her şeye rağmen Melek Ahmet Paşa'yı çok sever. Ve onun ölümünden sonra da seyahatnamesine şunları yazar. Bu hakir der, Melek Ahmet Paşa'nın ölümünden sonra Sara nöbetine tutulmuş gibi ağladım der. Çok üzüldüğünü, çok ağladığını söyler. Bunun sebebinin ise ona olan sevgisinden dolayı olduğunu da sözlerine ekler.

Menzil külliyesinin önemli parçalarından bir diğeri de hemen arkamda gördüğünüz üç yüzlü çeşme. Mimar Sinan tabii ki burayı tasarlarken buranın insanlarla dopdolu bir yer olacağını biliyordu. Bu nedenle de buraya tek bir çeşme değil, üç ayrı akarı olan üç yüzlü bir çeşme yaptı. Ama işin ilginç yanı, burası hem çeşme, köprü ve kervansaray Kanuni Sultan Süleyman'ın belki de son yaptırdığı yerlerdi. Çünkü 1566 yılında burası yapılırken Zigetvar seferine gitmişti Kanuni ve orada bu dünyadan ayrıldı. Tıpkı köprü gibi buranın inşaatı yine Mimar Sinan tarafından sürdürüldü ama dönem artık 2. Selim'in dönemiydi. İşte bu çeşme de o büyük külliyenin bir parçasıydı. Ve hemen ortasındaki çeşmenin üstünde bir kitabe var. Sülüs yazıyla yazılmış 4 satır. Burada Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle bu çeşmenin yapıldığı ve çeşmelerinden Ab-ı Kevser, cennet suyunun aktığı yazıyor. Ve bu kitabeden zaten tarihini de anlatıyor. Çünkü bu kitabe bir de tarih düşürmüş. Bize 1566 senesini veriyor.

Menzil külliyesinde hemen köprünün yanı başında kervansaray var, çeşme var, hamam var ve tabii ki cami de var. Neredeyse eş zamanlı olarak yapılmış 1567 yılında. Ancak bu Kanuni'nin eseri değil, Sokullu Mehmet Paşa'nın, onun büyük sadrazamının eseri. Ve onun İstanbul'da yine Sinan'ın yaptığı iki büyük külliyesi var. Bu da burada yaptırdığı daha küçük ölçekli ve mescit olarak anılan, Sokullu Mescidi olarak anılan cami. Ama bu caminin ana yapısından çok minaresi çok daha sıra dışı. Çünkü bu aynı zamanda bir minber görevi de görüyor. Merdivenlerle çıkılan yer bir minberi anımsatıyor. Ve bunun gibi İstanbul'da iki yer yapmış. Biri de Fatih'te yine Mimar Sinan'ın yaptığı bir mescit. Burada da bu tip bir yapıyı görüyoruz. Ve en önemlisi minareye çıktığınızda bulunan bölüm. İşte o bölüm tamamen tek parça taştan oyularak yapılmış. Bu da yine onu özel kılıyor. Bu tip bir örnek daha var. O da Mısır'da olduğu söyleniyor. Ama her ne olursa olsun minare ve yanındaki hemen minbere benzeyen basamaklar buraya değer katıyor. Bu anlamda da Sokollu'nun o büyük külliyesinin yanında burası her ne kadar küçük kalsa da bu minber minaresiyle dikkat çekiyor.

Büyükçekmece bir zamanlar Osmanlı'nın sayfiye ve dinlenme alanıydı. Burada da tıpkı Boğaz'da olduğu gibi pek çok köşk ve yalı yapılmıştı. İşte onlardan biri de hemen arkamda gördüğünüz bir zamanların efsane ismi Enver Paşa'nın ailesine ait olan köşk. Burası denize nazır, denize bakan bir köşkken şimdi denizden oldukça ayrı düşmüş. Şu anda başka amaçlar için kullanılıyor ama burada yaşamış olan ve avlanmak için de sık sık buraya gelen Enver Paşa tarihimizin önemli ve biraz da üstünde tartışılan isimlerinden biridir. Kendisi İstanbul'da doğmuştur. 1903 yılında Harbiye Mektebi'ne girer ve oradan mezun olduktan sonra yüzbaşı rütbesiyle de manastıra göreve gönderilir. Orada 1908 yılında Reseli Niyazi ile birlikte dağlara çıkarlar. Bir ihtilal başlatmışlardır ve kendisi de hürriyet kahramanı ilan edilir. Daha sonra bu işler yatışır ve Harbiye Nazırlığına kadar yükselir. İşte Harbiye Nazırı iken 1914 yılında Ruslar Anadolu'ya girmiştir. Bölge Sarıkamış bölgesi. İşte orada verdiği bir karar bugün hala tartışılmaktadır. Çünkü verdiği bir kararla Aralık ayında 90 bin askerimiz Allahu Ekber dağlarına gitmiş ve oradan bir daha geriye dönememişlerdir. Bu hala tartışılan bir konudur. Ve daha sonra kendisi Harbiye Nazırlığından ayrıldıktan sonra bir Alman denizaltısıyla Odessa'ya gitmiş ve askerliği de böylece bitmiş. Ama o mücadelesini bitirmemiş. Orada Türkleri organize ederek Duşanbe bölgesinde Ruslara karşı girdiği çatışmalarda bu dünyadan ayrılmış. Ve bugün mezarı hala o topraklarda.

İstanbul'da Osmanlı döneminde yapılmış pek çok çeşme çıkar karşımıza. Ama onların içinde ilginç örnek pek azdır. İşte onlardan birinin hemen önündeyim. Ve Büyükçekmece'de apartmanların arasına sıkışmış havuzlu bir çeşme. Böyle bir örnek pek yok. Önünde havuzu olan ve bir tarafıyla da çeşme hizmeti gören. Muhtemeldir ki bütün bu apartmanların olmadığı dönemde burası daha kırsal bir alandı ve burayı biraz serinletmek için yaz günlerinde böyle bir havuz yapılmış olabilir. Peki bu çeşme ne zaman yapıldı? Tarihler 1900'lerin başını gösteriyor. Muhtemelen 1901-2. Çünkü bu çeşme bir olayın anısına yapılmış. O da Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü anısına işte bu çeşme buraya inşa edilmiş. Ve üstündeki kitabeden de biz bunu gayet iyi anlıyoruz. Çünkü kitabede Abdülhamit'in cülüsünün 25. yılı anısına yapıldığı yazıyor. İşte bu çeşme o dönemde yapılmış ve bugünlere sapasağlam gelmiş. Kendisi gelse de etrafı çok da sağlam gelememiş.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Büyükçekmece'deydik. Yolculuğumuz Kanuni Köprüsü ile başladı. Kurşunlu Kervansaray, 300'lü Çeşme ve 2. Abdülhamit Çeşmesi'nde yolumuz sona erdi. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.

0: Cihan Akın yaklaşık 15 yıldır köpek eğitmeni olarak çalışıyor.
1: Koş.
0: Yüzlerce köpeği eğitti, birçok hayata dokundu.
2: Bekle, yat.
1: Aferin. Hop.
0: Ama 18 Temmuz 2021 günü unutulmaz bir kırılma anı yaşadı.
3: Benim hikayem atanın kazasıyla başladı. O havuza giremedim, atlayamadım. Böyle bütün dünya karardı benim için.
0: Ailenin birlikte yetiştirdikleri köpekleri Moka, atanın iyileşme sürecinde adeta bir mucizeye dönüştü.
3: Moka hastane bahçesine geldiği anda ben terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl psikolojik anlamda iyileşme yarattığını o anda tanık oldum.
0: Moka sadece bir evcil hayvan değil, bir dost, bir yol arkadaşı, bir terapi köpeği oldu.
3: Köpek üzerinde mutlak hakimiyet kurduğunuzda, disiplinle ve kararlılıkla bunu sürdürdüğünüzde köpek sakinleşiyor.
4: Moka yat.
0: Bu bir babanın, bir eğitmenin, bir hayvanseverin zorlu ama ilham veren hayat hikayesi.

0: Merhabalar, köpek eğitmeni Cihan Akın ben. 1984 İstanbul doğumluyum. 7 yaşında bir oğlum var, ismi Ata. Lise mezunuyum. 4 yıl muhasebe uzmanlığı yaptıktan sonra 15 yıldır da köpek eğitmenliği yapıyorum.
1: Gelin çocuklar, hoş, tek tek.
0: Şu anda evde eğitim hizmeti veriyorum. Haftanın 2 günü yeni öğrencilerle itaat eğitimi üzerine çalışıyorum. Hani köpeklerin başka köpeklere havlamadığı, tasmalarını çekmediği, işte otur yat bekle komutlarına uydukları ve sosyal hayatta sahipleriyle sakin bir ilişki kurdukları bir eğitim modeli.
1: Birkaç adım durduk, otur.
2: Otur. Evet.
0: Hani VIP sabit eğitim köpeklerim var. Benimle böyle bütün hayatını eğitimle ve antrenmanla geçiren köpeklerim var. Bunlar da haftada 2 gün ben onları evlerinden alıyorum. Hem itaat eğitimlerini tekrar ediyorum. Hem de işte ormanda yürüyüş yapıp eklemlerini güçlendirmek için antrenman yapmış oluyoruz.
1: Oku takip. Oku takip. Ata yavaş. Ata yavaş. Moka yürü. Atanın yanına git.

köpeklerle tanışmam hani doğduğum zamana dayanıyor. Benim babam ormancıydı ve bir orman kulesinde görevliydi. Ben böyle orman içinde bir kulübede doğup büyümüşüm. Orada babamın ise sokaktan sahiplendiği Çomar isminde bir köpeğimiz vardı. Okul hayatımın başlamasına kadar hani ben bütün hayatımı böyle Çomar'la geçiriyordum. Sahile onunla iniyorduk, işte parka onunla çıkıyorduk. Çok güzel böyle dostluk, yoldaşlık yapıyordu ablamla bana. Köpekleri hep çok sevdim. Dışarıda köpek gördüğümde dahi hani hemen yanına gidip sevmek istiyordum. Ta ki 19 yaşında bir saldırıya uğradım. Bir sürüydü. Herhalde hani bir yaraları vardı veya bir ağrıları vardı köpeklerin. Hani yanlarından geçerken işte bir agresyon gerçekleştirdiler bana. Hani ben köpeklerden korkmuyorum, kaçmadım. Durdum sabit bir şekilde ama hani baktım ki köpekler geliyor üzerime. Ben kaçmaya başladım. Tabii koşarken bir tanesi beni ısırdı ve ben korkudan bayılmışım. Bir yıl kadar köpeklere çok fazla yaklaşamadım. Köpek gördüğümde böyle hani bacaklarım titriyordu korkudan. Sonra askere gittim ben. Karakolda işte 20-30 tane köpeğimiz vardı. Hani orada tekrardan o köpeklerle bağımı, işte cesaretimi onlarla kazandım. Bir köpek sahiplendim. Sasha'ydı ismi, Alman çoban köpeği. Kedi, köpek, hani hareket eden her şey.

0: diye çok böyle havlayan, agresyon yapan bir köpekti. Sonra onu sakinleştirmek için işte videolar izliyorum. İşte seminer için hocalar geliyor, işte dünya şampiyonları geliyor. Onların işte seminerlerine katılıyorum. Ve hani öğrendiğim bütün bilgileri Sasha'ya ben aktarmaya başladım. Tabii aramızdaki ilişki çok daha farklı bir boyuta geldi. Hani eğitimin orada hani önemini çok öğrendim. Sonrasında da kurumsal hayata başladım ben. İşte 4 yıl muhasebe uzmanı olarak görev yaptım. Ama tabii köpekler hayatımda hep devam ediyordu hobi olarak. İşte Sasha'nın eğitimlerine devam ediyordum. Ve kurumsal hayatın işte 4. yılında ben köpek gezdiriciliği yapmaya başladım. Gidiyorum, insanların köpeklerini evlerinden alıyorum. İşte sahilde, ormanda, parklarda işte yürütüyorum. Dedim ki hani ben sadece kendi köpeklerimi değil, hani başkalarının köpeklerini de eğitebilirim. Sonra işte komşu köpekleriyle başladım. Teyze, hala köpekleriyle başladım. Hani çok keyif almaya başladım. Çünkü köpeklerle bir işbirliğine giriyorsunuz. Köpeğe komut veriyorsunuz. Köpek bunu yaptıktan sonra ödüllendiğinde hani aranızda gerçekten çok böyle güvenli bir ilişki oluyor. Ve sonrasında bu sektöre girmiş oldum.
1: Köpeğim Opal. 2022 Türkiye şampiyonu. Şu anda 11 yaşında. Size itaat gösterisi sunacağız şimdi. Sit. Let. Sit. Stay. Let. Sit. Fuß. Fuß. Fuß. Fuß.
0: Kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra bir eğitim çiftliğinde çalışmaya başladım.
1: 1-2-3 hızlı gel, burada yönlendir.
0: 2018 yılında hani firmamı kurdum. Hep böyle bir eğitim kulübüm olsun, köpeklerim haricinde farklı hayvanlarım da olsun diye bir hayallerim vardı. Şu an bulunduğumuz bu evi aslında hani o hayallerimdeki eğitim kulübü anlamında tuttum.
1: Safiş, hızlı bir şekilde geliyorsun. Tam şurada hop komutu veriyorsun ve yönlendiriyorsun köpeğini. İnince de seviyorsun. 1-2-3. Sevdik.
0: Hani burası aslında eğitim ve konaklama hizmeti vereceğim bir işletme olacaktı. Ta ki hani oğlumun başına talihsiz bir kaza geldi. Ve ondan sonra hani burası işte oğlumun yaşam alanı olmuş oldu. Moka ile birlikte hani 4 tane köpeğim var şu anda benim. Hani 2 tanesi kendime ait, hani ailemize ait. 2 tanesi de hani bakanlık nezdinde hani terapi köpeği olarak sokaktan sahiplendiğimiz köpekler.
1: Evet, yönlendir. Hop Safiş.
2: Hop Safiş.
1: Evet. Bravo Safiş.
2: Bravo Safiş.
1: Aferin, sev köpeği, sev, sev, sev, sev, sev, sev, sev. Evet, harika. Harika.
0: Benim hikayem atanın kazasıyla başladı. Ben İzmir'e bir eğitime gitmiştim. Evde eğitim hizmeti veriyorum orada. Ata da annesiyle İzmir'de tatildeydi. İzmir'deki o evdeki son eğitim günümde hani atayı da yanıma almak istedim. Evin işte havuzu var, işte bahçesi var. Hani oğlumla vakit geçiririm öğle arasında diye. Ve akşam hani tüm eşyalarımızı hazırladık. Köpeklerle son çalışmamı yapıp hani mezuniyet belgelerini verip hani biz oradan ayrılacaktık. Ben gittiğim bütün eğitimlere, işte gittiğim bütün orman kamplarına Atay'ı hep götürürüm. Hani Atay hep böyle yanımda sakince durur. Ama o gün hani ne oldu, nasıl gitti, bir anda böyle kayboldu. Çok büyük bir bahçeydi. Hani 8-10 dönümlük bir bahçeden bahsediyoruz. Ata bir anda böyle işte yok. Ve işte köpek sahipleriyle birlikte biz 4-5 kişi işte bahçede Atay'ı arıyoruz. Ve hani aradıkça dakikalar geçiyor. Ama hani aklıma kötü şeyler gelmiyor. Hani ya bir bahçenin altında ya bir ağacın altındadır diye bekliyorum. Ve evin işte havuzu var. Havuzun yanından geçerken Atay'ı havuzun en dibinde gördüm. Ve zaten şoka girdim. O güne kadar hani çok kişiyi kurtardım. Boğulmak üzere oldum.

0: yani 14-15 kişiyi sudan çıkarmışımdır. Yani çocukluğumuz hep böyle Riva'da geçtiği için hani o süreçte neler yapılır çok iyi bilen bir insanım. Ama o havuza giremedim, atlayamadım. Böyle bütün dünya karardı benim için. Köpek sahiplerinden biri işte atladı ve zaten hani Atay'ı aldı kucağına, bana verdi. Ben Atay'ı kucağıma aldığımda yani ata yaşamıyordu. Hastaneye gelmeden bir viraj vardı, çok iyi hatırlıyorum o virajı. Nabzı, kalbi bir anda geldi atanın. Ama tekrar gitti ve o anda göz göze geldik ve tekrar kapattı gözlerini ve biz hastaneye girdik. Sonrasında işte 24 saat boyunca işte atanın bilinci yoktu ve biz hani annesiyle birlikte hani üzgün, kaygılı bir şekilde hani onun başında bekliyorduk. Ve ertesi sabah çok şükür bilinci geldi yerine ve biz o süreçte hani Moka geldi aklımıza. Hani en azından Atay'a moral olur, psikolojik olarak destek olur. Ve Moka İzmir'e işte üniversiteye geldi. Ve hani Moka hastane bahçesine geldiğinde ben yıllarca terapi köpeklerinin insanlar üzerinde hani psikolojik nasıl etkileri olduğunu hani çok merak ederdim. Evet, terapi köpeği hazırlıyorum ama hani akademik bir çalışma, işte hastalarla vesaire bir çalışma olmadığı için hani köpeğin gerçekten bir insana nasıl katkısı olabileceğini psikolojik anlamda hani o terapötik bağdan hani ne olduğunu bilmiyordum. Ve Moka hastane bahçesine geldiği anda ben terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl psikolojik anlamda iyileşme yarattığını o anda tanık oldum. Atay'la tabii o ilk an, işte hastane yönetimi işte çocuğun bahçeye çıkmasına izin verdi ve Moka orada işte Atay'la görüşecek. İşte Atay'ı tekerli sandalyeyle işte bahçeye getirdik ve o an zaten yani hani yıllarca aslında biz Moka'yı başka çocuklara psikolojik fayda sağlasın diye eğittik. Ama o anda aslında biz Moka'yı hani kendi çocuğumuz için eğitmişiz.
1: Moka'nın da hastane sürecine dahil olmasıyla beraber her şey iyiye gitmeye başladı. İşte kan değerleri normale döndü ve biz normal odaya çıktık. Dolayısıyla o bir hafta içerisinde Moka'nın da desteğiyle beraber her şey iyiye gitmeye başladı ve sonrasında çok şükür hastaneden sağlıkla biz ayrıldık.
2: Moka.
0: Ata uzun yıllar geçti üzerinden ve Moka ile mükemmel ilişkileri var. Ve en sonunda işte Ata'nın birinci sınıf okuma bayramında Moka yine onunla beraber oldu. Ata hani çekingen yapıda bir çocuk olmasına rağmen Moka sahnede yanında olduğu için çok güzel bir sihirbazlık oyunu oynadılar. Hani genelde sihirbazlar şapkadan tavşan çıkarır. Bizim sihirbazımız da şapkadan köpeğini çıkardı. Ve orada işte arkadaşlarına işte otur, yat, dön gibi bir gösteride bulundular. Ve muhteşem ilişkileri var. Ya. Terapi köpeği Moka'nın hani minik sahibi Atay'la yaptığı bu çalışmalardan sonra Sağlık Bakanlığı nezdinde terapi köpekleriyle ilgili bilimsel bir çalışma yürütülmeye başlanıyor. Hani Türkiye'de terapi köpeklerinin tanınması için doçent doktor Eda Küçüktülü bu projenin mimarı, yürütücüsü. Eda hocamız hani bizi aradı. Moka'nın bu projeye dahil olmasını istediğini belirtti ve o gün hani çok böyle mutlu olduğum, mesleki olarak hani yıllarca gelen o tüm çalışmaların mesleki bir tatminini yaşadım. Hani zaten istediğim hani böyle bir şeydi. Ve biz hani bakanlık nezdinde yapılan bir bilimsel çalışmaya

dahil olduk Moka'yla. Burada da işte Eda hocamız hastaları belirliyor. Bunlar kanser hastaları. Radyoterapiye girmeden önce terapi köpeğiyle 15 dakika vizit çalışan hastalar. Eda hocamız hani Türkiye'nin terapi köpeklerinden fizyolojik ve psikolojik kendi sonuçlarını

0: gençler, hadi gelin bakalım. Gel.
1: Hani bu çiftlik bir köpek kulübü olarak tuttuğum bir çiftlikti. Ama hani atanın başına gelen bu olaydan sonra hani burayı daha kendimize yaşam alanı oluşturduk.
0: Al sen civcive, at bunları.
1: Burada hani köpeklerimizin dışında keçilerimiz var, tavuklarımız var. Çok yakında bir buzağımız olacak ve hani artarak bu sayı hayvanlarla işbirliğinde yaşamak devam edecek. Benim buradan, şimdi 40 yaşında oldu, gençlere hani tavsiyem, bir şeye inandıklarında, bir şeyi gerçekten severek yaptıklarında hani kararlılıkla ve disiplinle hani ne yapmak istiyorlarsa kendinize güvenin ve severek yaptığınız işte devam edin.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
5: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokyos.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
11: Şu probisi bir yapamadınız ya.
12: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
11: Anlıyor, yapamıyor.
13: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha...

0: beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B Klinik Beyazlık Teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Sucuklarda %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Obsesor.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Bakın. Sevgiyle.

0: sonunun kazandıran Vin ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve comfort ürünlerinde %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
4: Botanik.
7: Abacus.
5: Kasa.
7: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Işıklar söndü.

0: Haas'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
4: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
5: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
3: Ben Ömer Necati Albayrak.
4: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
3: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
4: Gün ilk dakikada başlar.
5: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
6: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
9: Sadece durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
0: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Onlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi...

0: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Adriana duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım, sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
7: Bu pazar 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 439 lira.
8: Ben bilirim, ben bilirim.
9: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
10: Ucuz, hep ucuz. Garanti.
11: Şu telefonu.
12: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
13: Okullar açılıyor.
12: Evet.
14: Okul masrafları da gelecek.
15: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
12: Tabii ya.
16: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

0: Hadi gel. Bekle at orada.
1: Benim öyküm çocuklukta futbol ve 20'li yaşlarımda hani muhasebeyle ve sonrasında köpeklerle devam etti. 15 yıldır köpeklerle olmak, köpeklerle işbirliği içinde olmak hani çok hani beni keyifli ve mutlu bir insan yaptı.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum.
1: Biliyoruz, bilmez miyiz Tuğba?
0: En azından çalışıyorum, senin gibi oturduğum yerden konuşmuyorum.
1: Ama benim işim bu Tuğba, konuşmam lazım.
0: Yani bizim de kendimize göre bir işimiz var tabii. Senin kadar olmasa da.
1: Hepimizin bir işi var Tuğba.
0: Senin sesin güzel, evet diksiyonun düzgün ama bunlar yetmiyor benim gibi iş yapmaya.
1: Sana imreniyorum Tuğba, idolümsün.
0: Seni dinlemiyorum. Neyse ben devam ediyorum. Şu anda neredeyim ben? Yeni Bosna'da çok güzel, çok özel bir restoranın mutfağındayım. Ben buraya geldim, dedim ki ben aşçı olmak istiyorum. Hayır dediler. Öyle kolay değil. Bulaşık yıkamaktan geçecek senin yolun dediler. Neyse o da güzel, o da keyifli. Bulaşıkçı oldum ben bugün. Ve neler yapacağım bir bilseniz, arkamda dağ gibi bulaşıklar yükselmeye devam ediyor. Hadi buyurun başlayalım o zaman. Peki bana kim iş yaptıracak İdris Usta? Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Pek hoş bulmadım ama neyse yani bir sürü bulaşık beni bekliyor.
2: Evet, bugün işiniz bulaşık yıkamadır.
0: Eyvah.
2: Bulaşıktan başlayacaksınız. Bu işi yapmak istiyorsan bulaşıkta başlayacaksınız.
0: Öyle mi oluyor yani?
2: Kesinlikle.
0: Ben yemek yapabiliyordum.
2: Hayır, hani... öyle bir şey yok. Bu işi bulaşıkta eğer yapmazsan, bulaşıkhanede yetişmesen usta olamazsın. Hele kolay değil.
0: Tamam o zaman başlayalım.
2: Başlayalım.
0: Korkmuyorum.
2: Göreceğiz. Hepsini ayrı ayrı. Çatalarımızı falan topluyorsun, orada giriyorsun, küvetimiz var. Suyun içine atıyorsun. Ondan
0: tamam.
2: Sonra siyedin tabaklarımızı basketlere yerleştiriyorsun. Tabak basketleri ayrıdır, kaseye bırakacağın basketler ayrıdır. Hepsi ayrı ayrı. Sepetlere yerleştir, siyedikten sonra orada sepetlere yerleştireceksin. Orada doğraması yaptıktan sonra makineye vereceksiniz.
0: Anladım. İyi ki makine var. Artık böyle elde harala gürele yıkanmıyor zaten.
2: Ya elde ama bir ön şeysi var. Ön temizlemesi var. Bunu şimdi önde sıyırma yapmazsanız, temizlemezseniz, basketleri bırakmazsanız, orada doğramazsanız bulaşıklarımız temiz çıkmaz. Hepsi kirli çıkar.
0: Tamam. O zaman başlayalım.
1: Tuğba yine önce bir pazarlık yaptın ustamızla.
0: Bunlar aralarında temizler de
2: bakacaksın,
0: mi var ya?
2: Bakacaksın, kontrol edeceksin. Aralarında temiz mi, temiz değil mi?
0: Oho, bu iş bitmez böyle.
2: Bu iş kolay görünüyor. Ama kolay değil.
0: Kolay mı sandın, değil
2: yani,
0: mi?
2: Kolay sandın ama kolay sandığın gibi değil. Zorlukları var.
0: Neden ya, neden?
2: Yani
0: neden
2: zorlukları ben? Var. Biraz da seri olman lazım. Şimdi daha bulaşık gelecek, bir sürü bulaşık gelecek. Sıkışırsın burada, bu bulaşıklar çıkmaz buradan.
0: Eyvah.
2: Şu çatal bıçakları falan topla, hepsi suyun içine at.
0: Tamam.
2: Elin altına çıksın onlar. Sahanlarımızı makineye atmıyorsun. Onlar evde yıkanıyor.
0: Evet,
2: hepsi orada biritiyorsun en son. Onlar evde yıkanacak.
0: Ya.
1: Hah, ustacığım elde yıkansın. Zaten en güzeli de elde yıkanması.
2: Çok yavaşsınız.
0: Ama
2: biraz hızlı olun ama.
0: Zarar vermemeye çalışıyorum.
2: Hayır. Biraz seri olman lazım.
1: Hemen bir bahane Tuğba. Hem unutma, iş hayatında vakit nakittir.
0: Oluyor mu? Ne diyorsunuz?
2: Çok yavaşsın.
0: Geliyor mu daha? Hayır.
2: Tabii. Gel.
0: Hayır, istemiyorum.
2: Normal
0: akşama kadar.
2: Gibi,
0: akşama kadar ya. Çıkmayacağım buradan herhalde, öyle gözüküyor. Arkadaşım neden getiriyorsun bu kadar bulaşığı?
2: İşte bu kadar yavaş olursan bu iş böyle olur.
0: Ay nereden başlayacağımı bilemedim ya. Ne diyorsun? Nereden başlayayım?
1: Acele et Tuğba. İş içinden çıkılmaz bir hale geliyor.
0: Ya yapabiliyorum işte yani olduğu kadar artık değil mi İdris Usta?
2: Ha? Ama böyle devam ederse şimdi bir sürü bulaşık gelecek. Bizi
0: tamam.
2: Çok meşgul edeceksin.
0: Eyvah. Ay her yeri perişan ettim şu anda.
2: Yani şu siirdin tabaklarımızı şeylere iyileştirebilirsin. Basketlere iyileştirebilirsin.
0: Tamam. Ya daha getiriyorlar ya.
2: Yani böyle devam edersen bu işi pek beceremeyeceksin gibi görünüyor.
0: Şimdi bu tabak için miydi?
2: Tabak içindir. Orada bırakıyorsun tabaklarını, hepsini oradan yerleştiriyorsun. Tek tek yerleştir. Evde bulaşık hiç çıkamadın mı?
0: Yıkıyorum da makineye atıyorum ben.
2: Tamam, bu da makine gibidir. Hani beskatleri diziyorsun.

0: Oluyor mu?
1: Sepetleri dolu ama tam eksik bırakma. Çok yavaşsın. Bak bir sürü boş geldi.
0: Hala geliyor.
1: Bak, bak şu anda bir araba boş geliyor.
0: Hayır. Bak, hayır. İstemiyorum durun.
1: Evet, ben geldim. Çok
0: kimseye
1: şu
0: yemek vermeyin yukarıda.
1: Arabayı boşaltalım.
0: Kimseye yemek vermeyin yukarıda ya. Bunları ben nasıl bütün gün temizleyeceğim?
2: Müşteriler yemek mi yemesin? Olur mu öyle şey Tuğba? Hem usta görecek, dikkat etmelisin.
0: Görmüyor şu an, bakmıyor.
2: Ama her an görebilir.
1: Şimdi ne yapıyorsun? Tüben. Alıyorsun fiskeyi oradan. Şu geri doğru çekiyorsun.
0: Oo.
1: Zorla şunları.
0: Ya.
1: Bas.
0: Su geliyor. Basıyorum.
2: Tuğba önce tabakları sıyırdı, ardından basketlere yerleştirdi ve şimdi bol tazyikli suyla ön temizliğini yapıp makineye sürdü.
1: Sen şimdi geri işledin, o gider.
0: Oo, sıcak su geliyor.
1: Tuğba sen bu işi beceremeyeceksin.
0: Yapıyorum.
1: Yapamıyorsun, burası senin yönünde. Sibel sen de yardımcı ol buraya. Fadır sen de yardım et.
0: Yapıyorum.
1: Yoksa bu iş yürümez. Bu işi beceremiyorsun.
0: Bu kadar baskıyla ne yapabilirim ki ben zaten?

0: Neredeyse gidiyordu yani tabak. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım ya?
1: Bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Ayağına spor ayakkabı giymişsin, bulaşık yıkıyorsun.
0: Ne yapabilirim hiç, ama?
1: Uygun değil işte.
2: İdris Usta, Tuğba için en önemli olan kendi rahatlığıdır.
0: Nasıl yetişecek bu kadar şey akşama kadar? Gidiyor. İki ayağım bir pabuca girdi benim şu anda.
1: Bulaşıkları var ya tam yapamıyorsun. Diyorsun ki ben yemek yapacağım diyorsun. Nasıl olacak bu iş?
2: Ustamızdan harika tespit. Doğru söze ne denir?
0: Çok, çok bulaşık oldu.
1: Çok işimiz var daha çok.
0: Of. Ay geldi usta.
1: Daha bitiremedin mi?
0: Hayır. Bu buraya sığmıyor.
1: Sığmıyorsa başka bir basketle...
0: Tamam sığdı. Böyle yapacağım.
1: Çok ağır gidiyorsun.
0: Ama daha ne yapabilirim
1: daha
0: ya?
1: Daha bir sürü ama bir sürü işim var daha. Daha kazan bölümüne geçeceksin. Daha kazanları yıkayacaksın.
0: Ne?
1: Kiretleri yıkayacaksın daha.
0: Kazan mı?
1: Tabii ki.
0: Bulaşık dediniz bana.
1: Ha, kazan da var. O da bulaşık. Bir sürü küvet var. Kazan var. Çanak var. Daha bardak var. Kiretleri olman lazım.
0: Ya hayır ya.
1: Bu işi kolay zannettin herhalde. Tuba ne yaptın sen? Daha sen bitirmedin mi daha?
0: Ya yapmaya çalışıyorum da ne yapmalıyım bilmiyorum ya. Bir dakika.
1: Ama şu anda bu bitmesi lazım de. Bir de sen yardımcı olmuyor musun? Aa, tabakları da kırdın.
0: Eyvah. Ya çok özür dilerim.
1: Şimdi kayıp düşeceksin var ya. Şurada çekmezden al tabağı. Şu yerleri bir çek.
0: Çok özür dilerim ya.
1: Gelip gelmen lazım. Ken spor ayakkabıyla gelmişsin.
0: Ayağım kayıyor bir de.
1: Bulaşık döküyorsun ama spor ayakkabı giymişsin. Terlik giymen lazım.
0: Bir dahakine terlik giyerim usta. Tamam.
2: İş yaparken o işe uygun kıyafet giyinmek gerekli Tuğba.
0: Nereden geliyor bu kadar bulaşık?
2: Koskoca bir restoranın mutfağındasın Tuğba. Normal bu kadar bulaşık olması. Mızmızlanma.
1: Şimdi o devam ettikten sonra şuralarda bir sütüt kirleniyor çünkü. Zaman zaman o lavabo kirleniyor. Bak görüyor musun?
0: Ne yapacağım?
1: Bir sütüt. Bir sütü temize orayın.

0: Ay daha bitmedi ya.
1: Bu zaten neydi abi? Hepsini kırdın, döktün. Beceremedin. Sen en iyisi gel şurada var ya, kazana geç, kazanlara bu kadar şikayetlerimi yıka de.
0: Ama kazan, görelim bakalım. Sadece bulaşık dediler bana ya.
1: Kazanları da yıkayacaksın. Ben biraz sonra geldim, zamanı buraya bitirmiş ol.
0: Tamam.
1: Hadi kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
2: Başardın Tuğba. İdris Usta'yı da kızdırdın sonunda. Tebrik ederim.
0: Hayır! Onu ben yıkamayacağım herhalde değil mi? O çünkü çok büyük.
1: Onu yere bırak ya. Yere bırak. Tamam.
3: Bir zahmet. Biraz acele olsun.
1: Bak, bunu hızlı yıkıyorsun. Yıkıyorlar.
0: Nasıl ya? Böyle mi yıkayacağım?
1: Alacaksın beni. Şimdi içindeki kabalarını al. O şimdi biraz yumuşadı mı? Hadi bakalım.
0: Of çok sıcak.
2: Şu güçlü kaslı kollarınla yılmadan, pes etmeden ova ova tertemiz yapmalısın Tuğba.
0: Nasıl çıkacak bu ustam peki?
1: Sen ovala ovala çıkar o.
0: Of.
1: Güzel güzel ovala yumuşadı mı şimdi çıkar o.
0: Yapamayacağım ben ya.
1: Ben sana dedim bu iş kolay değil. Yapamazsın dedim. Sen dedin ben yaparım dedin.
0: Ne bileyim ben sadece
1: orada
0: tabak yıkayacağım.
1: Orada hepsi kırdın tabakları.
0: Tabak yıkayacağım zannettim ben ama sadece. Önlüğüm de kirlendi. Ya ıslandım ya.
2: Kimse Tuğba kadar zarif, estetik ve içten bulaşık yıkayamaz. Görüyorsunuz mutluluğu yüzüne yansıdı güzel kızımızın.
0: Tamam bu kadar yeter.
1: Ne yaptın Tuğba?
0: Şey yıkadım herhalde ama çıkmamış ya lekeleri.
1: Ama bu kazanı yıkamadın.
0: Ama onu ben yıkayamayacağım ya.
1: Niye?
0: İşte.
1: Nasıl bu işi yapacaksın?
0: Çıkmıyor ki dibini tutturmuşlar.
1: Ama şu anda içine su bıraktın o yumuşayacak.
0: İşte güzel yumuşayınca arkadaşlar yıkar.
1: Sibel Hanım, buyurun siz gelin.

0: Gelin bak nasıl yıkandığını var ya bir tubaya gösterin. Bu işi kolay sandı.
1: Ya abla özür dilerim sizden ya. Ben kolay zannettim bu işleri de. Değilmiş.
0: Bak seyret. Nasıl çıktı?
1: Vallahi bravo.
0: Gördün mü? Bir de diyorsun ki ben işte yemek yapacağım. Kolay sandın ama kolay değil.
2: Yapamayınca asma öyle suratını Tuğba. Pes etme, vazgeçme, neşeni yitirme. Hah işte Tuğba, ben de tam bundan bahsediyordum.
0: Yeter Tuğba var ya, çok beni uğraştırdın.
1: Ama ben...
0: Bayağı terlemeye başladım ben. Sibel gel sen bir. Tuğba'ya nasıl bulaşık yıkadığını önce göster ona. Ona bir öğret. Yapabildi yapıyor, yapamasa da kovalım gitsin.
1: Nasıl ya?
0: Yapamasa kovalım gitsin.
1: Evet, inceliklerini alalım sizden.
3: İncelikleri önce işin böyle, temizlene. Yıkadıktan sonra arka tarafını tabii ki leke kalmayacak şekilde güzelce yıkarız.
2: Sonuç değişmiyor, manzara yine aynı. Tuğba bu işi de diğer işler gibi yapmıyor, yaptırıyor.
1: Evet, ben bugün bir restoranın, sadece bir restoran değil, bayağı büyük bir restoran olduğu için bir sürü bulaşık yığdılar önüme. Aşçı olmaya gelmiştim ama direkt bulaşıktan başladım. O da bir iş, o da bir meslek. Bu işten çok güzel para kazanan, emek harcayıp bir şeyler yapan insanlar var. Saygım sonsuz ama gerçekten çok zor bir işmiş ustam. Yani beni mutfağa sokmakla çok iyi yapmışsınız. Ben biraz daha böyle bir şeyleri anlamaya başladım artık.
0: Kolay sandın ama kolay değildi. Bulaşıkları yıkadın ama istediğimiz gibi bazı şeyler olmadı. Tabaklarımızı kırdı. Kırıp tüktü bayağı bir. Teşekkür ediyoruz. Eldivenlerini çıkartabilirsin.
1: Sonra?
0: Yolcu ediyoruz sizi. Biz düşüneceğiz.
1: Ya beni arayacak mısınız? Sonra
0: aramamız gerekirse arayacağız. Kazan bölümüne geçirdik. Kazan bölümünde de bayağı bir orada iş yaptırdık ona. Daha sonra Tuba'yı gönderdik. Düşüneceğiz. Daha sonra haber vereceğiz kendisine.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Bize mutfağınızı açtığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Arkada kocaman bir ekip var, onlara da teşekkür ediyorum. Efendim ben bugün görevimi bir şekilde tamamlamaya çalıştım. Ne kadar yapabildim takdiri sizlere bırakıyorum. Önümüzdeki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Aslan kaç, para para pom. Aslan kaç, para para pom. Ya bunun bir yerde işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum.
2: Ve biliyoruz ki o işi o gün maalesef yapamıyorsun.
1: Ya aslan olduğunu görmüyor musun o lafımı kesiyorsun? Görmüyor musun arkadaşımı?
2: Gördüm de Tuğba, oyuncakçı da mısın?
1: Yani nerede olduğum bilinsin diye böyle bir şey, böyle bir girişte bulundum, evet.
2: Neredesin peki Tuğba, merak ettim.
1: Ya şu anda ben Tuzla'da, Aslan Park'tayım. Burada küçükten büyüğe her çeşit aslan var ve ben hayatım boyunca hep onlara uzaktan baktım. Ama gerçekten bu sefer de çok korkuyorum, onları besleyecekmişim. Yani aslan bakıcısı olacağım bugün. Hadi rahatla, belki gelemeyebilirim kanala yani. Hadi, hadi gönlün olsun yine de.
2: O ne demek Tuğba? Biz sensiz ne yaparız?
1: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim Tuğba. Dikkat et kendine.
1: Sen de kendine iyi bak. Seni üzdüysem bu zamana kadar çok özür diliyorum. Neyse lafı fazla uzatmadan ben işimin başına gidiyorum. Hadi buyurun başlayalım.
2: Tuğba bugün Aslan Park'ta. Olacakları çok merak ediyorum.
1: Şu an bir şey yok değil mi? Her an sanki üzerime bir şey atlayacakmış gibi hissediyorum. Yok değil mi bir şey? Aslan Bey kolay gelsin size.
4: Teşekkürler. Fazla bir şey yapmıyor. Hafif sıyrıklar, ısırıklar.
1: Hayır ya, ben kollarımı da sıyırdım.
4: Yani görebilirsiniz yaralarını.
1: Eyvah, çok ben acıtmıyor. Ne yaptım ya? Bana neler yaptıracaksınız bugün Aslan Bey?
4: Bunların karnını doyuracağız.
1: Evet.
4: Tuvaletlerini yaptıracağız.

0: Sonra da sileceğiz.
1: Hayır.
0: Tamam.
1: Ben şu an çok korkuyorum ya.
2: Bununla başlıyorsunuz.
1: Hayır ya.
0: Siz alın, böyle şey bebek gibi tutacaksınız.
1: Bir dakika. Bunlar ne kadarlık peki?
0: 2 aylık.
1: 2 aylık. Ya ben var ya kucağıma daha önce kedi bile almadım ya. Bunlar büyük kedi.
0: O değil. Bunun karnı aç.
1: Hayır.
2: Bunu alacaksınız. Bu biraz daha ağır için.
1: Ya siz tutsanız ben biber onunla tutsam.
0: Öyle yapamayız
1: ama. Ama ilk başta alışayım diye.
0: Peki biraz biber karnı... onu alabilir miyiz?
1: Şuradan mı? Evet. Getireyim hemen.
3: Oğlum.
1: Ben ne yapacağım şimdi ya?
4: Abartıyorsun Tuğba.
1: Sanki sen daha önce yaptın da yani.
0: Buyurun, dilek verin.
1: Tamam, tamam, tamam.
0: Dilek
1: tamam.
0: Verin, biraz daha yaparsanız parçalar çünkü.
1: Tamam, tamam, tamam.
0: Ama tutmanız gerekiyor.
1: Ya tutamam. Sinirlenecek şimdi yavru
0: aslan. Tamam, tamam, tamam, oğlum.
1: Tamam. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam.
0: Oğlum. Dikkat edin elinize.
1: Aa, çok zevkli. Yazık ya, kıyamam ya. Çok tatlı. Ne kadar süre sonra böyle ondan korkmamız lazım?
0: Aslında her zaman korkmanız lazım.
1: Yapma, demeyin ya.
0: Şu anda da size zarar verebilir.
1: Demeyin ya, ne olur.
0: Ben size korkmamanız gereken süreyi söyleyeyim. 20 gün kadar.
1: Bitti, tamam bitti.
0: Bitti
1: i̇ki
0: oğlum.
1: İki tane değil mi? Bir tane daha buradan fırlayıp gelmeyecek.
0: Hayır, 2 tane.
1: Şunu aldım. Ay, bana gelecek şimdi, bana gelecek. Tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Ne yapmam lazım şu an? Tamam.
5: Yastırmaz bir şey yaparsın.
1: Of, ben ne yaptım ya? Abi ben nereye geldim? Ne yapacağım şimdi?
6: Diğer işlerde olduğu gibi çabalayacaksın.
1: Görmediniz mi kolların? Her tarafım ısırmış.
6: Kolay iş mi var Tuğba? Her iş zor tabii.
1: Ah yazık ya. Ne kadar da sevimli dostlarımız, öyle değil mi? Of, pençelerine bak.
6: Ormanların kralından bahsediyoruz Tuğba.
1: Aa, ne kadar yumuşak. Şey gibi böyle peluş hayvanlar var ya, az önce kucağıma aldığım böyle anons çekerken, onun gibi.
6: Yalnız bunlar oyuncak değil Tuğba. Kanlı canlı aslan.
1: Ya ben var ya hayatımda bir ilki yaşıyorum şu anda. Böyle şeylere asla normal zamanda girmezdim. Ama ne yapayım yani, hiçbir şey kolay değil. Kolay mı sandı deyip yola çıktık. Kendimi burada buldum. Değil mi? Hayır ya, korkuyorum. Aslan Bey. Geliyor musunuz? Bayağı zor, gerçekten zor iş bunlar yani. Elinizi ben gördükçe ben korkuyorum ama ya, hakikaten.
0: Bu sıyrıklar ufak sayılabilecek sıyrıklar. Daha derinde yapabilir. Tırnaklarına bakabilirsiniz zaten. İsterseniz dişlerine de bakabilirsiniz.
1: Şey, bakabilirim evet. Aa, daha iyi.
0: Zarar verebilir böyle yani.
1: Görüşürüz.
6: Aslanlar yavruyken dahi aslanlar. Güçlü halleri, kükremeleri, asil duruşları, ufacık hallerinde bile çok belirgin.
1: Tamam, tamam, tamam. Sakin. Sakin oluyoruz. Hiçbir şey yapmayacağım. Sana zarar vermeyeceğim. Sana zarar vermeye gelmedim ama biraz huzurunu bozdum gibi. Öyle görünüyor.
6: Sana zarar vermeyeceğim mi?
1: Yani korkuyorum da işte, hani idare eder.
6: Dikkat et tersi olmasın Tuğba.
1: Tamam, neyse ki sakinleşti. Zorla, zorla şey yapıyorum. Zorla bana saldırsın. Yastan kaç, para para pom. Kara kulakların olduğu yere girdik ama mümkün olduğunca kıpırdamamamız gerekiyor herhalde. Çok tehlikeli hayvanlarmış. Bana buraya girerken dediler ki şah damarına sahip çık Tuğba. Saldırabilir bir yerden dediler. Ne olur Aslan Bey. Aslan
0: Hayır.
1: Bey, Aslan Bey, Aslan Bey. Oh. Ya gerçekten şu an çok korkuyorum. Devasa kedi bunlar. Bildiğiniz kedi ya.
0: Bunlar kara kulakların alt türü olarak biliniyordu. Ama bilim adamlarının araştırmaları...

0: Bazılarına göre kara kulaklar Avrasya'da yaşayan ve kendi saf ırkı olan kediler. Latince isimleri karakal. Çok iyi kamufle olurlar.
1: Tamam.
0: Çok iyi avlanırlar.
1: Anladım.
0: Doğada vahşidirler ve tek yaşarlar.
1: Anladım.
0: Dikkat edin, bunlar yarı evcil. Siz ona zarar vermezseniz o size hiçbir şey yapmaz ama hamle etmemeye, ani hareket etmemeye dikkat edin.
1: Tamam, o zaman çıkalım.
0: İsterseniz sevin birazcık, dokunabilirsiniz.
1: Hayır, ne münasebet, ben hayatta dokunamam.
0: İsterseniz erkeği alalım.
1: Lütfen, Hasan Bey, ne olur çıkmak istiyorum. Elimi de cebime soktum.
0: Sevebilirsiniz erkeği.
1: Hayır, hayır, asla.
0: Oğlum. Ben de korkuyorum zaten çünkü bana da hamle yapıyorlar.
1: Aslan Bey, tamam.
0: Ama arkadan yaklaşabiliyoruz.
1: Tamam, gördük kara kulakları, biz çıkalım.
0: Peki nasıl müdahale edeceğiz?
1: Aslan Bey, ne oldu?
0: Nasıl ilaç vereceksiniz?
1: Edemem.
0: Nasıl yemek yedireceksiniz?
1: Edemem vallahi.
0: Yarısı olsa nasıl merhem süreceksiniz?
1: Aslan Bey, ne olur. Bu kapıyı da kapattılar. Aslan Bey, Aslan Bey.
0: Anahtar bende değil, Enes Bey'de.
1: Aslan Bey.
2: Hani diyorum Tuğba, şöyle bir oynasan.
1: Bence biz çıkalım, ne olur, ne olur, ne olur çıkalım. Enes Bey, ne olur. Tamam, neyse, gördüm ben. Göreceğimi gördüm ve gidiyorum artık.
0: Hayır oğlum, hayır.
2: Tuğba, kara kulakların yanındaki cesaretine hayran kaldım.
1: Elim ayağım titriyor. Her yerden büyük devasa kediler çıkıyor. Ve buradan da çıkmamam gerekiyormuş. Herkesin odadan çıkması gerekiyormuş. Ondan sonra çıkacakmışım. Namazım arkadaşlar. Aslan kadar aslan. Şener Şen'in dediği gibi. Ziya.
0: İki dişi bir erkek aslanımız var.
1: Çok güzel.
0: Ve dünyadaki en büyüklerden biri. Erkek aslanımızı özel olarak aldılar. Çünkü kahverengi yelesi var ve çok vahşi bir aslan.
1: Şimdi rahatladım.
0: Yemek verdiğimizde direkt kapıyı atlayabiliyor ve o bile bizi çok korkutuyor. Demir kapı olmasına rağmen. Her an pati çıkacakmış gibi.
1: Ben burada bir şey yapacak mıyım?
0: Yani şu anda isterseniz biraz besleme yapabiliriz. Görebilirsiniz nasıl geldiğini.
1: Ben neredeyim? Afrika'da mıyım şu an ya? Bu kadar aslan nereden geldi? Aslan Bey, ben şunu merak ediyorum. Şimdi sevgili seyircilerimiz yanlış anlamasınlar. Bu hayvanlar sürekli burada değillerdi. Değil mi? Yurt dışında çeşitli hayvanat bahçelerinden buraya getirildiler. Zaten bunlar bu şekilde yaşıyorlardı. Doğadan alınıp getirilmediler, değil mi?
0: Tabii. Yurt dışındaki çeşitli hayvanat bahçelerinden ve üretim çiftliklerinden alındılar. Doğada yaşayamazlar zaten. Herhangi bir canlımızı doğaya salsak savaşacak pozisyonları olmaz. Çünkü bilmiyorlar. Hani bebeklikten beri insan elinde büyüdüler. O yüzden
1: bırakmaları imkansız zaten şu anda doğaya. O yüzden burada iyi şartlarda, tıpkı doğadalarmış gibi bakımları ve temizlikleri yapılıyor. Bir gün yine Afrika'dayım ve safari yapıyorum falan. Hayır ya, öyle bir şey yok. Camın yarısının, arabanın önü dışarıda, yarısı içeride falan öyle. Sözde safari diyelim yani.

0: Aslan Bey, nereye geldik şimdi?
1: Şu anda aslanların olduğu habitattayız.
0: İçeri mi gireceğiz gerçekten?
1: Evet, içeri gireceğiz.
0: Ay yok böyle bir şey ya. Vedalaşayım ben arkadaşlarımla en iyisi.
1: Yavru aslanlar gibi ufak sıyrıklarla atlatamazsınız. Önce bir bundan emin olalım.
0: Ben ne yapıyorum ya?
1: Ve daha sizi hiç tanımıyor.
0: Eyvah.
1: Sert hamleler yapabilir. Bilginiz olsun. Öncelikle bundan emin olmanız lazım.
0: Eminim. Son kararım. Siz açın hadi.
2: Nefesler tutuldu. Heyecan dorukta.
0: Gerçekten. Ya gerçek mi yani bu şu an?
1: Evet.
0: Yoksun zannetti. Gerçekten buraya girdik mi biz şimdi?
1: Evet.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Kandırmışlar beni ya.
1: Evet maalesef bu habitatımız boş. Ama şu kapının arkasında 3 tane büyük aslanımız var. Eğer o kapı yanlışlıkla açılırsa bizi paramparça yaparlar.
0: Şimdi rahatladım. Ya var ya ben elim ayağım titriyor ya gerçekten. Ben de gerçekten aslanların içine gireceğim zannettim ya. Ama bu şu kapının arkasında diyorsunuz değil
1: mi? Birebir muhatap olmak sizin canınızı tehlikeye atmaktır.
0: Oh.
1: Aynı zamanda benim de bir yabancının yanında beni de görse parçalarlar. Affetmez.
0: Kıskanıyorlar mı? Ama ben gerçekten aslanların olduğu yere girdim zannettim bir an. Ama şu kapıdan kameraman arkadaşlarım şu an o kapıya bakıyorlar.
1: İsterseniz boşluktan izleyebiliriz onları kapının boşluğunda.
2: Cesaretin var mı Tuğba?
0: Cesaretin var mı dedi bana beyefendi. Tabii ki var. Hayır. Hayır yapmayın ne olur. Şu anda dışarıdaki vatandaşlar da bizi kameraya alıyorlar. Nasıl paramparça olduğumuzu birazdan herkes görecek.

0: aslanların elinde kaldım.
1: Tuğba Aslan Park'ta da oynamanın, eğlenmenin bir yolunu buldu.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Rica bana ederim. Bugün kapılarınızı açtınız, bir şeyler yaptırmaya çalıştınız. Siz çok daha tehlikeli işler yapıyorsunuz. O yüzden beni çok tehlikeye atmak istemedi Aslan Bey, değil mi?
2: Evet.
0: Yapabildiğim kadar.
2: Çok daha fazlasını yapabilirdik ama sizi riske atmak istemedik. Tuğba Hanım biraz endişeli geldi. Açıkçası çok da korktu. Alıştırmaya çalıştık ama beceremedik. Aslanlarda açıkçası ben de korktum. Çünkü çok fazla zarar görebilirdi. Yavru aslanlarımız da bile parçalanmaktan korktu. Henüz onlar 2 aylıktı. Büyük bir riski alamadık. Çok daha fazla şey yapabilirdik. Ama bu kadarı onun için kafi olduğunu düşünüyorum.
0: Onlar bu konuda tecrübeliler, eğitimlerini alıyorlar ve uzun yıllardır da bu işi yaptıkları için rahatlıkla aslanların yanına da girebiliyorlar. Ama ben henüz giremem. Daha çok çalışmam gerekiyor. Size çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
0: Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı programında çeşitli gündelik sorunlara psikolojik çözümler arıyoruz. Ve bu psikolojik çözümleri ararken de psikoloji biliminin bulgularından yararlanmaya çalışıyoruz. Bugün sorun olarak belirlediğimiz şey alışveriş. Ama alışverişin karanlık tarafı, yani aşırı alışveriş yapıyor olmak ve alışveriş sonrası aldığımız şeylerden dolayı pişmanlık duymak. Aslında çok sık rastladığımız bir sorun haline geldi. Özellikle pandemi alışverişle ilgili sorunları oldukça arttırdı. Özellikle de online alışverişler. Şimdi pandemi de nasıl arttı diye soracak olursanız benim için de şaşırtıcı. Çünkü daha çok evde geçirilen zamanlar varken neden ihtiyaçlarımız arttı? Zaten sorun da tam olarak bu. İhtiyacımız artmadığı halde alışveriş yapmaya biz sorunlu alışveriş diyoruz ve buna bir dürtü bozukluğu diyoruz. Yani aslında kişi alışveriş yapmaması gerektiğini biliyor, herhangi bir ihtiyacı olmadan alışveriş yaptığını ve hatta sonunda pişman olacağını biliyor. Fakat sadece kendisini iyi hissetmek için gidip bir şeyler satın alıyor. Yani eşiyle kavga etti, kendini kötü hissetti. İyi hissetmek için alışveriş merkezine. Çok önemli bir sınavı var. Sınava çalışmak yerine kendini iyi hissetmek için hop alışveriş merkezine. Sabah uyandı kendini iyi hissetmiyor. Hop iyi hissetmek için alışveriş merkezine. Sonra gelip de faturaya baktığında bir pişmanlık ve bu pişmanlığı regüle etmek için tekrar alışveriş yapma isteği. İşte bu bir dürtü bozukluğu ve özellikle sizler bazen zaman zaman pişmanlık duyduğunuz İhtiyaç dışı alışverişler yapıyorsanız bu programı kulaklarınızı dört açıp dinlemeniz lazım. İsterseniz önce alışveriş bağımlılığının mekanizmasının nasıl işlediğine dair küçük bir metaforla programımıza başlayalım.

İki tane kupa var şu anda elimde. Bugün önemli bir sınava gireceğim. Ya da eşimle bir sorun yaşadım. Kendimi kötü hissettim. Dedim ki bir alışveriş merkezine gideyim de şöyle kendime güzel bir kupa alayım. Sonra eve geleyim harika bir kahve yapayım kendime. Gittim alışveriş merkezine. Oh rengarenk kupalar. Mis gibi hijyenik bir ortam. Bütün satış elemanları bana çok iyi davranıyor ve kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. Şimdi iyiye doğru dönüyorum. Müzik var bir yandan. Güzel kokular. Aldım elime iki tane kupa. Biri muhteşem. Biri harika, birbirine çok benziyor. Hangisini alsam bir takım kriterler gözümde döndürüyorum ve diyorum ki işte bu kupayı almam lazım. Bu kupa bana kendimi iyi hissettirecek. Kararımı verdim, kupamı aldım, eve doğru geldim, keyfim yerinde. O sırada kupanın içinden faturayı çıkarıyorum, fişini bir bakıyorum. Ah, ben bu kupaya bu kadar para mı verdim? Bir anda pişmanlık başlıyor. Tam kendime bu yeni aldığım kupanın büyük mutluluğuyla bir kahve yapacağım. Dolabı bir açıyorum. Aa, buna benzer 5 tane daha kupa vermiş. Aman yarabbim diyorum. Ben ne kadar büyük bir hata yaptım. Yine paramı çöpe attım adeta. Bu kupa beni rahatsız etmeye başladı. Beni rahatsız etmeye başladığında kendimi iyi hissetmek için ne yapıyorum? O beğenip de almadığım diğer kupa geliyor aklıma. Şimdi diyeceksiniz ki ya öyle şey mi olur? Daha demin pişman oldu. İşte o yüzden buna bir psikolojik sorun diyoruz. Yanlış olduğunu bile bile, sonunda pişman olduğunu bile bile ve belki de hiç kullanmayacak olduğundan emin olsan bile bir şeye gidip almak, dolaba koymak ve etiketini bile çıkarmadan onun dolapta eskimesine neden olmak. Sonra ne yaptım? Bu kupa artık beni mutlu etmiyor. Tekrar gittim alışveriş merkezine. Bu kupayı almak için gittim. Tam bu kupayı alacağım bir tane daha gördüm. Onu aldım. Hangisini alayım derken bunu tercih ettim. Öbür kupayı bıraktım. Ertesi gün aklım almadığım kupada kaldı. İşte temel mekanizma bu. Birincisi pişmanlık. İkincisi kendini tutamamak. Üçüncüsü yanlış olduğunu bile bile satın almak. Şimdi bu bizde böyle bir altyapı varsa, yani ben satın almaya elverişli biriysem, böyle bir hassasiyetim varsa bunu nasıl engelleyebiliriz? Biraz bundan bahsedeceğim ama önce bu alışveriş tuzaklarından bahsetmek istiyorum. Mesela 12 taksit olması bir şeyin. O kadar rahatlatıcı ki. Çünkü 12 taksit ise aldığın şeyin mutluluğunu yaşarken onun bütün parasını ödüyor olmanın verdiği sıkıntıyı yaşamamış oluyorsun. Bu yüzden taksitli alışveriş yapma alışkanlığı bir hatadır. 12 taksit olduğunda bir şey, siz onun fiyatının 12'de birini vermiş olmazsınız. Sonunda tabii ki hepsini vereceğiz. Böyle düşünmek daha sağlıklı. %60 artı %30 indirimler. Ne diyor biliyor musunuz? Yersen. Yani bak diyor ben bu malı %60 indirdim. Bir de üzerine %30 indirdim. Hatta öyle bir indireceğim ki üzerine sen para alacaksın gibi bir noktaya geliyor. Bunların hepsi hatalı. Burada şunu düşünmemiz lazım. Gerçekten de o satıcı o vitrine yazdığı indirimlerle bana o malı bedava verir mi? Hayır, tabii ki vermez. Burada hala kâr ettiğini unutmayalım. Diyor ki 99 TL. Ay şimdi bir 3 haneli sayı var, bir 2 haneli sayı var. 99'u 10 gibi algılıyoruz. Oysa ki 99 TL 100 TL demektir. 999 lira 1000 lira demektir. Aslında gerçekleri görmeye başlarsak vitrinlerin bizi kandırmasına ve ihtiyaç dışı alışveriş yapmamıza engel olabiliriz. İsterseniz işi biraz daha ilerletelim. Acaba sizi alışverişe sürükleyen sektör hangi psikolojik faktörleri kullanıyor? Daha net örnekler vereyim ama burada tahtamı kullanacağım. Çünkü akılda kalmasını istiyorum. Bunlara çözüm üretmezsek kendi ekonomimize zarar veririz. Ve sevgili dostlar sakın unutmayın. Aile sistemini, aile hayatını, aile üyelerinden bir tanesinin aşırı alışveriş yapıp da pişmanlıklar yaşıyor olması o kadar olumsuz etkiliyor ki. Aslında biz gereksiz alışverişi keserek aile sistemini güçlendirme şansına da sahibiz. Birincisi. Şimdi girdik alışveriş merkezine. Bu arada alışveriş merkezleri iyi ki var. Ben burada alışverişle ilgili sorunlu olan bir grubu anlatıyorum. Alışveriş merkezleri bizim alışveriş yapıp ihtiyacımızı karşılamamızı sağlayan sağlıklı tabii ki yapılardır. Onlarla ilgili bir sorunumuz yok. Ama sizin alışverişle ilgili bir sorununuz varsa bunlara dikkat etmeniz lazım.

Bakın hemen böyle tam işin göbeğinden başlayacağım. Yürüyen merdivenler. Ya kibar kibar yürüyen merdiven. Sen duracaksın, o yürüyecek. İyi ki var ama öyle bir tuzak var ki o işte. Alışveriş merkezlerinin genelde tam ortasında oluyor. Yani sen gayri ihtiyar yürüyen merdivene binip de hareketlendiğinde bütün alışveriş merkezini görüyorsun. Bütün alışveriş merkezini görmek ne demek biliyor musun? İhtiyacın olmayan birçok ürün tarafından uyarılmak demek. Oo, süper ayakkabı, aa çiçekler, aa kitaplar. Hayır, sen sadece bir kupa almaya geldin. Neden bir spor ayakkabı alasın? Ama alışveriş merkezindeki yürüyen merdiven seni bütün dükkanlardaki bütün satılanlar konusunda uyarır. Ve sana şunu söyler. Hadi gel, ihtiyacın olmayan bir şeyleri satın almak için daha ne bekliyorsun? Yürüyen merdivenler risklidir. İkincisi, kasalar. Şimdi ben kasalar deyince hemen tahmin ettiğiniz o rengarenk kasalar geldi gözünüzün önüne. Eşinizle beraber sıraya girdiniz. Yanınızda da 4 yaşında çocuğunuz var. O kasa diyor ki ey evladım, bak burada rengarenk şekerler, rengarenk sakızlar, birbirinden güzel gofretler. Senin annene babana bir son dakika golü atmak için her şey dizayn edilmiş durumda. O rengarenk kasalar aslında size ne kadar dikkatli alışveriş yaparsanız yapın son anda fiyatı oldukça yüksek ve ihtiyacınız olmayan bir ürünü sepetinize atmanıza neden olur. Kasalara dikkat edin. Kasalardan gitmeden önce alışverişi bitirmiş ve artık sepetinizi doldurmuş ya da son vermiş olduğunuzdan emin olun. Üçüncüsü, soyunma kabinleri. Diyeceksiniz ki ya kıyafet değiştirirken artık ne olabilir yani? Şu olabilir. Şöyle bir düşünün. Sıklıkla gittiğiniz, alışveriş yaptığınız, giyim alışverişi yaptığınız yeri düşünün. Soyunma kabininin hep o dükkanın en arkasında olduğunu hatırlayacaksınız. Ne demek bu? Sen eline bir tane çorap aldın. Çorabı kullan değiştirmezmiş muhtemelen, hiç denemezsin de hadi gömlek alalım. Gömleği aldın, denemeye doğru giderken orada süveterleri gördün, ceketleri gördün, kravatları gördün, kravat iğnelerini gördün, ayakkabıları, çorap. Aa, ben sadece bir gömlek alacakken bir bakıyorum soyunma kabinine bütün gardırobu yerleştirmişim. Şunu da bir deneyeyim, şunu da bir deneyeyim derken. Zaten 12 taksit. Zaten %60 indirim var. Bir de bunlar ihtiyaç yani, gömlek bir değil 5 tane olsa ne olur derken sen soyunma kabinine 10 tane ürünle girip belki de bunların 5 tanesiyle çıkacaksın. Oysa ki tek ihtiyacın gömlekti. O yüzden soyunma kabinleri genelde en arkadadır ve seni birçok ürünün cezbetmesi için uğraşılır. Bu psikolojik bir taktik. Bir diğer şey. Bir diğer psikolojik taktiğe dikkat etmeniz lazım. Bunlar da market arabaları. Aman yarabbim, market arabalarının ne kadar büyük olduğunu bilirsiniz. Bazen iki tane çocuğunu koyuyor içine ve hala 700 liralık da alışveriş yapabiliyor gofretlerin içinde çocuklar. Market arabalarının büyük olmasının nedeni sizin az bir alışveriş yaparak çıkmanıza engel olmaktır. Çünkü market arabası kocaman ve sizin aldığınız ekmek küçücük. Market arabası kocaman ve oraya almaya gittiğiniz pil ufacık ve o market arabasına baktığınızda, şöyle tuttuğunuz market arabasına baktığınızda onu otomatik olarak biraz daha dolu görme ihtiyacı oluyor insanın. Market arabalarının büyüklüğü size her an acaba az mı alışveriş yaptım mesajı gönderir. Ve siz market arabasını doldurdukça kendinizi biraz daha iyi hissetmeye başlarsanız. O yüzden ne kadar ihtiyacınız varsa ona göre bir sepet alabilirsiniz, küçük bir sepet. Ya da iki ürün bir şey alacaksınız, hiç almayabilirsiniz. Kocaman bir market arabasının, tekerlekli market arabasının yüklendiğiniz anda otomatik olarak bir psikolojik taktik onu doldurma ihtiyacı belirebilir. Ve son olarak bir psikolojik mevzudan daha bahsetmek istiyorum. Ya kimse kusura bakmasın, tabii ki bunu şu anda hala hazırda alışveriş merkezinde satışı yapanlar belki kötü niyetli değillerdir, tabii ki onlar için değil. Ben alışverişle ilgili sorun yaşıyorsanız şayet bu önerilerde bulunuyorum. Bakınız, bir söz ver. Büyük menü ister misiniz? Ya büyük menü istemem.
Neyse onu istiyorum ama büyük beyin o kadar büyüleyici oluyor ki bazen sadece 3 lira farkla size bu zararlı işte patatesten biraz daha yedirmek istiyoruz. Ya da 1,5 lira farkla işte bu son derece zararlı olan içecekten 1,5 kat daha fazla içmenizi sağlayacağız. Bakın böyle söyleyince ne kadar anlamsız. Aslında sizin sağlığınıza zararlı bir şeyi daha fazla vermeyi bir şekilde

olduğunu unutmayın. Bu da bir psikolojik strateji. Peki ne yapacağız? Şimdi bir tarafta koskoca bir kapitalist sistem hep bir şeyler satmak istiyor ve bir şeyler satın aldıkça kendimizi iyi hissediyoruz. Birinci önerim şu. Kredi kartına gerçekten ihtiyacınız var mı yok mu bunu bir gözden geçirin. Ben uzun yıllar kredi kartı kullanmış biri olarak bir süre sonra aslında kredi kartına hiçbir ihtiyacımız olmadığını fark ettim. Kredi kartlarının bana verdiği bir takım ödüller ya da ikramiyelere de ihtiyacım olmadığını fark ettim. Kredi kartı riskli bir şey. Çünkü cüzdanı çıkarıp da alın teriyle kazandığınız parayı sayarak bir şey almakla cebinizden çıkardığınız kartı dıt ettirip bir şey almak arasında ciddi bir psikolojik fark var. Kredi kartından kurtulun. Bugün kesin atın. Bankanıza haber vermeyi unutmayın. İkincisi, alışveriş listesi yapmadan sevgili dostlar. Özellikle alışverişle ilgili bir sorununuz varsa alışveriş listesi yapmadan sakın alışveriş merkezine gitmeyin. Çünkü ihtiyacınız belli. Alışveriş merkezlerine gidip alışverişle ilgili sorun yaşayan insanlar hep ihtiyacı olmayan şeylerle dönerler ve temel problem de budur. O yüzden sıkı bir alışveriş listesi sizin pişman olacağınız bir alışverişi yapmanıza da engel olacaktır. Üçüncüsü, bu öneriyi şöyle bir iyi canlandırmanız lazım zihninizde. Şimdi alışveriş merkezine gitmek yürüyüş. Alışveriş merkezinde yapılan şey bir yürüyüş. Aslında belki de iyi hissetmemizin nedeni aldığımız şeyden ziyade hareket etmemizi sağlaması olabilir. O yüzden hayatınıza bir spor ayakkabı sokun. Ama bir çift yeter. 10 çifte gerek yok. Bir çift yeterli. Ve alışveriş merkezine giderken de bir yürüyüş moduna gidin. Eşofmanınızla gidin. Rahat bir kıyafetle gidin. Bu belki sizin iyi hissetmek için alışveriş yapmanıza olan ihtiyacı ortadan kaldıracak. Belki sadece yürümek, sadece hareket etmek de sizin kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir. Ama bunu daha böyle kaliteli bir hale getirmek istiyorsanız hayatınıza sporu sokun. Sporu hayatında bir şekilde iyi hissetme malzemesi olarak kullanan insanların alışverişe olan ihtiyacı azalır. Size ihtiyacınız kadar alışveriş yapacağınız ama bol bol kazançlarınızın olacağı bir gün, bir hafta, bir ay diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Çocukluğum demir atölyesinde dedemin yanında geçti. Hayatımda ilham aldığım ve etkilendiğim, hala da onu yad ettiğimde böyle tıkandığım biri dedemdir yani. Okul bittiğinde hemen yemek yapacağımı sanmıştım. Oysa bardak yıkamakla başladım.
1: İhsan, suya getirir
2: misin? Yaşar.
1: Haydi.
0: Bu iş sadece benim mesleğim değil, bir hobi gibi de düşünebiliriz.
1: Çok kısmını da burada düşünün, tamam mı?
0: Bir yemeğin tuzunu, ayarını kaçırdığın zaman geri dönüşün yoktur. Benim için olmazsa olmazım, mutfakta ve normal yaşantımda disiplin çok önemlidir. Disiplin, saygıyı, saygı, sevgiyi, bu ikisinin olduğu yerde de sorun olmaz.
1: Hazırız. Yaşar. Haydi beyler, salon dolu, haydi, haydi.

Merhabalar, Ali İhsan Özkan, 1979, Bolu Yeni Çağ doğumluyum. Üç kardeşiz, en büyükleri benim. Ailemizde aşçılığı yapan yok. Şu anda kardeşim lojistik, babamla aynı mesleği seçti. Ben farklı bir yöne evrildim. Aşçılığı tercih ettim. Bundaki seçme sebebim de bizim bölgemizde, kasabamızda, yani ilçemizde daha doğrusu nüfusumuzun yarısı nakliyeci, işte lojistikle uğraşır, yarısı da aşçılıkla uğraşır. Benim tercihim de bu yönde oldu. Tabii bunun etkilenmemdeki sebeplerden biri de babam tarafımın Mengenli olması ve o tarafta ailemizde birçok aşçının olması, yakınlarımızın olması orada biraz beni etkiledi. İşte Mengen'deki festivallere katılışımız, rahmetli dedem beni her sene oraya götürür, orada gezdirir. Oradaki işte beyaz önlüklü aşçıları gördüğümde onların

yapmış olduğu heykeller, işte ürünleri gördüğümde o beni bayağı bir etkilemişti. Okul hayatında, eğitim hayatında devam ederken sürekli atölyemiz vardı. Demir doğrama atölyemiz vardı dedemin. Onunla beraber cumartesi pazarları, sömestr tatillerinde ve yaz dönemlerinde ben sürekli onunla beraber o dükkanda çalışıyordum. Kendisi benim ilham aldığım biri. Aramızdaki diyalog çok farklıydı. Yani klasiktir işte dede torun ilişkisi ama bizim çok farklıydı. Yani hani bende birçok şeyin tarifi var ama onun tarifi yok diyebilirim size. Bu şekilde çalışmalarımız devam ederken benim bu kararım, ahçılığa başlama kararım biraz karşı çıktı. Şöyle karşı çıktı. Kendisi daha önce bu mesleği kısa bir dönem yapmış. Bana bir örnek vermişti, onu hiç unutamıyorum. Bir demir parçası almıştı, atölyede yine beraber çalışıyorduk. Bana şunu söylemişti. Evladım, bu demir parçasını, bu işi yaparsan kısaltabilirsin, ekleyebilirsin. Ama bir yemeğin tuzunu, ayarını kaçırdığın zaman geri dönüşün yoktur. Sonrasında tabii kararım netti. Bu kararı verdikten sonra bu mesleği seçtim, bu mesleğe başladım. Mesleğe başladıktan sonra yine yaz dönemlerinde çalışıp, kış dönemlerinde yine atölyemizde dedemin destekçisi oluyordum. Ona yardımda bulunuyordum. İlçeden işte ilk çıktığımda misal benim hayalim direkt mutfağa girip bir şeyler yapmak, orada pişirmek, doğramak. Bunları hayal ederek gittiğim yerde öncesinde bir servisle başladık. Orada işte bardak yıkadık. 6 ayım ilk sezonum bu şekilde geçti benim. Sonrasında servis tarafına geçtik. Orada işte komilik yaptık.

0: son çalıştığım o dönemden sonra artık kesinlikle girmem gerektiğini düşündüm ve bir sonraki sezona mutfak personeli olarak başladım. Kariyerime 93 yılında başladım. Yani turizm sektöründe 30 yılı aşkın çalışmaktayım. Daha çok ilk çalıştığım dönemlerde Akdeniz, Ege, bu bölgelerde başladık. Sezonluk çalışıyorduk. İşte daha çok resort oteller, tatil köyleri. Buralarda 6-7 aylık sezonluk çalıştıktan sonra biraz önce de bahsettiğim gibi kışında kendi atölyemizde çalışıyordum. Kış sezonunu o şekilde geçirip tekrar yaza başka bir alana gidiyordum. İlk olarak Bodrum'da 93 yılında tatil köyüne başladım. Sonrasında askerlik dönemine kadar işte Bodrum, Ayvalık, Marmaris çeşitli farklı otellerde, resort oteller, tatil köylerinde deneyim kazandım. Sonrasında 2000 yılında askerlik görevini yaptım. Askerde de şöyle bir şeyim vardı. Askerde de yine Ege bölgesinde yaptım. Orada yine askeri kampta yine ahçılık mesleğini icra ettik orada. Sonra İstanbul'a dönmeye karar verdim. İstanbul'a döndüğümde otelden biraz sıyrılıp restoran sektöründe biraz daha deneyim kazanmayı tercih ettim. Nişantaşı bölgesinde güzel, lüks bir restoranda, zincir bir restoranda çalıştım. Sonrasında yine Levent, Etiler bölgesinde Fransız-İtalyan restoranı açılmıştı. Orayı Fransız bir şefle açılışını yaptık. Kendisinden oldukça fazla teknikler, yani çünkü o güne kadar çalışmış olduğum yerler hep yazlık bölgesi, tatil bölgeleriydi. Daha çok büfe, işte toplu tüketim olan alanlardı. Restoranlar biraz daha farklı, biraz daha böyle işte tabaklarda incelikler, nüanslar, dekorlar, pişirme teknikleri, soslar, bunları bu Fransız şefle kendimi geliştirme olanı sağladım. Onunla bu restoranımızda 3 yıl çalıştık. Sonrasında onun bırakmasıyla bu restoranın yöneticiliğini ben devraldım. Alımı, satımı, personel alımı, menü düzenlemesi, bütün sorumluluk bendeydi. Tabii bu benim gelişimim açısından oldukça bana faydalı oldu. Beni hızlı bir şekilde geliştirdiğini söyleyebilirim.
1: Sen kırmızı soğan getirir misin?
2: Ya şef.
1: Haydi.
0: Şu an çalışmış olduğum otele 2011 yılında başladım. Çünkü kariyerimde şehir otelciliğini eksik olarak gördüm. Böyle bir seçim yaparak 2011

0: 2011 yılında başladım. 2011 yılından bugüne kadar devam etmekteyim. Çok farklı mutfaklarında, alanlarında görev aldım.
1: Haydi beyler, tamam, haydi, haydi. Yaşar. Yoğun bu kadar. Hadi Yaşar, hadi.
0: Şefin bir günü nasıl geçer? Şefin bir günü yoğun. Bu yoğunluğa alışmanız için, bu yoğunluğun üstesinden gelmeniz için güne zinde başlamanız gerekiyor. Kafanız temiz olması gerekiyor. Ve işe başlarken her şeyden arınmış olmanız gerekiyor. Yoğun bir operasyon geçiriyorsunuz. Her gün farklı bir operasyonun içine giriyorsunuz. Farklı misafirlerle karşılaşıyorsunuz. Farklı sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bunlar tabii misafir tarafından da olabiliyor. Çalıştırmış olduğunuz, yanınızda çalışan arkadaşlarınız, personeliniz tarafından da olabiliyor. Bunların üstesinden gelebilmek için her zaman bir adım öncesini düşünmek zorundasınız. Bir yönetici olarak, bir şef olarak. Bunu yapabilirken de insanların isteklerini, insanların beklentilerini karşılamanız gerekiyor. Bu tabii ki her anlamda, yani patronunuz sizden gelir bekliyor işveren olarak. Dolayısıyla yanınızda çalışan personeliniz mutlu, huzurlu bir ortam istiyor. Bunları sağlamaya çalışıyorsunuz. En önemlisi de misafirlerinize kaliteli, kusursuz bir hizmet sunmaya çalışıyorsunuz. Yani bir şefin bir günü bunlarla geçiyor diyebilirim.
1: Haydi beyler, haydi, haydi.

30 yıllık bir tecrübem var. Tabii ki bazı tatların, bazı lezzetlerin artık aşina oluyor damağınızda. Onu tattığınızda eksikliğini ne olduğunu hemen keşfedebiliyorsunuz veya çözebiliyorsunuz. Yani böyle bir birikim sizde zaten mevcut oluyor yani 30 yıldan sonra. Tabağın en son masaya gittiğinde lezzet çok önemli. Lezzet olmazsa olmazı. Tabii ki bunun yanında da görseli olması gerekiyor, iştah açması gerekiyor. İlk baktığınızda ilk algı, hani ilk algı deriz ya, o ilk algı çok önemlidir. Yapmış olduğunuz yemeği yaparken kendiniz yiyecekmiş gibi, ailenize, annenize, babanıza yapıyormuş gibi yaparsanız zaten onda herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum yani. Burada her ürüne, işte attığımız, misafirler için kullandığımız büfe diyoruz, kahvaltı büfeleri, davet büfeleri, yine toplu yemekler ve aynı zamanda alakart restoranlarımızda servis ettiğimiz her tabağın nasıl sunulduğuna, standartlarımızın devam edip etmediğine, yani sürdürülebilir bir menü olup olmadığına bunları takip ediyoruz. Bizim olmazsa olmazlarımızdan.

Evet, şimdi mutfağımızdayız. Menümüzde olan imza yemeklerimizden ve benim için de hikayesi olan ve restoranımız için uyguladığımız bir tabağı sizlerle paylaşıyorum şimdi. Ispanak köklü. Üzerinde yoğurt toplarımız olacak, kızarmış yoğurt toplarımız. Bunun hikayesi benim çocukluğumdan geliyor. Hem yapalım hem de ben hikayesini sizlerle paylaşmış olayım. Öncelikle burada malzemelerimiz, olması gereken malzemelerimiz soğan, sarımsak, limon taze. Ispanak kökümüz temizlenmiş, önceden ayıklanmış. Ispanaklar daha önce yıkandı, ayıklandı. Ben şu anda işleme başlıyorum. Bir diş sarımsak yeterli olacaktır. 3-4 porsiyonluk bir ıspanak köküne. Sarımsak aroması, soğan aroması bunda tabii ki önemli. Bu yemeğin asıl çıkış hikayesi şöyle. Küçüklüğümde babaannem ıspanaklı börek yapardı. Onu yaparken ıspanakların sap kısmını ayırırdı. Yapraklarından da börek yapardı bizlere. Ayırmış olduğu köklerden ise bizlere sobanın üzerinde kavurup, yani küzine vardı bizde o zamanlar, küzine deriz. Onun üzerinde kavurup böreği küzinenin fırınında ıspanak köklerini de üzerinde kavurur bol soğanla. Onun üzerine süzme yoğurdu sarımsakla tatlandırıp o şekilde bir yemeğimiz vardı. Yanında da köy ekmeği, patatesli köy ekmeği ve bizim coğrafyanın soğuk ikliminde gayet güzel, lezzetli bir sunumdu. Biz de tabii bunu restoranımızda nasıl uygulayabiliriz, nasıl yapabiliriz diye böyle bir tabağımızı geliştirdik. Şu anda ben biraz zeytinyağı ile başlayacağım. 2-3 kaşık zeytinyağını tavamıza aktarıyoruz. Bir miktar. Sonrasında hafif tavamız ısındığı zaman soğan ve sarımsağımızı ilave ediyoruz. Bir miktar kavurmamız gerekecek. Soğanın lezzetini, sarımsağın lezzetini biraz açığa çıkartmamız gerekecek. Ve burada daha önce yıkamış olduğumuz ıspanak köklerimiz var. Bunları da... Ispanak köklerinin büyük parçalarını ikiye bölebilirsiniz. Sap kısımlarını alıyoruz. Bu şekilde. Soğanımız bir miktar kavrulduktan sonra aslında ıspanak kışın çok faydalı bir yiyecek. Tüketilmesi gereken bir gıda. Bunun tabii hikayesi şöyle başlıyor. Yani benim çok sevdiğim için bir de burada kullandığımız, otel mutfağında kullandığımız özellikle çok fazla ıspanak tüketiyoruz otel mutfağında. Salatalara, işte makarnalara, farklı soslara. Oradan arta kalan ıspanak köklerini kullanarak hem sürdürülebilirliğe biraz destek vermeye çalışıyoruz. Sıfır atığı destekleyen bir tabağımız aynı zamanda. Ispanak köklerini atıyorum. Bunun mantığı zeytinyağlı pişirir gibi pişireceğiz. Evet, kavurmasını da yapabiliriz ama burada biz zeytinyağlı olarak pişirip o şekilde yorumladık. Bir miktar altını açacağım. Ispanak kökünün burada menümüzde uygularken biraz önce de bahsettiğim gibi hem imza tabak olarak hem de sıfır atığa destek veren bir tabak olarak vurguluyoruz menümüzde. Üzerine süzme yoğurt topları yapacağız sonrasında. Bu da şöyle söyleyeyim, Bolu bölgesinde biz yoğurtla çok böyle ürünler çıkarırız. İşte bizim orada keş diye ismi geçiyor. Bunun kurusunu yaparız. Yani yoğurt süzdürülür. Onun üzerine ağırlık konulur. Böyle büyük taşlar vardır. Yoğurdun içindeki sıvı tamamen giderilir. Yoğurt daha böyle bir sert kıvama gelir. Sonrasında içine bir miktar tuz atılarak peynir kalıbı haline getirir. Yağlı keş yaptığınızda sabah kahvaltılarında kızartma, özellikle tavada kızartmalarda çok güzel bir lezzeti olur. Ya onun da bir hikayesi vardır, bir şey vardır, böyle bizim oralarda bir söz vardır. Keş yi su iç ağzın bala dönsün, bal yi su iç ağzın yala dönsün diye. Gerçekten keş yedikten sonra su içtiğiniz zaman o böyle o yoğurdun lezzeti, aroması, ekşiliği damağınızda kalan bir lezzettir. Biz de oradan yola çıkarak yoğurtumuzu süzdürüp burada kullandığımız
kalan ekmeklerimizden galeta unu yapıp böyle tamamen sıfır atığı destekleyecek bir ürün olmasına dikkat etmeye çalışıyoruz. Ve misafirlerimiz de bunu özellikle vejeteryan misafirlerimiz için güzel bir opsiyon. Eğer üzerine tabii yoğurt değil başka bir sebzeyle de menç edebilirsek onunla da veganlara da sunuyoruz ara sıra. Burada yine şimdi ıspanağımızı biraz kavurdum. Burada bir miktar yazdan yapmış olduğumuz konserve domates.

sesimiz var. Sizler havuç kullanabilirsiniz mevsiminde. Ama ben daha önce yapmış olduğumuz, yazdan hazırlamış olduğumuz taze domates sostan kullanacağım bir miktar. Biraz ekşilik, biraz o ıspanağın şeker oranını, asit oranını dengelemek için domatesin asidiyle. Ispanak köklerimiz kavruldu, soğanımız kavruldu. Şu anda içerisine bir miktar şeker. Şeker zeytinyağlılarda hem parlaklık verir, aynı zamanda hafif böyle o zeytinyağı burukluğunu, acılığını alır. Bir miktar tuzumuzdan atıyorum. Sonra yine bir karıştırıp. Burada servisteki arkadaşlarımız da bu ürünümüzü çok güzel pazarlıyorlar, sağ olsunlar. Böyle bir hikayesini oluşturduk. İşte babaannemizden öğrendiğimiz, onun yapmış olduğu ürünü biraz daha otel konseptinde nasıl verebiliriz diye çalışarak bunu hikayeleştirdik. Misafirlerimize anlatımını, hikayesi olduğu için güzel tepkiler alıyoruz. Tabii bununla bitmiyor. Menümüzde birçok imza yemeğimiz var. Bu sadece bir başlangıçta olan imza yemeklerimizden biri. Diğerleri ana yemeğimizde de bir imza yemeğimiz var. O da tamamen konseptimize uygun bir yemek ve onun da hikayesi olan yine aynı şekilde yöresel bir yemeğimiz. Buna bir miktar su ilave edeceğim. Sonrasında üzerine bir yağlı kağıt kapatarak ıspanak kökümüzün biraz daha pişmesini, köklerin biraz daha yumuşamasını sağlayacağız. Hafif ekşili, aynı zamanda sağlıklı, tüketebileceğimiz bir yemek. Yani ıspanak kökü tabii tamamen tüketiminizle alakalı. Bazı kişiler çok pişmiş sever ama biraz böyle dişe dokunması, biraz daha az pişmiş olması daha iyi olur bizim için diye düşünüyorum. Evet, gayet lezzeti yerinde. Üzerine bir yağlı kağıt kapatıyoruz. Yağlı kağıtımızı da öncesinde tabağımızı ölçerek biraz ıslatmamız gerekecek. Şu şekilde üzerini kapatarak, özellikle zeytinyağlılarda bunu uygularsak hem üstünde kuruma olmaz, o parlaklığı kaybetmeyiz, hem de daha güzel, daha homojen pişmesini sağlarız. Ispanak kökümüzü burada bırakıyoruz, altını biraz kısıyorum. Sonrasında diğer işlemimize geçeceğiz. Onda da bahsettiğim süzme yoğurt, aslında benim mesleğe başlayana kadar bildiğim torba yoğurt. Bizim oralarda torba yoğurt derler. Torbalarda olurdu böyle beyaz, temiz torbalarda. Onları da üzerine taş konularak suya alınırdı. Süzme yoğurt diye geçerdi. Burada benim 2 gün önceden süzmüş olduğum bir yoğurt var. Süzme yoğurt. Normal unumuz var, galeta unumuz var ve çırpılmış bir yumurtamız var burada. Bundan 5 adet topçuk yapacağız. Minik. Bunlar 15 gram, 20 gram olabilir. Daha büyüğü de olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Burada zeytinyağımız var. Bir miktar kızartmak için önceden yağımı hazırlıyorum ki altını da açacağım bir miktar. Buradaki yoğurt toplarımızda şu şekilde biraz ölçülü olsun diye ben şöyle 5 adet buraya ayırıyorum. Dediğim gibi yani mesleğe başladığımda ben bunu torba yoğurdu diye biliyordum. Sonra süzme yoğurt olduğunu anladık mesleğe girince. Ki zeytinyağını da, ayçiçek yağını da zeytinyağı diye biliyorduk biz. Yani bizim bölgede böyle zeytinyağı ve ayçiçek yağı çok olmadığı için bizim bölgede ayçiçek yağına da zeytinyağı, zeytinyağına da ayçiçek yağı diyorlar. Şöyle topçuklarımızı hazırlıyoruz. Bunlar ortalama 10, yani 10 grama yakındır. 5 adet bir tabağımız için yeterli. Tabii isterseniz sizler daha fazla

hani ben yoğurdu çok seviyorum, daha fazla olabilir derseniz adedini biraz daha arttırabilirsiniz. Yoğurt toplarımız hazır. Şunu da belirtebilirim. İçerisine taze baharatlar ekleyebiliriz. Fesleğen olabilir, maydanoz olabilir. Altında zaten sebze bir yemek olduğu için biz sadece yoğurt olarak bu şekilde dizayn ettik tabağımızı. Burada bir normal unumuz var. Öncesinde normal unumuzu biraz atıyoruz. Sonra yoğurt toplarımızı bir miktar una buladıktan sonra burada yine aynı şekilde çırpılmış yumurtamız var. Bütün bir yumurtamızı çırpıyoruz. Galeta unumuz var. Biraz dışındaki undan arındırmamız gerekiyor. Dışında çok fazla kabuk ve sertleşme olmasın diye. Kaşık yardımıyla toplarımızı da galeta unun içine alıyoruz. Yağımı biraz kenara çektim. Biraz fazla ısındı. Onun için şimdi topları hazırladıktan sonra kızartma işlemine geçeceğim. Şunu da söyleyebilirim bu yemekle ilgili. Ya biz burada bunu soğuk servis ediyoruz. Soğuk bir başlangıç olarak. Yağımız kızdı. Yoğurtlarımızı kızartmadan önce ıspanak kökümüzü bir kontrol ediyorum. Evet, saplarında bir miktar daha sertlik var. Bir miktar daha pişmesi bizim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi yoğurt toplarımızı kızartabiliriz. Yoğurt toplarımızı kızartalım. Sonrasında tabaklamaya geçebiliriz.

Evet, her şeyimiz hazır. Şimdi tabaklamaya geçebiliriz. Şöyle küçük bir simetrik olması için ring kullanıyorum. Çok da önemli değil. Siz nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Sonra köklerimiz hazır. Dediğim gibi bunu soğukta servis edebiliriz. Şu anda otelimizde bunu soğuk servis ediyoruz ama ılık, sıcakta yenilebilecek bir ürün. Şimdi gayet güzel görünüyor. Sağlıklı. Burada 5 tane yoğurt topumuz var. Onları da şöyle bu şekilde yerleştirebiliriz. Ringimizi alıyoruz. Yine üzerine isterseniz mevsimine göre burada işte ben bir iki havuç kullanıyorum. Biraz turp var. Biraz yedi kule marul, mini marul kullanıyorum. Ve kış aylarının renkli sebzelerinden pancardan kullanıyorum. Bir miktar da burada bezelye filizimiz var. Bezelye filizinden de üzerine şöyle üç parça koyuyorum. Yemeğimiz hemen hemen hazır. Üzerine de çok az zeytinyağı gezindiriyorum şu şekilde. Evet, yemeğimiz hazır. Diğer lezzetlerle buluşturabiliriz.

0: bakıyorum. Hani bana söz vermiştin? Doğum günümü beraber geçirecektik.
1: Geliyorum yavrum. Hemen geliyorum.
2: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep

0: sizi bekledi.
1: Bir çocuğu kaçıracağız.
2: Oo, çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
1: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
3: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
2: Okuldayken ben de izliydim.
4: Buna sevindim.
5: Kaçırdılar oğlumu.
4: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
6: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
2: Hadi toparlanın, gidiyoruz.
4: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
2: Evet, çocuğun babası burada.
1: Onun da sırası gelecek.
7: Yumurcak Belalı Tatil bugün 16.15'te TV4'te.
8: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
10: Bu pazar 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 439 lira.
11: Olmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
18: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
19: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
18: Üzüm.
19: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
18: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
19: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
18: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
19: Ceviz de buna çok yakışır bence.
18: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
19: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
20: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
21: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Sucuklarda %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
22: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
23: Sadece duruladım, sen de durula.
22: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
0: haz ve hız

0: bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
7: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
7: Marul. Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
11: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
14: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50.000 para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
14: Bin bin bin.
15: Sadece durulalım.
16: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo vallahi.
19: Sen de sadece durula.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
21: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
22: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
21: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
21: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
21: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı beyaz peynir %17 indirimle 219 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Gerçekten onlara gülerdim.
19: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
23: Dün noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
23: Atlarla çalışıyorum.
24: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
25: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
5: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Kadir gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
8: Neydi bu?
9: Evet, bu ne?
8: Nedir bu?
9: Kukla mı?
8: Şarık.
9: Cadı. Canavar.
8: Cadı mı?
10: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
7: Eğlenceli cevaplar.
11: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
7: Kahkaha attıran görüntüler.
12: Var mı daha şey?
8: Bitti.
9: Bitti. Bay bay.
12: Tamam. Artık anlamda üç giden sık.
7: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

Bu yola dedemin azmini, başarısını ve çalışkanlığını örnek alarak çıktım. Çıktığım bu yolda meslek hayatımda 30 yılı ardımda bırakarak yürümeye devam ediyorum. Bu yolda ise en büyük hedefim, her gün mesleğe yeni başlamış gibi aynı heyecan ve tutku ile bu işi yapabilmek. Bu yola dedemin azmini, başarısını, çalışkanlığını örnek alarak çıktım. Çıktığım bu yolda meslek hayatımda 30 yılı ardımda bırakarak yürümeye devam ediyorum. Bu yolda ise en büyük hedefim, her gün mesleğe yeni başlamış gibi aynı heyecan ve tutkuyla bu işi yapabilmek.

0: babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin, doğum günümü beraber geçirecektik.
1: Geliyorum yavrum, hemen geliyorum.
2: Oğlunuzun doğum günüydü bugün, biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
3: Bir çocuğu kaçıracağız.
1: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
3: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
4: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
1: Okuldayken ben de izliydim.
0: Buna sevindim.
3: Kaçırdılar oğlumu.
0: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
3: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
1: Hadi toparlanın, gidiyoruz.
0: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
1: Evet, çocuğun babası burada.
3: Onun da sırası gelecek.
5: Yumurcak belalı tatil bugün 16.15'te TV4'te.

0: Ela Tok Göz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tok Göz.
0: Annem Mutfakta programından sevgiler.
1: Evet, sizlere kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ela ile bugün sizler için çok güzel yine iki tane tarif hazırladık. Bir tane fit magnolia yapacağız. Bir de Ela sizlere... Evet, meyve salatası yapacak Ela sizler için.
0: Meyveli salata yapacak.
1: Evet, meyveli salata yapacak size. O zaman biz şimdi ne yapıyoruz? Hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerimiz için burada buluşalım.
0: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. İlk tarifimiz çok sevilen bir tatlı olan magnolia'nın fit halini yapıyoruz bugün sizlere. En evet. Sağlıklı formunu oluşturduk. Ela hemen bir malzemeleri saysın bize önce.
0: Evet. Süt, yulaf,
1: evet.
0: Çilek, yumurta bir de.
1: Bir de bu şekersiz bir bisküvi kullandık burada. Tamamen evet, meyve çekirdeğinden yapılan güzel bir bisküvimiz vardı. Onu kullanacağız. Öncelikle evet. Şöyle yapalım Ela'cığım. Ben sana yine muzu vereyim. Sen bana muzları doğrarsın.
0: Ama
1: biz çocuk bıçağı kullanıyoruz.
0: Ben de sana doğrayacağım.
1: Evet, biz burada muzu çocuk bıçağı kullanıyoruz. O yüzden Ela'cığım bana güzelce
0: aldım.
1: Doğrayacak.
0: Anneciğim çocuk bıçağımı aldım.
1: Al bakalım.
0: Doğruyorum.
1: Bunları sen bana güzelce bir doğra bakalım. Şimdi ilk önce şöyle bir şey yapacağız. Burada muzla, sütle, yulafla, yumurtayla güzel bir muhallebi harcı hazırlayacağız. Ve sonra onu pişireceğiz.
0: Ela'cığım, bunu kesebilir miyim?
1: Kesebilirsin, hiçbir problem yok. Nasıl blender yapacağım zaten onların hepsini. Evet, güzel güzel doğradın galiba. Teşekkür ederim.
0: Anne bir de şunu doğra.
1: Tamam, onu da doğra bakalım. Muz olgun olsun, biraz daha tatlı olsun. Burada tatlı. Muhallebi
0: bu
1: hamuru
0: olgun.
1: İçin, evet muhallebi hamuru için böyle şey kıvamı için daha doğrusu harcı için daha çok şeker aroması isteyenler bu aşamada içerisine elma suyu konsantresi koyabilirsin. Hurma özü gibi malzemeler de ilave edebilirler. Pişeceği için tabii ki yine bal kullanmıyoruz veya piştikten sonra balla tatlandırabilirler. Ela şimdi
0: biz
1: yulafları ekle bakalım
0: biz
1: içerisine.
0: Onun
1: Ela'cığım yulaf ekle bir tane. Yulafı ekleyelim.
0: Bunu mı
1: ekle, ekle canım, ekle bakalım. 3 yemek kaşığı kadar yulaf ekledik. Oradan bana yumurta sarısını getirebilirsin.
0: Yumurta sarısı.
1: Evet, onu da dökebilirsin. Harikasın. Şimdi iç, evet çok güzel düştü. Ve içine 1,5 su bardağı kadar da bir süt ekleyeceğiz. Şimdi bütün
0: bunu
1: hepsini...
0: Bunu blender'ımız.
1: Şimdi hepsini ben blender'dan geçireceğim
0: anne,
1: zaten.
0: Peki efendim. Bu mu blender?
1: O bizim blender yapacağımız malzemelerimizin harcı. Şimdi ben hepsini burada blender'dan geçireceğim. Şöyle koyayım
0: yok,
1: hatta.
0: Yok yok, o kap blender'ımız mı?
1: Efendim evet, bu kap blender yapacağımız kap. Evet. Şimdi o zaman ne yapacağız? Blender zamanı.

0: Bakalım. Oo, çok güzel olmuş.
1: Anne, güzel olduğunu niye bitirmiyorsun artık?
0: Bitirdim. Hazır. Çünkü tamamen özdeşleşmesini istedim bir tane.
1: Bisküvi mi kullanıyorsun sen?
0: Şimdi önce şöyle yapacağız. Bu gördüğümüz harcımız bizim muhallebimizin harcı. Bunu güzelce pişireceğiz.
1: Aa, bak tokundular.
0: Efendim?
1: Bak tokundular.
0: Evet, şimdi onu tenceremize alacağız.
1: Gördün mü? Demek ki bile pişmiş.
0: Evet. Şöyle döküyoruz.
1: Bakayım.
0: Aşağı yukarı 2-3 dakikada zaten yavaş yavaş o böyle pişecek. Muhallebi kıvamına gelecek.
1: Bir de bisküvi ne için?
0: Şimdi ne yapacağız biliyor musun herhalde? Sana o zaman ben nasıl yapacağımızı anlatayım birazcık muhallebimiz pişerken. Şimdi şöyle 2 tane kasemizi aldık. Evet. Oradan bana bisküvilerden getirebilirsin. Getir bakalım bana bisküvilerimizden.
1: Getirebilir
0: miyim? Evet, getir.
1: Ay pardon.
0: Getirdin mi? Güzel oldu.
1: Getirdim.
0: Şimdi Magnolia'da biliyorsunuz bisküviler çok sevilen bir alternatif. Biz burada şekersiz versiyonunu kullandık. Önce tabanımıza birazcık bisküvi ekleyeceğiz.
1: Tamam.
0: Evet, aynen Ela doğru söylüyor. Bunu güzelce ezdik bütün bisküvileri bu hale getirdik. İçerisine tabanına birazcık koyar mısın Ela'cığım? Sen onu koyarken ben de bir yandan muhallebimizi karıştırmaya başlayayım. Evet, biraz daha yayabilirsin. Güzel oldu. Onu böyle güzelce, evet biraz daha şuraya, bir de şunu ekleyelim. Bu biraz oluyor zaten. Biraz da buna koyalım.
1: Ay, döktük.
0: Olsun. Diğerini de eklersin. Sen onu yaparken ben de muhallebi yapayım. İçerisinin muhallebisine yulaf ekledik. Daha sağlıklı bir hale aslında. Nişasta kullanmak istemedim burada. O yüzden böyle güzel. Hem de muz ona çok güzel bir aromatik tat verecek. Dediğim gibi bu aşamada, tam şu an yaptığım aşamada elma suyu konsantresinden, hurma özünden de faydalanma şansımız var. O zaman daha tatlı bir muhallebi elde ediyorsunuz. Fakat bence bu çok yeterli. Çünkü bisküvide kullandığımız için yeterli oluyor. Ela'cığım güzel yapmışsın bence. Biraz da üzerine koyacağız çünkü.
1: Bekle. Son bir kaşık daha tamam. Ve bitecek.
0: Tamamdır. Tamam mı? Tabii ki. Sen bilirsin. Nasıl oldu sence?
1: Bir tane alacağım.
0: Güzel güzel yapıyorsun. Ben de o sırada muhallebimizi karıştırıyorum. Çünkü böyle güzel,
1: güzel
0: bir kıvam
1: oluyor,
0: alsın istiyorum.
1: Seninki de.
0: Efendim?
1: Seninki de çok güzel oluyor.
0: Bu da çok güzel oluyor
1: ölçünü
0: bence.
1: Ölçünü kullandım ben.
0: Birazcık yoğunlaşmasını bekliyorum sadece burada. Muhallebi olacağı için.
1: Bekle.
0: Zaten dolapta da birazcık Ela'cığım yeter bir tane.
1: Tamam bitti.
0: Evet, çok güzel görünüyor. Üzerine süslemek için ben çilek tercih ettim. Ne dersin? En çok
1: çilek,
0: çilek
1: güzel. Yaban mersini de koyabiliriz.
0: Evet, o zaman yapacağımız salata tarifinde yaban mersini kullanalım bence. Sen çünkü bu yaban mersini çok seviyorsun. Bakın burada da görüyorsunuz
1: o
0: yavaş yavaş artık.
1: Hangi meyveye koyacağız bakalım.
0: Merak ediyor musun? Sen tamamen salata işini sana bıraktım, meyve salatasını.
1: Salatanın bütününü ben yapacağım.
0: Evet, sen evde yapıyorsun sonuçta, burada da yaparsın.
1: Evet,
0: evet aynen bütününü. Şu an gördüğünüz gibi muhallebi kıvamımıza geldi.
1: Muhallebi oldu, koyabilirsiniz.
0: Evet, şimdi sıra geldi üzerine muhallebilerimizi ekleme aşamasına.
1: Muhallebi güzel görünüyor mu? Bakayım.
0: Bak bakalım şuradan.
1: Oo, bayağı bir muhallebi.
0: Evet, bayağı bir muhallebi tabii. Güzel bir muhallebi yaptım orada.
1: Çok merak ettim nasıl olacak?
0: Şimdi muhallebilerimizi...
1: Anne çok merak ettim nasıl görünecek.
0: Böyle
1: çünkü
0: görünecek.
1: Burada... Maklonamız çok güzel.
0: Evet. Diğer diğer kapıda bana gel. Şimdi sen bunun üzerine yine bana bisküvilerden koyarsan aynı bu şekilde çok memnun olurum. Tarifi böylece beraber yapmış oluruz.
1: Birazcık daha.
0: Evet.
1: Ve?
0: Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi. Ay ne kadar güzel yaptın Ela'cığım. Bunu da koyarsın. Ben de üzerine çilek ekleyeyim, ne dersin?
1: Hemen çilek ekleyeyim.
0: O zaman sen çileğini koyarken ben üzerine şey yapayım, ne dersin? Bunun üzerine bisküvileri ekleyeyim. Yavaş yavaş. Sonra da bunlar aşağı yukarı yine birer saat kadar buzdolabında bekleyecekler.
1: Kulağımızı da koyalım.
0: Evet, bence çok güzel oldular. Bunu da biraz çilek koyarsan. Çok güzel oldu.
1: Şöyle
0: bir çok güzel. Tam ağız göz burun yaptı Ela bizim için.
1: Yok.
0: Ona
1: bu,
0: çilek
1: burun
0: ekleyelim.
1: Yapmadım ben. Ben bir şekil çıkarttım.
0: Tamam.
1: İşte öylesine bir şekil çıkarttım.
0: Şimdi bunlar aşağı yukarı 2 saat kadar buzdolabında bekleyecekler. Ve biz o sırada ne yapalım Ela seninle? Meyve

0: sabahına başlangıç yaparız. Güzel bir meyveli tarifler olur bugün içinde.
1: Kulağı.
0: Ben hemen bunları dolaba götürüyorum o halde. Alabilir miyim onu da?
1: Kulağı.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, yani.
0: Diğer tarif için burada buluşuyoruz.

0: bugün? Önce malzemeleri evet. sayarak başlayalım mı o zaman?
1: Çilek, yaban mersini, elma, nar, bir de kivi.
0: Evet, peki bunlara ben bir sos yapacağım. O sosta neler var söyler misin?
1: Limon, bal, bir portakal suyu.
0: Evet, bunları da ben yapacağım Ela için. Ela bütün evet. meyveleri bize güzelce karıştırırken ben de onların hem kararmasını engelleyen hem de tadını birazcık daha güzelleştiren bir sos yapacağım o sırada. Değil mi Ela? Başlayalım mı o zaman yavaş yavaş?
1: Evet, başlayalım. Hadi bakalım.
0: O zaman ben sana önce bir tabak
1: Neyi
0: vereyim.
1: Neyi tane kap görüyorum ben acaba?
0: O kabı da ben içine sos yapmak için kullanacağım.
1: Tamam, ben şimdi neyle başlayacağım?
0: Özellikle biz burada, şimdi şöyle yapalım. Özellikle burada C vitamininden çok zengin meyveler var. Kivi, çilek, yaban mersini, nar. Hepsi ya. Çok güzeller değil mi?
1: Evet,
0: sen yavaş yavaş bence onları koymaya başla bakalım kasenin
1: çilek.
0: İçerisine.
1: Çilekle başlıyoruz.
0: Başla bakalım çilekle.
1: Hepsini mi?
0: Bütün malzemeleri koyabilirsin. Senden tek ricam bana oradan limon suyunu, portakal suyunu, balı bana uzatabilir misin sana zahmet
1: tamam.
0: onları?
1: Tamam. Ama bu ben birazcık onu zor görünüyor
0: aldım
1: ama.
0: Tamam. Onu ben aldım. Onu da bana ver. Bu da limon. Şimdi burada kullanın niye limon suyu ve portakal suyu kullanıyoruz? Çünkü meyveler çok çabuk rengini solarlar. Çok çabuk işte
1: hepsini
0: kararmaya
1: koydum.
0: Başlarlar. Hepsini koyabilirsin. Onların bu rengini solmasını engelleyen C vitaminidir. Çünkü meyveler havayla temas ettiklerinde oksidasyona maruz kalır. Yani dolayısıyla bunlar kararmaya başlarlar.
1: Bir tane başlarlar.
0: Verebilirim. Al bakalım. Dikkat et buraya dökülmesi. Şunu atabiliriz. O kararmayı da engelleyecek formülü de biz bulmuş olduk böylece. O da şöyle bir yemek kaşığı kadar ortalama burada limon suyumuz
1: ya
0: var. Limon suyumuzu ekleyeceğim ben o sırada. Elacığım meyveleri koyarken ben sosumuzu yapıyorum. Evet bir tane.
1: Sos bence çok güzel.
0: Sen de koyarken olacak. Meyveleri say istersen. Ne koydun şimdi?
1: Çilek bir de yaban mersini.
0: Tamam.
1: Bir de şimdi de elmayı koyuyorum.
0: Harika. Ben de iki yemek kaşığı şu an portakal suyumu ekliyorum.
1: Seninki bence çok çabuk biter.
0: İsteyenler olsun bir şey olmaz.
1: Geldin mi?
0: O da elmalar. Onlar kalsın. Düşenler alırız sonra. Elmanın da lifi çok yüksek biliyor musun Ela'cığım?
1: Elmanın.
0: Liften çok zengin. Şöyle önünü alabilirsin istersen biraz daha tabağda. Ben içerisine aşağı yukarı bir yemek kaşığı kadar bal ekleyeceğim. İki kaşık da olur gerçi. Burada bal eklemek istemeyenler koymaya da bilirler. Biraz daha lezzetlendirdiği için tercih ettik bugün. O çünkü şekerli bir tat olması
1: bence
0: şeker de biraz meyveli.
1: Ama bu tarife bence yakışır.
0: Evet. Bir de şöyle bal burada tabii ki şeker biraz koruyucu etkidir her zaman. Yani bir meyvenin de kararmasını engeller.
1: Yassız oluyorum benim.
0: Hemen veriyorum. Temizleyelim orayı. Sen oradan rahatsız oldun. Şöyle yapalım. Şimdi onları bana güzelce şöyle bir karıştır bakalım olur mu? Bakalım nasıl olacak Ela'cığım salata. Rengarenk bir salata elde ettin. Tabii ki buradaki meyveleri değişiklik yapabilirler. Muz da kullanabilirler. Ben de senin o güzel sosunu ayarlıyorum şimdi. İkimizin ortak tarifi oldu Ela. Tabii daha çok sen yaptın ama ben de sana bir sos oluşturdum gördün mü?
1: Ama ben de sana bir meyveli yengeleyim.
0: Evet.
1: Ay ya da anne bunun ismini başka bir isim koysak iyi olur mu?
0: Ne koyalım sence?
1: Gökkuşağı meyve salatası.
0: Evet çok güzel oldu bence de. Gökkuşağı meyve salatası fikrine ben bayıldım bu arada. Sosu da hazırladım.
1: Hem de yengeleyim ki ya.
0: Evet çok mantıklı oldu bence de. Şimdi... Sana güzel bir sos yaptım. İyice karıştırdıktan sonra istersen bu sosu ekleyebilirsin.
1: Bence bu tarif çok hemencik bitiyor.
0: Evet güzel oldu değil mi? İçerisindeki en sevdiğin meyve hangisi?
1: Bence benimki çilek ve elma. Ya da bir de yaban mersini.
0: Yaban mersini evet gerçekten doğru. Özellikle elma, muz gibi meyve kullandığınız zaman o kararmanın daha çok olduğunu göreceksiniz. Artık şunu da ekleyip biraz daha karıştırmak ister misin? Şöyle ben ekleyeyim istersen.
1: Ben ekleyeceğim.
0: Şöyle salatamızın içine ekledik sosumuzu. Tam tekrar bir karışıklık karıştıralım bakalım.
1: Bakayım karıştıralım.
0: Evet sonra bunları güzelce kaselere koyacağız. Ela tatlarına bakmak için hevesleniyorsun bence, heyecanlanıyorsun
1: biz de,
0: gibi.
1: Ben burada en sevdiğim şey de nar.
0: Nar, evet. Nar da özellikle antioksidandan, C vitamininden çok zengin.
1: Kokladım.
0: Bir tane kivi günlük almamız gereken
1: gibi
0: evet, C vitamininin çoğunu karşılıyor. O yüzden de çok güzel. Yani bir vitamin deposu aslında bir salata yapmış olduk meyvelerden. Evinizde kalan bütün meyveleri burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ela'cığım bence o

0: gibi. Bakabilir miyim nasıl olmuş?
1: Yok.
0: Bakabilir miyim? Bence güzel olmuş. O zaman biz bunları güzelce kaselere koyalım. Bizim magnolyamız da o sırada bence güzelce soğumuştur diye tahmin ediyorum. Ne yapalım? Sunumlarda buluşalım diyelim mi artık?
1: Sunumlarda buluşalım.
0: Tamamdır. O halde salatamız hazır. Magnolyamızı da alıp biz sunumlarda buluşmak için burada olacağız.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
4: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
5: Neden yapılamıyor bu? Demek ki iş ilişinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
5: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
7: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
12: Sadece duruladım, sen de durula.
11: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
13: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
7: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: fiyatları gören herkes şokta. Soğanın kilosu %23 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
0: Anlıyor, yapamıyor.
2: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet. Sadece
3: durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne?

0: Epegir yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: katı, bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o halde. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve comfort ürünlerinde %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
7: Win win win. Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyorum.

0: mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.

0: Tariflerimiz hazır.
1: Evet, tariflerimiz hazır. Çok lezzetli iki tane tatlı alternatifi yapmış olduk size. Ela ikisinde de çok güzel olduğunu söylüyor ama özellikle o bugün magnoliyi tatmak istedi. Bizim için tadına baksın bence o halde, olur mu?
0: Tadına
1: kaşığını
0: bakalım.
1: Verir misin oradan? Kaşık. Hadi bakalım, beğenecek misin?
0: Bu kaşık mı?
1: Evet, tadına bak bakalım.
0: Tadına bakalım.
1: Güzel çilekli yaptık. Farklı meyveyle de olur diye konuşmuştuk. Biraz büyük olabilir ama Ela'cığım, o senin için. Küçültelim mi?
0: Tamam, çileği atalım.
1: Evet, öyle yaparsak daha iyi olur. Nasıl, çok güzel olmuş değil mi? Evet, sevileceğini biliyordum zaten. Çileğinden de yiyebilirsin. Bence şahane bir tarif. Şu anlamda magnolia kalorisi yüksek olan tatlılardan bir tanesiydi. Bu onun neredeyse dörtte biri kadar düşük kalorili bir tatlı aslında. O yüzden de çok güzel. Ela'dan da geçen not aldığımıza göre mutlaka bu tarifleri deneyin diyorum. O halde bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Ben Özgürsün, 12 yaşındayım. Bu sene 7. sınıfa geçtim. Ailemle birlikte birçok yarışma programını yakından takip ediyoruz. Bu yarışmada onlardan birisi. Yarışma programları hoşuma gittiği için ve yarışma programları izlemek benim hobilerimden birisi olduğu için yarışmanıza katılmaya karar verdim. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür eder, saygılarımı iletirim.
2: Merhaba, ben Selin Sefer, 11 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Yüzmeyi, kitap okumayı, voleybol oynamayı, gezmeyi, alışveriş yapmayı ve hayvanları çok severim. Bu yarışmaya hem güzel bir deneyim hem de anılarımı katmak için katıldım.
3: Merhaba arkadaşlar, ben Tuğra Kağan Orhan. 7. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, müzikle ilgilenmek, kitap okumak. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Nurban Sakçı. 7. sınıfa geçeceğim. Kitap okumaktan ve paten sürmekten çok hoşlanırım. Şimdi yarışmanın içinde olmak beni daha da çok heyecanlandırıyor. Yarışmada görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Selin, ikinci masamızda Utku, üçüncü masamızda Nurbanu ve dördüncü masamızda Tuğra var. Hoş geldiniz tekrar.
5: Hoş bulduk.
0: Nasıl? Heyecanlar gitti mi biraz? Var mı heyecan?
5: Yok. Kalmadı.
0: Gitti değil mi?
5: Gitti. Evet.
0: Kalmadı, gitti. Az önce danslar da ettik burada. Bayağı bir coştuk, eğlendik. Bence artık kalmadı heyecan. Güzel bir ekip olmaya hazırız diye düşünüyorum. Evet. Selin'cim, seni tanıdık ama bir kez daha tanıyalım. Hoş geldin.
6: Hoş buldum. Ben Selin Seferi. 11 yaşındayım. Bu sene 7. sınıfa geçtim. Voleybol oynamayı, yüzmeyi, hayvanları ve kitap okumayı çok seviyorum.
0: Ne kadar güzel. Sen voleybolcu mu olmak istiyordun yoksa doktorluk kariyeri mi?
6: Normalde ilk başlarda voleybola daha çok ağırlık vermiştim. Fakat sakatlık durumları kariyer bitirdiği için...
0: Var mı yani?
6: Yok, hayır. Ha, ileride tamam. Olabileceği için diş hekimliğine yöneldim. Ama voleybolda bir yandan devam ettirmek istiyorum.
0: Aslında ikisini de devam ettirebilirsin, evet, diye düşünüyorum. O zaman sana başarılar diliyorum.
6: Teşekkür
0: Harika
6: ederim.
0: Bir program geçir. Utkucuğum, hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
0: Bir doktorumuz daha var galiba.
7: Evet,
0: cerrah. Bir cerrahımız.
7: Ben Utku Üstün, 11,5 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Cerrah olmak istiyorum. Futbolla ilgileniyorum. Futbol oynuyorum yaklaşık 4 yıldır. Futbolu hobi olarak devam ettirmek, ana mesleğimi cerrah olarak başlamak
0: Peki
7: istiyorum.
0: Peki ne cerrahı olmak istiyorsun?
7: Kalp damar cerrahı.
0: Nasıl karar verdin Utkucuğum?
7: Derste bu konuda başarılı olduğumu gördüm ve hevesim vardı.
0: Peki hangi derste? Ne
7: fen bilimleri. Fen bilimleri dersinde bu konuda başarılı olduğumu gördüm ve ben de olmaya karar verdim.
0: Cerrah olmaya karar verdin. İnşallah hayallerini sen de kavuşursun Utkucuğum. Nurbanucuğum, hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhaba, ben Nurban Sakça. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçeceğim. Voleybol oynamaktan, yüzmekten, tiyatro oynamaktan ve kitap okumaktan çok hoşlanırım. Büyüyünce dermatolog olmak istiyorum.
0: Sen de doktor olmak istiyorsun. Evet. Bu arada sen tiyatroda yapıyor musun yoksa?
8: Ya, tiyatro bu sene başlayacağım.
0: Ne yapacaksın? Tiyatro kursuna mı başlayacaksın
8: tiyatro
0: yoksa?
8: Kursuna başlayacağım.
0: Eğitime başlayacaksın. Peki var mı böyle okulda oynadığınız oyunlar?
8: Okulda oynadığımız şu anda bir oyun yok.
0: Ne teşvik etti seni tiyatroya peki?
8: Çok seviyorum yani rol yapmayı.
0: Ne kadar güzel. Harikasın.
8: Ve son olarak memleketim Kovan. Yani Kovanlıyım.
0: Nerelisin?
8: Kovan.
0: Kovan.
8: Evet.
0: Kovan nerede? Kovan mısın?
8: Yani Kovan bir yer değil.
0: Kovan bir yer değil. Sen bir memleket mi peki?
8: Evet. Şimdi şöyle.
0: Oluşturdun şu an.
8: Benim annem Konyalı, babam da Vanlı. Ben de birleştirdim. Kovan diyorum.
0: Konya ve Van. Harikasın. O zaman buradan hem Konyalılara hem de Vanlılara sevgilerimizi iletelim. Harika bir buluş. Nurban'cığım, seni tebrik ediyorum. Ve ekibimizdeki tek mühendisimiz. Çünkü herkes doktor olmak istiyor değil mi? Hoş geldin Tuğra.
5: Hoş buldum. Merhaba, benim adım Tuğra Kaan Urahan. 12 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, şarkı söylemek, gitar çalmak ve kitap okumak. En sevdiğimler sosyal bilgiler,
0: Sosyal bilgiler.
5: Evet.
0: Ama mühendis olmak istiyorsun.
5: Mühendis olmak istiyorum çünkü çok seviyorum mühendisliği.
0: Peki aynı zamanda galiba sen çok güzel şarkı da söylüyormuşsun,
5: evet.
0: Tuğra'cığım.
5: Sunuculuk yapıyorum okulda. Şiir okuyorum sürekli. Öğretmenlerim beni seçiyor.
0: Çok güzel.
5: İlkokuldayken de sürekli şarkı söylerdim, türkü söylerdim. Öğretmenim de beni çok severdi.
0: Buradan öğretmenine de sevgilerimizi iletelim. Ayrıca seni böyle güzel bir müzik dalına da değil mi teşvik ettiği için sevgilerimizi iletelim bütün öğretmenlerimize. Tuğracığım, bizim için acaba türkü dedim. Bir türkü söyler misin?
5: Tabii.
0: Bir böyle türkü dinleyelim. Hadi bakalım.
5: Arkadaşlar da eşlik ederse.
0: Ederiz değil mi arkadaşlar? Tabii ki, tabii ki. Tamam, edeceğiz.

0: İkinci. Oy, bravo. Arkadaşlar, şimdiden harika bir ekip olmadık mı?
1: Evet.
0: Ben bu ekibi kutluyorum. O zaman başlayalım mı artık?
1: Başlayalım.
2: Evet, başlayalım.
0: Hadi bakalım. Harf tablomuz Selin için geliyor.
3: Ailenin A'sı.
0: Ailenin A'sı 30 puan değerinde ve başkentlerden gelecek sorumuz. Azerbaycan'ın başkentidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Buluruz bunu. Tura.
4: Bakü.
0: Doğru cevabımız Bakü ise eğer, kumbaramıza ilk 30 puanı ekler miyiz görelim? Bravo, harikasınız. Utku için geliyor harf tablomuz.
5: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 60 puan değerinde ve doğru yazımdan gelecek sorumuz. Henüz yaşanmamış zamanı ifade eden sözcüğün doğru yazımıdır. Gelecek, gelecek. Süremiz başladı.
5: Gelecek.
0: Birinci mi, ikinci mi?
5: İkinci, gelecek.
0: Gelecek. Bu cevap da doğruysa eğer, kumbaramıza bir 60 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Bravo. Nurbanu için geliyor harf tablomuz.
6: Fas'ın F'si.
0: Fas'ın F'si 80 puan değerinde ve ulaşımdan gelecek sorumuz. İki yüksek yer arasında gerilmiş çelik halat üzerinde hareket eden taşıttır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Var mı Nurbanu bir şeyler aklında?
1: Var ama gelmeyen ne olduğunu biliyorum.
0: Tamam o zaman ben bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha. Bursa'ya gittik mi arkadaşlar? Selin?
1: Teleferik.
0: Doğru cevabımız teleferik mi görelim? Harikasınız Nurbanu ve Selin'in ortak çalışması. Kutluyorum arkadaşlar. Ufkucuğum çok centilmensin. Selin'i kutladı. Aynı zamanda Nurbanu'yu da kutluyoruz. Teleferikleri de görüyoruz. Hiç teleferikle seyahat eden var mı böyle? Burada İstanbul'da da var aslında teleferik. Evet. Utkucuğum sen nerede seyahat ettin?
2: Bizim evimiz aslında çok yakın. Fiyerlaço Eyüp Sultan arasında bir teleferik var. Ben orada seyahat ettim.
0: Çok da güzel tarihi bir yerde evet. Yaşıyorsun. Harika bir yerde gerçekten yaşıyorsun. Orada seyahat ettin. Başka var mı? Yok. O zaman Tuğra için gelsin. Harf tablomuz.
3: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 40 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Dinleyende çeşitli duygular uyandıran, enstrümanlı ya da sade söylenen müzik eseridir. Süremiz başladı.
3: Şarkı.
0: Biraz düşündük. Acaba doğru cevabı bulduk mu görelim? Harikasın Tuğra. Bravo Tuğra. Şimdi ilk 4 sorumuz geride kaldı arkadaşlar. Ben hemen bir puanlara bakmak istiyorum. Kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim. Arkadaşlar kumbaramızda 190 puan birikmiş ve hedefimize kalan puanımız 2310. Her ne kadar çok yüksek, uzakmış gibi gözükse de biz bunu yaparız ekip. Ve Selin için geliyor harf tablomuz.
1: Kayseri'nin K'si.
0: Kayseri'nin K'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. El, kol, yüz hareketleriyle düşünmeyi anlatma sanatıdır. Süremiz başladı.
1: Mimik.
0: Hızlı bir cevap geldi Selin'den. Selin'in bu hızlı cevabı. Acaba kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasın. Bravo Selin. Utkucuğum hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
2: Teleferiğin T'si.
0: Teleferiğin T'si 70 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Otel, lokanta gibi yerlerde veya evlerde eşya bırakmak için ayrılan kısımdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Düşünelim biraz. Otel, lokanta gibi yerlerde. Hatta böyle konserlere, tiyatrolara gittiğimizde de olur. Eşyalarımızı bırakırız. Hadi bir kutu açacağım ben. Açalım mı bir kutu? Açalım.
1: Açalım.
0: Nurbanu?
1: Ne
0: acaba? Bir yaklaştık.
1: Restoran diyeceğim.
0: Yok. Neydi? Neyle başlıyor?
1: V ile başlıyor.
0: Acaba ne? Hadi söyle bir şey. Bak Utku'dan da bir cevap var galiba. Acaba burada bir ekip çalışması...
1: Resepsiyon
0: mu? Resepsiyon. R ile mi başlıyor, V ile mi başlıyor? Şimdi bir karıştık. Hadi bir ekip çalışması yapalım. Utku sende bir şeyler vardı sanki. Bir yardımlaşalım mı beraber?
2: Vestiyer.
0: Acaba katılıyor musun Nurbanu?
1: Katılıyor.
0: Katılıyor Nurbanu. O zaman görelim bakalım Nurbanu ve Utku'nun ortak çalışmasıyla kumbaramıza 60 puan daha ekliyor muyuz? Harikasınız. Bravo, birbirimizi kutluyoruz. Nurbanucuğum hazırsan senin için geliyor tablomuz.
1: Hazırım. Nurbanu'nun neyse.
0: Nurbanu'nun neyse 70 puan değerinde ve baharatlardan gelecek sorumuz. Kamış görünümlü bir bitkiden elde edilen, taze tüketilen veya kökü kurutulan baharattır. Süremiz başladı. Nurbanu başladı baharatları saymaya. Acaba hangisi olacak? Hadi bakalım ekip, düşünelim biraz. Hepsini saydı Nurbanu. Olmadı mı Nurbanu? Tamam, o zaman ben bir kutu açmak istiyorum. Hadi bir kutu daha. Aa, Nurbanu.
2: Zencefil.
0: Utku katılıyor musun?
3: Katılıyorum. Ben de katılıyorum.
0: Herkes katılıyor mu?
2: Evet.
0: Herkes katılıyor. O zaman Tuğra, Nurbanu, Utku ve Selin'in ortak cevabıyla kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Zencefiller yanımda arkadaşlar. Nasıl? Aslında kışın böyle hasta olduğumuzda falan da değil mi? Anneleriniz kesin yapıyordur. Böyle balın içine, sıcak suyun içine böyle zencefil, bal biraz. Boğazlar için iyi geliyor diye biliyorum. Var mı yapanlar, deneyenler?
2: Ben hiç denemedim.
0: Ama çok sağlıklı bir bitki. Gördüm. Hiç hasta olmayın, Allah korusun, ama hasta olursanız da bir aklınızın köşesinde dursun. Tuğra'cığım hazır mısın?
3: Hazırım.
0: Hadi bakalım, harf tablomuz Tuğra için geliyor.
3: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Işık, ses ve görüntüyü yansıtmak amacıyla kullanılan araçlara verilen addır. Süremiz başladı. Acaba ne olur? Haydi ekip çalışması. Ben bir kutu açmak istiyorum. Açayım mı arkadaşlar?
2: Evet.
0: Bir kutu açalım. Biraz zor gibi gözüküyor. Bakalım. Selin?
2: Reflektör.
0: Biraz zor gibi derken bu hızlı cevabıyla Selin'in acaba kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Süpersiniz. Ve Selin'cim senin için geliyor harf tablomuz. Son 4 sorumuz kaldı bu arada. Görelim bakalım harflerimizi.
2: Zürafanın Z'si.
0: Zürafanın Z'si 70 puan değerinde ve eş anlamlardan gelecek sorumuz. Göz, burun, ağız ve yanak gibi kısımların bütünü için kullanılan sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: Yüz, surat.
0: Cevabımız yüz ve surat mı görelim? Harikasın. Utku için geliyor harf tablomuz.
2: Garip'in G'si.
0: Garip'in G'si 80 puan değerinde ve noktalama işaretlerinden gelecek sorumuz. Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelere bölerken kullanılan işarettir. Süremiz başladı.
2: Kısa çizgi.
0: Cevap doğruysa kumbaraya kaç puan atıyoruz Utku?
2: 80.
0: Atar mıyız 80 puan? Bravo! Son iki sorumuz arkadaşlar. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Hadi bakalım Nurbanu için gelsin harf tablomuz.
2: Utku'nun U'su diyorum.
0: Utku'nun U'su 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Vücudu tüylerle kaplı olan çok sayıda türü bulunan bir örümcektir. Süremiz başladı. Vücudu tüylerle kaplı, çok sayıda türü var bu örümceğin. Acaba ne olabilir? Haydi ekip.
3: Tarantula.
0: Tarantula. Doğru cevabımız tarantula mı görelim? Harikasınız. Arkadaşlar tarantula görmeyelim de birazcık değil mi? Bence böyle korkarım biraz örümceklerden. Var mı göreniniz? Yani. Ama en kötü derslerde görmüşsünüzdür
3: evet.
0: Değil mi?
3: Evet. Küçüklerini görmüşümdür belki.
0: Küçüklerini mi gördün?
3: Böyle küçük boyutlarını dışarılarda gezerken.
0: Evet böyle çok tüylü arkadaşlar. O zaman Tuğra ile devam ediyoruz. Hadi bakalım gelsin harf tablomuz Tuğra için.
3: Rahime'nin R'si.
0: Rahime'nin R'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Hayret etmek anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken herkesin eller bir butona gitti. Var mı cevaplar?

0: Şaşırmak.
1: Şaşırmak. Herkes şaşırmak mı diyor?
0: Evet. Evet.
1: O zaman bir bakalım mı doğru cevabımız şaşırmak mı?
0: Evet bakalım.
1: Evet bakalım. Bravo iki. Arkadaşlar nasıldı bu tur?
2: Çok eğlenceli.
1: Eğlenceli ve hızlıydı. Önce ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda. Ama sorular basit miydi? Şimdi onları alacağım senden ama Selin'cim kaç puan birikmiştir kumbaramızda sence?
3: Bence bir bine yakın biriktirmiştir.
1: Bine yakın biriktirmişizdir Utkucuğum.
0: 798
1: arası. Nurbanu?
4: 600-700 arası.
1: 600-700. Tuğra?
5: 600-800 arası.
1: 600-800 arası. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 710 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1790. Kutluyorum. Nasıldı? Tahmininizden daha mı zordu, daha mı kolaydı?
3: Daha kolaydı.
1: Selin'cim?
3: Tahminimden daha kolaydı.
1: Heyecan gitti. Zaten çok heyecanınız yoktu sanki arkadaşlar değil mi? Daha kolaydı senin için. Utkucuğum senin için nasıldı?
0: Ya ekranda gördüğümüzden tabii ki daha zor. Düşündüğümden bir tık daha zordu ama kolaydı.
1: Peki sorular mı zordu yoksa burada yarışmacı olmak, burada katılmak mı buraya
0: aslında
1: zordu?
0: Burada olmak çok eğlenceli. Hı hı. Ama ekran başında olduğu gibi rahat olmalıyor.
1: Değil mi?
0: O yüzden bir tık daha zordu sorular.
1: Nurbanucuğum?
4: Ya bir tık daha zordu yani. Mesela görseli tamamen aklıma gelen şeyleri söz olarak söyleyemedim.
1: Sen böyle şey vestiyerde de değil mi? Böyle bir resepsiyon vestiyer arası gittin aslında. Bir B dedin bir R dedin. O yüzden ama güzel bir ekip çalışması yaptınız arkadaşlar. Sizi tekrar kutluyorum. Nurbanucuğum?
5: Ya ilk tur çok güzeldi. Tahmin ettiğimden biraz daha kolay çıktım. Hı hı. Sorular çok güzeldi, çok basitti. Bazı sorular zorladı benim birkaç tane. Onun dışında her şey kolaydı.
1: Şarkınla da renk kattın. Biz de sana böyle koro eşliğinde değil mi?
0: Evet.
1: Bir koro yaptık bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Uzun ince bir yoldayım. Aşık Veysel değil mi arkadaşlar?
0: Evet,
1: buradan kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. O zaman şimdi ikinci tura gidelim mi?
2: Gidelim.
1: Duyamadım.
2: Gidelim.
1: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler sevgili izleyenler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
1: Şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız?
2: Evet. Hazırız.
1: Artık sesler hazırız. Yükseldi. O zaman Selin için gelsin harf tablomuz.
0: Selin'in sesi.
1: Selin'in sesi 130 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Tavuk, horoz, hindi gibi canlılara verilen genel addır. Süremiz başladı.
2: Kümes hayvanları.
1: Hızlı bir cevap geldi Selin'den. Eğer doğruysa puanımız da bayağı büyük. 130 puan. Atıyor muyuz kumbaraya görelim? Bravo. Kumbara doluyor arkadaşlar. Utku için geliyor harf tablomuz. Teşekkür ederiz. Birbirimizi de burada kutlamayı unutmuyoruz. Alalım.
0: Deniz'in D'si.
1: Deniz'in D'si 100 puan değerinde ve tarihi alanlardan gelecek sorumuz. Osmanlı döneminde padişahların yaşadığı İstanbul Beşiktaş'taki tarihi yapıdır. Süremiz başladı. Acaba hangi tarihi yapı olabilir? Düşünelim biraz. Biraz böyle hangi tarihi yapılar var? Osmanlı döneminde padişahların yaşadığı. Neresi var? Dolmabahçe var. Başka?
0: Beşiktaş'ı da hiç bilmiyorum ki.
1: Başka neresi var? Topkapı var değil mi? Tabii. Var da var. Bir bakalım o zaman. Açalım bir kutu.
0: Şey sarayı da. Ne sarayı yani?
1: Tuğra?
4: Gelmedi yok.
1: Geldi. Nurbanu dedi ki bir şey sarayı da dedi. Acaba ne sarayı?
5: Evet ben de ilk yeri bulamadım.
0: Sarayı ben de buldum.
1: Şimdi o zaman sizin cevabınız sarayı mı? Hı? Bir ekip çalışması yapmaz mıyız buna?
0: Yaparız.
1: Hadi yaparız. O zaman ben bir kutu açacağım sizin için. Sonra siz ekip çalışması. Açalım bir kutu. Utku?
0: Yıldız Sarayı.
1: Doğru cevabımız Yıldız Sarayı mı?

0: Nurbanu, Utku ve Selin'in ortak çalışmasıyla alkışlar geldi demek ki doğru. Arkadaşlar, alkışlar önceden geliyor artık. O kadar da emin oluyoruz. Ailelerimize de tekrar teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Görselimiz, gitmiş miydiniz Yıldız Sarayı'na?
1: Gitmedim.
0: Hiç gitmedim. Artık gidersiniz değil mi,
1: evet,
0: arkadaşlar?
1: Evet,
0: bugün
1: evet,
0: bu bilgiyi de aldık. Şimdi ben size Milli Saraylar Başkanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi de vereceğim. İstanbul Boğazı'na ve Marmara'ya hakim yüksek bir arazi üzerine inşa edilen Yıldız Sarayı, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da yaptırdığı son büyük saraymış arkadaşlar. Bence bu sarayı ziyaret etmelisiniz diye düşünüyorum. Ve Nurbanu için geliyor harf tablomuz.
1: Kardeşim Ahmet'in ağası.
0: Ahmet'in ağası, sevgilerimizi iletelim. 90 puan değerinde ve futbolculardan geliyor sorumuz. Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United gibi takımlarda oynamış İsveçli futbolcudur. Zlatan nokta nokta. Süremiz başladı. Acaba kim?
1: Dur. Zlatan, dur.
0: Aa, biliyorsun sen galiba değil mi?
1: Ya bilmiyorum.
0: Bilenler var gibi sanki. Ekip bunu bilir mi derken.
2: Zlatan İbrahimovic.
0: Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Harikasınız.
2: Utku ile ikimizin başarısı.
0: Ya siz çok tatlısınız bu. Arkadaşlar o kadar centilmensiniz ki burada futbolcumuzun da
2: İkimiz
0: fotoğrafını
2: de biliyoruz,
0: sevgilerimizi iletmiş olalım. İkiniz de biliyorsunuz. Evet, orada çünkü Utku da böyle hemen basmak istedi. Gerçekten centilmence. Fair play dedi değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Gerçekten bir örneksiniz, sizi kutluyorum. Bütün maçlar böyle geçsin değil mi? Bütün spor müsabakaları böyle geçsin diyorum. Sizin gibi centilmence. O zaman Tuğra'yla devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Tuğra için.
2: Pırasa'nın P'si.
0: Pırasa'nın P'si 90 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Kişinin yanında taşıyabildiği kablosuz iletişim aracıdır. Süremiz başladı.
2: Cep telefonu.
0: Yine çok hızlı bir cevap Tuğra'dan. Kumbaramıza 90 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Çok hızlı gidiyoruz. 4 soruyu geride bıraktık bile. Selin için geliyor harf tablomuz.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 120 puan değerinde ve alışverişten gelecek sorumuz. Satın alınan ürünle ilgili tüketicinin haklarını gösteren, güvence sağlayan dokümandır. Süremiz başladı. Bu şahane ekip bence...
1: Biliyorum ama yok, gelmiyor.
0: Sen
1: yani.
0: Sen yine Nurbanu, sana bir görüntü geldi yine değil mi?
1: Sana geldi şöyle.
0: Ama ses yok şu an. Hadi bir ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir şey satın aldık.
1: İyiyle mi başlıyordu ya? Neyle başlıyordu?
0: Neyle başlıyordu acaba? Ben sizin için bir kutu açmak istiyorum. Açayım mı?
1: Açın.
2: Evet. Evet.
0: Hadi o zaman bir kutu açalım.
1: Belgesi.
2: Belgesi.
1: Altı belgesi.
0: Şimdi
1: belgesi.
0: Ekip buldu. Tamam. Selin'le Nurbanu ikinci kısmı buldu. Tuğra?
2: Olmuyor.
0: Söyle bakalım.
2: Belgesi yiyecektim.
0: Ne belgesi?
2: Orasını bulamadım. İlk önce harfler
0: tamam,
2: oturmuyor.
0: Tamam olmadı. Haydi ekip ben tamam bir kutu daha açıyorum.
1: Şeyle mi başlıyordu?
0: Aa. Bir kutu daha açacağım.
1: Kanunat bir şey.
0: Bir kutu daha açalım.
1: Ya biliyorum ya.
0: Yormayalım sizi hadi. Hadi düşünelim biraz. Tuğra.
2: Garanti belgesi.
0: Tuğra, Nurbanu, Utku ve Selin katılıyor muyuz?
1: Evet,
0: bu ekip acaba kumbaraya 90 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Şimdi süpersiniz arkadaşlar. Ben hemen bir kumbaramıza bakmak istiyorum. Kaç puan birikmiş? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar 1000'i geçmişiz. Kumbaramızda 1190 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1310. Kutluyorum sizleri. Ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Kuzenim Yağız'ın Y'si.
0: Yağız'ın Y'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz.

0: kızartılmış ve ortası yarılmış patlıcanın içine harç konarak yapılan yemektir. Süremiz başladı. Bilenler var galiba, gülmeye başladılar. Var mı? Bu kesin yemişsindir.
1: Yedim de ismi aklımda değil.
0: Ama görüntü var mı? Hadi ekip çalışması Nurba Hanım.
2: Karnıyarık diyeceğim.
0: Ne diyeceksin?
2: Karnıyarık diyecektim.
0: Karnıyarık mı görelim?
2: Yok, karnıyarık olamaz. Ama karnıyarıktı ya.
0: O, ya, o karnıyarık mıydı? Ben bir harf açacağım sizin için. Hadi açılsın karnıyarık bir harf. Hadi bir harf daha derken Utku'dan.
1: İmam bayıldı.
0: Doğru cevabımız. İmam bayıldı mı? Utku 80 puan atar mıyız? Hadi görelim. Aslında yakınlar değil mi Nurba Hanım birbirine?
2: Karnıyarık sandım yani.
0: Senin aklına o görsel geldi.
1: Bakın ben de ilk karnıyarık zannettim ama.
0: Sonra imam bayıldı. Evet. Sever miyiz yemekleri bu arada? Yemek yapmayı mı severiz? Daha çok yemeği mi? Hangisi?
1: İkisini de severiz.
0: İkisi de. Neler yapıyorsunuz Selin'ciğim?
3: Ya ben tatlı yapmayı daha çok seviyorum.
0: Şahane. Utkucuğum?
1: Kek yapıyorum.
0: Kek. Bravo. Islak kek mi yoksa?
1: Değişiyor.
0: Ay şahane. Nurba Hanım?
2: Sen ne bileyim, kek, yumurta falan, öyle klasik
0: şeyler. Böyle kolay şeyler. Tuğra?
4: Ben bir şey yapmıyorum ama yapmak istiyorum.
0: Yapmak istiyorsun.
4: Yani büyüyünce hobi olarak yemek yapmayı öğrenebilirim. Yemek yapmayı öğrenebilirim, yemek yapabilirim.
0: Evet ama arkadaşlar ben her zaman hatırlatıyorum. Şimdi bir kez daha hatırlatmış olayım. Mutfağa girdiğimizde tek başına aslında hiçbir şeye dokunmuyoruz değil mi? Ailelerimizin evet. Yardımı olmadan. Çünkü daha sonra kötü sonuçlar olabilir. O yüzden bir şey yapacaksak özellikle kesici aletlerde, ocakta ailemizden yardım istiyoruz. Tamam, bu bilgiyi de vermiş olalım ve Nurba Hanım'la devam edelim.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 110 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Bir evde 3 pencere, biri yanar, biri söner bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Teşekkür ederim.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Biri yanar, biri söner.
0: Bir kutu açalım.
1: Bir dakika, biri yanar.
0: Nurbanu şimdi gene bütün bir bilmeceler kafandan geçmeye başladı. He? Ha. Cevapları düşünüyoruz.
1: Şaka
0: bir kutu
1: ya.
0: Daha açalım.
1: Bir evde hiç pencere.
0: Bir kutu daha açalım. Bir evde üç pencere. Biri yanar, biri söner. Şimdi evi düşünmeyin siz. Üç tane penceresi var. Haydi bir kutu daha. Çok şaşıracaksınız sonuca diye düşünüyorum. Hadi bir kutu daha. Ne renk yanar derken Utku'dan?
2: Trafik lambası.
0: Trafik lambası mı doğru cevabımız? Bravo. Çok. Arkadaşlar sizin ev kısmı kafanızı karıştırdı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Fark ettim onu. Evet. Tuğra için geliyor Arsu ablamız.
3: Fatsa'nın F'si.
0: Fatsa'nın F'si 90 puan değerinde ve temizlikten gelecek sorumuz. Bakteri ve virüs gibi maddelere karşı kullanılan temizlik malzemesidir. Süremiz başladı. Zaten sen değil.
3: Dezenfektan.
0: Doğru cevabımız. Dezenfektan mı görelim? Bravo.
3: Bir yanda kafam karıştı. Mutona bastım.
0: O heyecandan oluyor öyle arada. Arkadaşlar kaldı 4 sorumuz. Hızlıca Selin için harf tablomuzu alalım.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 110 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Eğitim kurumlarında başarılı öğrencilere genellikle karne döneminde verilen bir dökümandır. Süremiz başladı.
2: Takdir belgesi.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasın. Arkadaşlar bir puanlara bakalım

0: Birbirimizi evet, kutlamayı unutmuyoruz. De. Teşekkür ederiz. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1530 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 970. Kutluyorum. Şahanesiniz ekip. Utku için geliyor tablomuz.
1: Ömer'in öğüsü.
0: Ömer'in öğüsü 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Çok emek vermek veya zahmetli bir işi yapmaktır. Süremiz başladı. Acaba ne olabilir?
1: Tuğra? Elin emek görmek.
0: Elin? Emek?
1: Görmek.
0: Elin emek görmek mi cevabımız? Emin olamadı Tuğra. Düşünelim. Hadi bir kutu açalım. Tuğra?
1: Elin para görmek.
0: Elin para görmek mi doğru cevabımız? Olmadı. Ekip bunu yaparsınız bence. Bir kutu daha açmadan Utku'dan cevap gelir mi?
2: Elin yeri görmek.
0: Elin yeri görmek mi doğru cevabımız? Olmadı. Selin?
3: Elleri, elin dert görmek.
0: ne bakalım, elin dert görmek mi?
3: Evet.
0: Elin dert görmek mi doğru cevabımız? Olmadı. El değil de acaba başka bir şey mi düşünsek arkadaşlar? Şimdi ele biz takılı kalırsak eğer oradan devam edeceğiz. Çok emek vermek veya zahmetli bir işi yapmaktır. Evet. Bir kutu daha açalım. Böyle çok yoruldunuz. Ne oluyor sonra Utku?
2: Alın teri dökmek.
0: Çok emin söyledin. Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Utku nasıl aklına geldi?
2: Elin değil dediniz, başka türlü düşünün dediniz. Ben de bütün hepsini denedim. I da açılınca.
0: Değil mi? Onu düşündün. Teşekkür ediyoruz cevabın için. Nurbanu ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
4: Ordunun olsun.
0: Ordunun olsun 140 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. Tamam. Kısaltması TBF olan spor birliğidir. Nokta nokta nokta nokta federasyonu. Süremiz başladı.
5: Türkiye Basketbol Federasyonu.
0: Emin miyiz? Ekip ne diyorsunuz Nurbanu'ya?
6: Doğru. Evet, doğru.
0: Herkes emin. Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Ve son harfimiz Tuğra için geliyor.
1: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 150 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Konuşarak değil, çalışarak başarılı olunacağını anlatan atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta yürümez. Süremiz başladı.
1: Lafla peynirin gemisi yürümez.
0: Hızlı bir cevap. 150 puan değerinde Tuğra. Arkadaşları katılıyor mu?
6: Katılıyoruz.
0: Evet, herkes evet. Katılıyor. 150 puan kumbaramızda mı görelim? Bravo! Arkadaşlar şimdi önce nasıldı bu tur? Selin'cim.
3: Güzeldi. Birazcık daha zordu diğer tura göre ama iyiydi.
0: Utkucuğum?
2: Bana göre aksine daha kolay geldi.
0: Daha mı kolay geldi Nurbanu?
5: Bana aynı geldi yine. Futbolcu
0: çok
5: falan biraz
0: arkadaşlar.
5: Sıkarıştırdım.
1: Bu tur bana biraz daha eğlenceli geldi. Böyle biraz zor sorular, şaşırtmacalı sorular. Bu tur da çok iyiydi.
0: Bence bu turda da yine çok iyi bir ekip işi çıkardınız. Evet. Sizi kutluyorum arkadaşlar. Şimdi merak ediyorum. Kumbaramızda acaba kaç puan birikti? Selin sence kaç puan?
3: Bence 1700-1800 arası.
0: Utku?
2: 1500-1600 arası.
0: 1500-1600 Nurbanu?
5: 1400-1500.
0: 1400-1500
5: arası. Ya da 1400-1600.
0: 600'e kadar çıkar diyorsun. Tuğra?
1: 1600 veya 1700.
0: 1600 ya da 1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1920 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansa 580. Kutluyorum sizi.

0: Yani arkadaşlar bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak eğer ödül bizim olacak?
1: 4.
0: Kim 3 dedi? Bildiniz arkadaşlar. 3 soru cevaplarsak ödül bizim. O zaman şimdi biz nereye gidiyoruz hızlıca?
2: Finale! Efendim?

0: konuğumuza. Arkadaşlar final için hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Çok belli hazır olduğunuz. O zaman Selin için geliyor kategorilerimiz. Deniz canlıları, meslekler, yumurta ve sanat. Hangisi olsun Selin'ciğim?
2: Meslekler.
0: Meslekler hangi harf?
2: O olsun.
0: O olsun. Görelim sorumuzu. Lokanta, pastane gibi yerlerde müşterilere hizmet veren kişidir. Süremiz başladı.
2: Garson.
0: Garson.
2: Evet.
0: Selin'den çok hızlı ve emin bir cevap geldi. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan ekliyor muyuz görelim? Harikasın Selin, bravo. Utkucuğum hazır mısın?
3: Hazırım.
0: Kategorilerimiz Utku için geliyor.
3: Sanat R.
0: Sanat R. Sorumuzu görelim. Tarihte önemli bir yeri olan Afife Jale'nin sahnede sergilediği sanat dalıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip, Nurbanu.
4: Tiyatro.
0: Sen tiyatroyu çok seviyordun değil
4: evet.
0: mi? Afife Jale'yi.
4: Biliyorum onu.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Ve tiyatro sahnesine çıkan ilk Türk kadını Afife Jale'yi de arkadaşlar buradan saygı ve rahmetle anıyoruz. Birbirinizi tebrik ediyorsunuz. Ne kadar güzel bir ekipsiniz. Ben de sizi tebrik ediyorum. Şimdi ben merak ediyorum kumbarada kaç puan birikmiş? Böyle hızlıca gene bir alsam tahmin. Selin'cim?
3: Bence 2300.
0: 2300 Utku?
3: 2350, 2400.
0: 2350, 2400 Nurbanu?
4: 2500, 2600.
0: 2500 diyorsun.
3: Hatta 2800'e bile çıkabilir.
0: Emin miyiz? Tamam Tuğra.
5: Son bir soru kaldı ama tam kaç puan bilmiyorum.
0: Sen şimdi bir mühendislik yapıyorsun orada. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
4: 2200 falan var.
6: 2200.
0: 20. Herkes çok heyecanlı. Arkadaşlar kumbaramızda 2320 puan birikmiş. Yani bu ne demek oluyor? Bir soru daha bilebilirsek ödül bizim. Kutluyoruz. Ve kategorilerimiz Nurbanu için geliyor.
3: Meslekler babam Zahit'in zevsi.
0: Zahit Bey mi? Zahit Bey sevgilerimizi gönderelim.
3: Zahit.
0: Meslekler sorumuzu görelim. Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan kişidir. Süremiz başladı.
3: Marangoz.
0: Doğru cevabımız marangozsa eğer. Bu şahane ekip ödüle gider mi görelim? Ödül bize. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Selin. Bravo Selin. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Utku. Bravo Utku. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Nurbanu. Bravo Nurbanu. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Tuğra. Bravo Tuğra. Arkadaşlar nasıldı?
3: Çok eğlenceli.
0: Selin nasıldı senin için?
3: Çok eğlenceliydi ve gayet güzel bir vakit geçirdim.
0: Şahane. Utku?
4: Çok eğlenceli geçti. Güzel bir deneyim oldu benim için.
0: Nurbanu?
3: Benim için de çok eğlenceli ve güzeldi. Güzel bir deneyim oldu.
0: Tuğra?
5: Güzel bir anı biriktirdim. Sorular çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Ben de bu yarışmaya geldim, çok eğlendim.
0: Ve harika bir ekip oldunuz arkadaşlar.
5: Harika.
0: Ben bu beraber o kadar birbirinizi kutladınız, yüzünüz hiç düşmedi. Hep mutluydunuz, hep güldünüz. Size çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Şimdi kısa kısa sordum ki bir an önce ödüle doğru gidelim diye. Ne tarafta ödül?
3: Orada.
0: O taraf. Nerede?
3: Orada.
0: Böyle yaptılar. Bu tarafta mı? Bir orada. Ödül abla var. Bizim buralarda bir ödül ablamız, Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum.
5: Nerede bu ödül?
0: Çok ağır bu ödül. Teşekkürler.

0: Tuğracığım, iyi ki geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel günlerde iyi ki geldin Nurbancığım. Utkucuğum iyi ki geldin. Selin'cim iyi ki geldiniz. Sara, hadi beraber. Hoşça kalın.

0: Sadece bir sandık kaldı.
1: Tamam. Bu son mu?
2: Evet.
1: Sağ ol.

0: Geciktiniz, merak ettim. Şöyle koyun bakalım.
1: Kaptan paramızı ver de biz gidelim. Hadi Serdar.

0: Tamam Ortak, hepsini aldım.
1: Artık zenginin sevgili arkadaşım.
2: Serdar. Çabuk Serdar abi. Hemen ilk yardım hastanesine koş. Karını hastaneye kaldırmışlar, seni aratıyorlar.
3: Peki niye?
2: Birden sancısı tutmuş. Erken doğum yapıyormuş.
0: Ameliyathane nerede?
4: Buradan girin, koridorun sağında.
0: Sağ ol.
3: Doktor. Doktor bey. Sizinle açık konuşacağım. Annenin yaşama şansı çok az. Onu kurtarmaya kalkarsak çocuk ölür. Fakat aksi halde

0: Siz de benim gibi dertlisiniz galiba. Hastanızın durumu kötü mü?
1: Karım oğlumu doğururken öldü. Şimdi artık hayatta oğlumla yalnızım. Hiç kimsem kalmadı.
0: Haklısın ama ölen ölünmez. Oğlun sağ kalmış ya. Sen ona şükret.
1: Bir şeyler içelim mi şurada?
2: On yıl sonra.

0: Alo. Evet efendim, ben oğlunuzun mürebbiyesi Zeynep'im.
1: Oğlunuz iyi efendim.
0: Yumurcak, baban seninle konuşmak istiyor.
2: Merhaba babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin, doğum günümü beraber geçirecektik.
3: Geliyorum yavrum, hemen geliyorum, öpücükler.
4: Bunlardan 15 tane olsun.
1: Peki.
0: Yumurcak, ne düşünüyorsun? Baban söz verdi, bu gece gelecek.
5: Bu sizin için çok karlı bir yatırım olacak.
6: Eğer geç kalırsak fırsatı kaçırmış oluruz.
3: Bıktım artık bu işlerden.
7: Ben de aynı fikirdeyim. Fırsatı kaçırırsak fena olacak. Beyefendiyle aynı fikirdeyim.
5: Doğru.
8: Merhaba.
9: İyi akşamlar.
8: Yumurcak nerede?
9: Odasında efendim.
8: Pasta harika görünüyor. Elinize sağlık.
9: Teşekkür ederim.

Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi. Gelmeyince çok üzüldü yavrucak.

0: işleriniz o kadar önemli mi? Oğlunuzdan da mı önemli? Bir baba olarak düşünün.
1: Siz ne zannediyorsunuz kuzum? Ben çalışıyorsam gene oğlum için çalışıyorum. Onu hiçbir şeyden mahrum etmemek için. Anlıyor musunuz?
0: Onun şu anda yalnız size ihtiyacı var. Size, babasına. Ama siz ne yaptınız biliyor musunuz? Her zaman işlerinizi bahane ederek ondan uzak durdunuz. İhmal ettiniz onu. Sizin için önemli olan sadece paraydı. Fakat kazandığınız paralar oğlunuzu mutlu etmeye yetmedi.
1: Yeter artık konuşmayın. Bu evde bir mürebbi olduğunuzu unutuyorsunuz galiba. Benim kimsenin nasihatine ihtiyacım yok. Hiç kimsenin.

0: Ne taşıyorsunuz?
1: Ada pazarından patates yükledik. İşte evrakımız.
2: Havalar o kadar sıcak ki çekilir gibi değil.
0: Arabayı kenara alın. Arayacağız.

0: Bu patatesler biraz garip geldi bana. Çuvalları açmamız gerekiyor. Kamyonu yolun ortasından çekin. Hadi sallanmayın.
1: Gel gel gel gel. Evet evet bu tarafa. Gel şimdi. Evet. Çabuk gazla durma. Hadi gazla.
0: Kaçıyorlar, cipi getirin.

0: Kaçmışlar. Atlayın arabaya, takip edelim.
1: Şu ileride gözüken eve girmeye çalışacağız. Sen arkada kal, beni koru.
2: Tamam.

0: Sakın kimse kımıldamasın. Hepiniz olduğunuz yerde durun.
1: Otur. Otur dedim sana. Siz de oturun. Uslu durursanız kimsenin kılına zarar gelmeyecek. Tatlı canınızı seviyorsanız beni iyi dinleyin. Gümrükçüler gelip bizi sorarlarsa görmediğinizi söyleyeceksiniz. Anlaşıldı mı?
2: Sizi telefondan istiyorlar efendim.
3: Bürodan olmalı, hemen dönerim.
1: Serko, ben Cafer.
4: Ayı boğan Cafer canım, Sinop cezaevinden kader arkadaşın.
5: Nerelerdesin?
4: Kara ormanda. Sınıra yakın bir orman kulübesindeyiz. Tam sınırı geçerken enselendik.
5: Kaç kişisiniz?
4: İki. Orman bekçisini rehin aldık.
3: Hemen hareket ediyorum. Görüşürüz. Ben gitmek zorundayım. Beni beklemeyin, siz yemeğinizi yiyin.
2: Ama söz vermiştiniz. Hani bu hafta boyu yumurcakla olacaktınız.
3: Özür dilerim.
5: Kimdir bu Cafer? Nereden tanıyorsun?
6: Eski bir arkadaş. Onunla hayatımın en maceralı döneminde tanıştım. Cezaevinde, kabadayıydı. Acı bir kuvveti vardı. Kimse bileğini bükemezdi. Bıçaklı 10 kişinin arasına girer, hepsini tepeler... Her kavgadan burnu kanamadan çıkardı.
4: Bizi deli çaya götür.
7: Korkmayın, bizi oyun etmezseniz sağ salim geri döner. Hadi.
6: Yaman adamdı koca Cafer.
5: Bana kalırsa kendini tehlikeye atıyorsun.
6: Koca Cafer'in yardımına koşmak boynumun borcudur. Bana o kadar büyük iyilikler etti ki.
5: Gene de ihtiyatlı olmalısın. Bir macera perest değilsin artık.
7: Hadi söylesene be, daha gelmedik mi deli şeye?
5: İşte şurası.

0: Am îndresat-o.
1: Javel,
2: Serhol.
1: Canım arkadaşım benim. Ne vardı yok? Oğlumdan ne haber?
2: 10 yaşına geldi bile. Ha, bak sana arkadaşım Nihat'ı tanıtayım. 10 yıldır beraber çalışıyoruz.
3: Tanıştığımıza memnun oldum Nihat Bey.
4: Ben de seni tanıdığıma çok memnun oldum koca Cafer.
0: Yahu bıraksana çene çalmayı. Biz nasıl saklanacağız? Adamlar peşimizde.
2: Bu hortumları ağzınıza alıp suya dalın.
0: Sağ olun. Eğer imdadımıza yetişmemiş olsaydınız çoktan nalları bitmiştik. Bu yardımınızı ömrüm boyunca unutmayayım.

0: cezaevinden
1: çıktığını duydum da sana bir geçmiş olsun demeye geldim.
2: Sağ olasın ama ben içerideyken ziyaret etseydin daha memnun olurdum.
1: Ne desen haklısın arkadaş ama benim de başım dertteydi. Hala daha dertlerden kurtulmuş değilim ya. Şimdi bana senin gibi bir adam lazım. Yüreği, bileği konuşan güvenilir bir adam.
2: Bak arkadaş.
1: Bu sözümü bitireyim.
2: Benim palavraya karnım tok. İçeride yıllar kolay geçmiyor. Bundan sonra istavrite paydos. Torik'ten aşağısını olta sallamam. Tamam mı?
1: Dur, daha sözüm bitmedi. Elimde kaymak gibi bir iş var. Ucunda da milyonlar. Düşün, Torik değil, balinaya olta sallayacaksın.
2: Benim basacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. Aslan payını isterim.
1: Aslan payı senin. Hadi şimdi gidip kafaları çekelim.

0: Bizim maksadımız gözünü korkutmak.
1: Meseleyi çaktınız değil mi? Önce herifi numaradan sorguya çekip basacaksınız sopayı. İyice ıslattıktan sonra bir biçimine getirip tüymesine göz yumacaksınız, anlaşıldı mı?
0: Bu ilk taksit. Gerisi iş bittikten sonra. Hadi şimdi gidip giyinin, neredeyse gelir.
1: Ne dersin Nihat, acaba yutar mı?
0: Onun yerinde olsan sen de bal gibi yutarsın. Bir de Cafer'i yanımıza alırsak işimiz iyice kolaylaşır.
2: Merhaba Nihat.
0: Merhaba. Arkadaşım Mehdi.
1: Merhaba, ne içersin?
2: İçerim.
0: Rıza, bir bardak yolla.
2: Anlat bakalım şu işi.
0: İş çok basit. Bir çocuğu kaçıracağız.
2: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım. Bütün polisi peşimize takarız sonra.
0: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
2: Sevmedim bu işi.
1: Acaba 5 milyon desem onu da sevmez misin? Böylece mangırın yarısı senin oluyor, ha? Ne dersin? Bu işi tereyağından kıl çeker gibi yapacaksın. Ondan sonra da paralar cepte. Karın gibi yaşarsın, tamam mı aslanım?
2: 5 milyona babamı bile kaçırırım ben. Ama anlamadığım bir şey var. Neden yarısı benim? Biz 3 kişi değil miyiz?
0: Çünkü işin bütün yükü sende. Çocuğu sen kaçıracaksın.
2: Neden başkası değil de ben?
0: Bak koca Cafer, seni seçmemizin sebebi şu. Baba adamsın. Oturaklı bir halin var. Yüzünden nur akıyor. Senden hiç kimse şüphelenmez. Hatta çocuğun kendi bile.
1: Çaktın değil mi durumu?
2: Kim bu kaçıracağım çocuk? Adı ne?
1: Bak Cafer, söyleyeyim adını, Yumurcak. 10 yaşında bir çocuk. Çaktın değil mi?
2: Yumurcak, he. Daha da pek küçükmüş yavrucak.
3: Gel, otur şöyle.
0: Ben dolaşayım.
2: Şerefinize.
3: Kaçakçısını arıyoruz.
2: Eyvah, gümrükçüler geliyor çocuklar. Beni arıyorlar galiba.
3: Çam yarması.
4: Ne o, şaşırdın galiba.
3: Sen elimizden kaçarken ben gümrük kulübesindeydim. Patatesler sana bir şey hatırlatmıyor mu? Biz arkadaşlarla hala bunu konuşuyoruz. Osman. Hadi bakalım çam yarması. Bu bilezik yakışacak sana. Geçen hafta elimizden kaçanlardan biri. Bize ifade vermek istiyor.

0: Niye geldik buraya?
1: Soru sormak yok, yürü.
2: Ata şuraya.
3: Alçaklar.
2: Sen buna göz kulak ol. Ben ötekilerle ilgilenirim. Yürüyün. Yürüyün. Gelsin içeri. Ben bunları sorguya çekiyorum. Sen onu konuşturmaya bak.

0: kaç bana, göz yumarız. Ya kaçar kurtulursun ya da Kodes'e girersin.
1: Hadi öt bakalım.
0: Hadi bakalım çam yarması konuş. Hadi arkadaşın kimdi?
1: Aptallık etmedi, arkadaşın ismini açıkla. Söyle, kiminle beraber kaçırıyordun?
2: Hadi. Durun, durun.
3: Yardım et.
0: Bunda hayır kalmadı. Biraz da arkadaşlarıyla uğraşayım. Belki onlar konuşurlar. Bunların işi tamam. Bu iş oldu sayılır.
4: Dümenimizi yuttular, oldu bu iş.
0: Tabanca numarasını da unutma sakın.
4: Unutmam.
0: Hadi yürüyün. Hadi çıkın bakalım, ben sizi konuşturmasını bilirim.
5: Gel bakalım yavru. Adam böyle dövülür. Çöz şu kelepçeyi. Çöz diyorum hadi. Ne oldu, sustun bakıyorum, ellerin titriyor. Az önce aslan kesmişti he.
3: Çabuk ol.
5: Sen de dilini yuttun galiba. Yumruk öyle atılmaz, böyle atılır.

0: çılgınlık bu yaptığınız. Bütün polisler peşimize düşecek.
1: Bizim değil, senin peşine. Artık idamdan kurtulamazsın.
2: Ya ama neden? Onları ben öldürmedim ki.
3: Gümrükçüler bizim değil, senin peşindeydi.
4: Evet, beni arıyorlardı. Bir de siz aleyhime şahitlik ederseniz mutlaka asarlar beni.
3: Çocuğu kaçırırsan ele vermeyiz seni.
4: Anlaştık.

0: Buyurun.
1: İyi günler. Ben Akay Mensucat şirketinin yeni şoförü Cafer'im. Patronun oğlunu almaya geldim.
0: Buyurun oturun.
1: Sağ olun.
0: Bu sabah telefon ettiler değil mi?
1: Elbette ettiler.
0: Bir dakika içeri sorayım.
1: Tabii tabii sorun.
0: Nöbetçi öğretmeni aramıştım. Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki. Geliyor. Valizini sabahtan hazırlamış.
1: Dersleri nasıl gidiyor?
0: Çok iyi. Yalnız çok içine kapanık. Bir sebebi olmalı.
1: Haklısınız.
0: Siz daha evvel buraya hiç gelmediniz değil mi?
1: Evet doğru, hiç gelmedim. Zaten nasıl gelebilirdim ki?
0: Ben bu yazıyı bitirene kadar Yumurcak da burada olur.
2: Bak Yumurcak, bu bey babanın yeni şoförü.

0: Merhaba Yumurcak. Ben yeni şoförünüz Cafer'im.
1: Çocuğu teslim aldığınıza dair bir imzanızı rica edeceğim.
0: Tabii.
1: Güle güle Yumurcak. İyi tatiller dilerim.
2: Teşekkür ederim.
0: Hadi Yumurcak, gidelim. Hoşça kalın.
1: Güle güle.

0: Günaydın Yumurca.
1: Benim adım Nihat.
0: Bu da Mehdi. Babanın arkadaşlarıyız.
2: Okuldayken ben de izciydim.
3: İzci miydin? Buna sevindim.

0: Kar kimitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
6: İşte Çetmen, işte hayat.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Biz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Sadece
6: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh.

0: bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Siz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz artık. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: senin adın Cafer mi?
1: Evet, herkes koca Cafer der bana. Bisiklet vereyim sana.

0: Gel bakalım Yumurcak.
1: Biz nereye gidiyoruz şimdi?
0: Göl kıyısında bir eve, orayı çok beğeneceksin.
1: Güzel bir yer mi?
2: Hem de çok güzel.
1: Balık da tutacak mıyız?
2: Elbette tutacağız. Ben bayılırım balık tutmaya.
1: Sonra da göle girip yüzer miyiz?

0: Cafer.
1: Yalar.
0: Sigaran varsa bir sigara versene. Bizde kalmadı.
1: Arama veremem. Çocuk uyuyor.
0: Öyle mi?

0: Cafer amca. Cafer amca.
1: Ha, amca.
0: Uykum. Ha. Uykum geldi.
1: Şimdi yatırırım ben seni.
2: Hadi bakalım ufaklık. Git de zıbar.
1: Rahat bırak çocuğu, ben yatırırım.
2: Yatır bakalım tatısı.

0: Cafer amca, iyi geceler.
1: Sana da yavrum.
2: Telefon edeceksin.
1: Kime?
2: Çocuğun babasına.
3: Çocuğun babasının nerede olduğunu biliyoruz. Hemen temasa geçelim.
1: Sen niye etmiyorsun?
2: Senin sıtma görevim istesin, onu daha iyi etkiler. Sert bir dille kısa konuşacaksın. İçine bir ateş düşmeli. Fidyeyi ödemediği takdirde çocuğun öldürüleceğine inandıracaksın onu. Tamam mı?
1: Tamam.
2: Yalnız dikkatli ol. Açık verme sakın.

0: Dinle beni, oğlun yumuşak elimizde. Yaşamasını istiyorsan 5 milyon lira fidye hazırla. Polise de haber vermeye kalkma. Bir daha göremezsin oğlunu.
1: Tamamdır.
0: Ben nerede sıvaracağım?
2: Nerede olacak? Dipteki küçük odada.
0: Ben yumurcağın karşısındaki odayı istiyorum. Ağır ol bakalım. Orası benim odam. Senin odandı. Şimdi benim oldu.
2: Sen de ağır ol. Önce mangırı alalım. Hoş görün arkadaşlar. Koca Cafer'in analık şefkati tuttu. Bırakın hızını kesmeyin canım. Hem o olmasa çocuğun sütüne çişine kim bakacak?
3: Yumurcağı alması için şoförü yolladınız mı? Biliyorsunuz yarın tatil. Bir şey mi oldu?
4: Bir felaket.
3: Neler söylüyorsunuz? Yoksa bir kaza mı?
4: Kaçırdılar oğlumu.
3: Ne? Ama nasıl olur?
4: Korkunç bir şey.
5: Biraz evvel telefonla bildirdiler. Fidye istiyorlar. Vermezsem öldürecekler.
6: Ne yapıyorsun? Polise mi telefon ediyorsun yoksa?
3: Okulu arıyorum. Alo? Özel devrim okulu mu? Yumurcağı soracaktım. Evet. Ne zaman? Peki, teşekkür ederim. Bir dakika lütfen. Size telefon eden adam argo mu konuşuyordu?
6: Oydu, evet. Ve sesi bana hiç yabancı gelmedi.
3: Yüksek sesle kaba saba mı konuşuyordu?
6: Evet, kaba saba. Yalnız sesi çok uzaktan ve hafif geliyordu. Kim bilir, belki de sesini değiştirmiştir.
3: Önce fabrikadan telefon edilmiş, sonra da yeni şoförünüz okula uğrayıp çocuğu almış.
6: Yeni şoför mü? Yok ki öyle bir kimse.
3: Buyurun, bir de siz konuşun.
4: Alo?
6: Oğlum okuldan alan adamı tarif edebilir misiniz bana? Nasıl bir adamdı? Evet efendim. Evet. Evet.
4: Çok garip. Sanki Cafer'i tarif ediyordu. Gerçi telefondaki ses de Cafer'in sesine benziyordu ya. Koca Cafer. Bir çocuk hırsızı olsun.

0: yine öyle bil.
1: Dinle. Mesele aydınlığa kavuşuyor galiba. Nihat hakkında bir yığın bilgi topladım. 3 gün evvel Cafer'le bir kahvede buluşmuşlar. Yanlarında Mehdi isminde bir sabıkalı varmış. Sonra gümrükçüler de gelmişler. Sahte gümrükçüler tabii. Onları tevkif edip götürmüşler. Nihat bu numarayı Cafer'in gözünü korkutmak için tertiplemiş. Bu yoldan ona şantaj yaparak Cafer'i çocuğun kaçırılmasında maşa olarak kullandığı anlaşılıyor.
2: Vay alçak herif.
1: Ha sahi, bu arada çok önemli bir şey öğrendim. Nihat senin ölen karının kardeşiymiş.
2: Türkan'ın kardeşi. Fakat nasıl olur, yıllardır yanımda çalışıyor.
1: Yumurcağı da senden intikam almak için kaçıyor.
2: Peşlerini bırakmayın sakın. Kıstırdığınız yerde de derhal bana haber verin, anlaşıldı mı? Nereden bilebilir? Doktora söylediklerimi nereden bilir? Ha tamam. Görmüştüm onu.

0: Evet, oradaydı. Doktor Adnan Bey, lütfen.
1: Alo, buyurun.
0: Özür dilerim doktor. Ben Serdar Akay. 10 yıl önce doğumda karım ölmüştü. Hatırladınız mı acaba?
1: O günü hiçbir zaman unutmadım. Meslek hayatımın en acı günlerinden biriydi. Yıllar sonra aramanızın bir sebebi olmalı.
0: O gün ameliyathanede yabancı biri varmış. Kimdi o?
1: Yabancı biri mi? Siz onu tanımıyor musunuz?
0: Tanısam sorar mıyım hiç?
1: Ölen karınız Türkan Hanım'ın kardeşi. O gün kardeşinin ameliyatında bulunmak istemişti. Nasıl tanımazsınız?
0: Oğlumun dayısı. Meğer bunca yıl koynumda bir yılan beslemişim. Ölen karım Nihat'ın kız kardeşiymiş. Olacak iş mi bu?
2: Çok önemli bir iş üzerindeyiz. Nihat son zamanlarda Meral isimli bir kadınla düşüp kalkıyormuş. Kadın birkaç gündür ortalıkta yok. Uluçay'da Çağlayan civarında bir evdeymiş.
3: Yardıma hazır olduğumuzu söyle şef.
4: Sen karışma bu işe. Benim davam bu dava. Kendim hallederim kendi işimi.

0: Çocuğun babası 5 milyonu hazırlamış, bizi bekliyordu şimdi. Balık oltaya takılınca hemen çekilmez.
1: Peki, ya adam parayı ödemezse o zaman ne yapacağız ha?
2: İkisini de öldüreceğiz.
1: Olur mu öyle şey? Çocuğun ne günahı var?
0: Aklın vermediği işe karışma sen. Kurallarımız serttir.
2: Otur yerine arkadaşım, sinirlenme. Bizim kitapta merhamet kelimesinin yeri yoktur.
3: Küçücük zavallı, bırakalım da yaşasın. Şu dağın tepesine çıkalım seninle. Aşağı baktığımız zaman insanları bir kadar, çöp kadar göreceğiz.
4: Yumurcak! Yumurcak! Yumurcak! Yumurcak! Yumurcak! Yumurcak! Yumurcak! Yumurcak! Yumurcak! Yumurcak! Yumurcak!

0: Tamam geldik. Geldik yumurcak. Biraz daha gayret. Ha işte.
1: Bir şeyin yok ya.
2: Sana zahmet oldu Cafer amca. Ben kendim yüzüm çıkardım.
1: Vay canına. Demek kendin yüzüp çıkabilirdin ha?
2: Tabii.
1: Nasıl, beğendin mi burasını?
2: Çok.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi Yumurcak? Tam yaşanacak bir yer burası. Beraberce bir kulübe yapacağız seninle. Yaz kış burada oturacağız. Ha, ne dersin Yumurcak? Sonra kızıldericilik oynarız, ok yaparım, yay yaparım. Sen reis olursun, ben de kızılderili.
2: Kızılderililer gibi bir hayat yaşarız seninle.
1: Yaşarız ya. Sen benim oğlum gibi olurdun Yumurcak. Tatilimizin bitmesini hiç istemezdik.

0: amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları. Buraya yerleşmeye karar verdik. Bir kulübe yapıp Kızılderililer gibi yaşayacağız.
1: Çok dikkat etmelisin koca Cafer. Çocuğu görebilirler.
2: Bak ne diyeceğim. İyi yemek yersen çabucak büyürsün.
3: Koca Cafer, anne gibi konuştun.
2: Nihat, söyle şu herife bir daha böyle konuşmasın, yoksa dilini keserim, hiç konuşamaz. Anlaşıldı mı? Al bakalım yumurcak.
4: Teşekkür ederim.
2: Hadi sen şimdi doğru dışarı çık ve beni bekle. Ben de Nevale'yi alıp geleceğim. Biraz daha dolaşırız seninle.
4: Hı hı.
2: Bir daha arayalım. Bu iş adam akıllı uzadı.

0: Cevap vermiyorlar.
1: Bir süre daha bekleyelim. Daha sonra düşünürüz.
2: Fazla düşünmek iyi değildir.
1: Konuşmak da.

0: Yumurcak.
1: Hey Yumurcak, bak sana yiyecek getirdim.
2: Ne ol Cafer amca?
1: Oh. Sen de sağ ol.
3: Bak bak. Gel gel. Bak görüyor musun? Kocaman bir kurbağa.
4: Bakıyorum çocukla aran çok iyi.
1: Ha? Ne olacakmış, bir itirazın mı var yoksa?
4: Yok ama merak ediyorum. Bu sevginin sebebi nedir?
1: Sevgi adamın yüreğinden doğup taşar ama sen de yürek olmadığından anlayamazsın.
4: Bana kalırsa... Sen bu veledin ya anasıyla yattın ya da babasıyla.
1: Ağzını yırtarım senin.
4: Dokunma ona. Seni velet seni. Kes sesini bakayım. Yürü. Hadi yürü.
1: Bırak ulan çocuğu. Hadi konuş. Tekrar et o söylediğin lafı, konuş. Annesiyle babasıyla he. Hadi söyle. Söyle bir daha lafı. Oh.

Thank you.

0: Hadi konuş. Tekrar et o söylediğin lafı, konuş. Annesiyle babasıyla he. Hadi söyle. Söyle bir daha lafı.
1: Kesin kavgayı be. Kesin dedim size. Kafasız herifler. Bir de sizinle mi uğraşacağız?

0: Kurulan.
1: Heyecanlı bir gündü değil mi?
0: Evet. Sana bir gömlek getireyim.
2: Cafer, buraya eğlenmeye gelmedik. Sonunda çok para var, unutma.
1: Unutmadım.
3: Yok ya. Turistler gibi geçiyor, dalganı geçiyorsun. Aptallık etme. Oyun oynamıyoruz.
1: Tepem yavaş yavaş atmaya başlıyor. Söyledim, gevezelerden hoşlanmam.
2: Bence doğru söylüyor. Tatile gelmedik. Olaya ciddi yaklaşmıyorsun sanki. Aklını başına al. İşin sonunda çok para var.
1: İşe niye girdim sanıyorsun?
2: O halde sana tavsiyem, Velet'le fazla samimi olma. Doğru değil.
4: Tamamdır.
5: Çocuklar senin mi?
4: Evet.
0: Teşekkürler.
1: Hadi. Dikkat et, geliyorum. Hoppa.
2: Hüseyin nerede?
3: Hava alıyor.

0: Ne yaptığının farkında mısın?
1: Bu işi bu kadar büyütmeye gerek yok sanırım.
0: Önce işimizi bitirmeliyiz. Nereye gidiyorsun?
1: Biraz kasabaya ineceğim. Baksana burada her şey yasak.
0: Ağır ol biraz. Gitmen doğru değil. Birbirimizden ayrılmamız doğru olmaz.
1: Bak, bana kalırsa sen bu işi fazla büyütüyorsun. Görmüyor musun? Burası tam takır. Biraz alışveriş yaparım. Fena mı olur yani ha?

0: Hoca Reis. Şimdi hedefi 12'den vuracak.
1: Görelim bakalım. Koca Reis'e bak. Ok öyle atılmaz, böyle atılır.

0: arkadaşlarını hiç sevmedim. Nereden bulmuş bunları? Hiç gözüm tutmadı.
1: Haklısın Yumurcak. Onları benim de gözüm tutmadı pek. Ama geldiği zaman babana sorarsın daha iyi. Hadi gel bakalım küçük apaçi.

Zavallı oğlum. Canavarların elinde şimdi. 5 milyonun ne değeri var ki? Oğlumu kurtarmak için bütün servetimi vermeye hazır. Fakat eminim fidyeyi ödesem de ödemesem de öldürecekler onu.

0: bakalım.
1: Dur dedim sana. Oğlum yukarıda mı? Bu işin kanununu sen de bilirsin.

0: Hey, sarayınıza fazla dayamadı, daha bitmedi.
1: Aferin Mecafer amca, bitince çok güzel olacak eminim.
0: Bundan hiç şüphen olmasın Yumurcak, çünkü onu biz yapıyoruz. Hey, burası sevgiyle dolu olacak, biliyor musun?
1: Keşke evimde de bu sevgi olsaydı.
0: Yumurcak.
1: Efendim?
0: Baban nasıl bir adam?
1: Doğrusunu istersen ben de pek bilmiyorum. Devamlı evde değildir.

0: Peki seninle hiç oyun oynamaz mı?
1: Oynar ama arada bir.
0: Bence hata ediyor. İnsan çocuğuyla arkadaş olmalı. Ben böyle düşünüyorum.
1: Ben de öyle ama ne yapabilirim ki? Bazen onu aylarca görmüyorum.
0: Benim çocukluğum da babasız geçti. Ben de onu arada sırada gördüm. Bu acıyı çok iyi bilirim. Sonra o ölmüş. Çok üzüldüm, evet. İnan bana yumurcak. Günlerce ağladım. Kendime gelemedim. Yapayalnızım. Görüyorsun, hala yalnızım.
1: Üzülme, ben varım.
0: O halde... Bir şeyi itiraf etmeliyim.
1: Neyi Cafer amca?
0: Bilmem ki, nasıl söylesem yumurcak. Seni oğlum, oğlum gibi seviyorum.
1: Ben de seni babam gibi.
0: Aslanım koçum benim. Canım. Hadi bakalım oğlum. Hadi gidelim artık.

30 kiloda sinek siklet dünya şampiyonu, yenilmez boksör Yumurcan! Ve 120 kiloda ağır siklet Koca Cafer, dünya şampiyonluğu ünvan maçı, 3,5 round'lu kıyasıya bir karşılaşma!

0: Hayatta en güvendiğim insan. Cafer benim oğlumu kaçırsın. Hem de Nihat'la beraber. Hala. Eğer fidyeyi vermezsem öldürecekler onu. Öldürecekler.
1: Çocuğun babası telefona çıkmıyor. Yok dedirtiyor. Anlayamadığım bir terslik var bu işte. Polisi karıştırmış olmasın. Bu durumda burada daha fazla kalamayız. Gidiyoruz.
0: Hayır.
1: Bu da ne demek?
0: Ben sizinle gelmiyorum. Çocukla burada kalacağım.
2: Çıldırmasın sen. Eğer kalırsan geberirsin.
0: Gene kaşınıyorsun galiba. Anlaşılan yediğin dayak yetmedi. Sen odana çık yumurcak.
2: Bizimle geleceksin. Mecbursun buna. Mecbursun dedim.
0: Bir şartım var. Önce çocuğu okula götüreceğiz.
1: Bunu sonra düşünürüz. Şimdi valizleri hazırlayın.

0: Kapının resmini görmek ister misin?
1: Görelim bakalım.

0: Sizin yüzünüzden hayattaki en iyi arkadaşım Serko'ya ihanet ettim.
1: Hiç aklına gelmedi değil mi? Koca buna. İşte biz adamı böyle enayi yerine koyarız. Seni bir dama taşı gibi oynadım. Şimdi oyun bitti. Artık sana ihtiyacım kalmadı. Her şeyi anladın değil mi?
0: İyi ama neden yaptım bunu?
1: İntikam almak için. Arkadaşın Serko'nun karısı benim kız kardeşimdi. Ameliyat masasında can verdi. Senin arkadaşın yüzünden. Doktor sorduğu zaman oğlunun yaşamasını tercih etti. Kız kardeşim daha hayatının baharında, daha hayata doymadan gencecik uçup gitti. Hesaplaşmak için yıllarca hep bugünü bekledim. O kardeşimin acısıyla nasıl benim yüreğimi yaktıysa, şimdi ben de onun yüreğini evlat acısıyla öyle yakacağım.
0: Anlaşıldı mı şimdi? Hadi toparlanın, gidiyoruz.
2: Ben onlarla gitmek istemiyorum. Senin yanında kalmak istiyorum.
0: Korkma Yumurcak. Kimse sana bir şey yapamaz. Bana güven. Hadi gidelim. Yürüyün. Buyursunlar.

0: 1'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira. Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
1: Vay!
2: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: 9 zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aska.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
1: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
1: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
6: Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım. Sen de durula.
6: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: Ne var ya bu?
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalı?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Sadece durulan. Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Volkan, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
12: Neydi bu?
13: Evet, bu ne?
12: Nedir bu?
13: Kukla mı?
12: Şırk.
13: Cadı. Canavar.
12: Canı mı?
14: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
11: Eğlenceli cevaplar.
15: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
11: Kahkaha attıran görüntüler.
16: Var mı daha şey?
12: Bitti.
13: Bitti. Bay bay.
16: Tamam. Ben artık anladım.
11: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
17: Var ya bu.
18: Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
22: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
21: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
23: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?

0: Çocukken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
7: Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi.
8: Kal Hasan'ı günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha?
9: Yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir.
10: Çal Hasan'la nerede buluşacaktınız?
11: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun?
9: Demek Çal Hasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
11: Merak ettiğin gerçek benden mezara girecektir.
12: Akma Tuna, birazdan TV4'te.

0: ölecek. Oğlun da ölecek.
1: Öldürecekler seni yumurcak, çabuk kaçalım.

0: susuyorum.
1: Bırak, bırak o çocuğu at herif.
2: Kurtar beni Cafer amca.
1: Eğer ona bir şey olursa parçalarım seni.
0: At o silahı elinden yoksa vururum çocuğu.
1: Yapamayacaksın.
0: Yapamayacak mıyım?
1: Evet, çocuğun babası burada.
0: Onun da sırası gelecek.

Çık meydana! Erkeksen çık meydana! Çık da kozumuzu paylaşalım! Çık diyorum sana! Çık meydana korkak herif! Çık! Neredeysen çık! Senelerdir sana karşı beslediğim kinin zamanı

0: yaşlanmış oğlunu yaşatmak için kız kardeşini öldürmüştün. Şimdi oğlun ölecek.
1: Nihat! Nihat!
2: Buradayım! Nihat! Nihat! Geliyorum oğlum!

0: Gino!
1: Ah!

0: Mater amca, sen olmasaydın çoktan ölmüştüm ben. Şimdi senin sayende yaşıyorum.
1: Oğlunuza karşı hiçbir zaman ilgi göstermediniz. Oğlunuz sizden koptu, uzaklaştı. İşleriniz oğlunuzdan daha mı önemli? Baba olarak göreviniz yalnız para kazanmak.
2: Cafer, at silahını! Çocuğu yoksa dağıtırım beynini.
0: Yapma baba. Sakın ateş etme. Cafer amcam o benim. En iyi arkadaşım. Ölümlerden kurtardı beni. Hem de kendi hayatını tehlikeye atarak. Onun benim için yaptıklarını insana babası bile yapmaz.

0: Kale kumandanı Palvarday'ın muhafızları. Başlarında yüzbaşı Michel var.
1: Muhakkak kaleden kaçtığımızı anladılar. Bizleri arıyorlar. Allah bere de kalede Çalasan keferilerin eline düşmese. Bizleri hiçbir kale muhafızı görmeden yerimize varmalıyız.
2: Kimsiniz?
0: Açın, yabancı değil. Ben aşık kulunuz. Anneni getirdim.
2: Anneciğim. Benim güzel anneciğim. Gel anne, otur şöyle. Anne, yiğidim nerede? Babamın vaktiyle öğrettiği kalenin gizli yolundan kaçabilmem muhafızları oyalamak için orada kaldı. Hem de Sinan Paşa ve heyetini şehit eden yüzbaşı Antonio'dan öcünü almak için. Eğer yakalanırsa onu öldürürler. Anne, ben onsuz yaşayamam. Babama hazinenin yerini söyletmek için hain Palvarday yaptırdı, değil mi?
3: Evet.
2: Zavallı anneciğim.
3: Üzülme kızım. Tanrı daima iyilerin yardımcısı.
2: Tanrı yiğidime öcünü almak için yardımcı olsun.
1: Amin. Bacım, üzülmeyin. Çalasan şu ana kadar buraya gelmediğine göre muhakkak öcünü alıp orduyu Hümayun'a dahil olmak üzere Viyana surlarına doğru yola çıkmıştı.
4: Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Budin'in muhafazasına Hüsrev Bey'i bıraktıktan sonra ordugahını kaldırıp süratli bir yürüyüşle 22 Eylül 1529'da Avusturya Macaristan hududunda bulunan Ovar kasabasına gelir. Devlet yolunda baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan Çalasan, Şevketli Padişahına Estergon kafiri Palvarday'ın yaptıklarını ulaştırıp emri iradesini almak hem de Viyana muhasırasında kulluğunu bir kere daha ispat etmek için Ovar kasabasında divana dahil olur. Şevketli Padişahım, Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi. Sinan Paşa ve beyzadeleri misafir ettikleri yerde cuma namazını eda ederken şehit ettirdi.
5: Vah dostlarım, vah evlatlarım, şecaatli asker, bize başka bir diyeceğin var mı?
4: Şevketli Padişahım, Estergon Kalesi müstahkem bir kaledir. Papa Paul ve Kral Ferdinand'dan yardım görür.
6: Çalasan, Estergon kafirinin Bölükbaşı Cafer'e, Zapolya Yanaşı'nın en yakın dostu Verben'e bir hazine yüzünden yaptığı işkenceleri anlatır. Çalasan, Şevketli Padişahının emri iradesini aldıktan sonra yarım kalan görevini tamamlamak, Serhat'te bulunan genç Osman kulunu bulup kurban olmadan Estergon'da Türk sancaklarını dalgalandırmak için yola koyulur.

0: Nasıl kumandalı? Sersem köpek! Beceriksiz herif! Ancak hepiniz bol bol içip kadınlarla seçmesini bilirsiniz! Sizlerin yapamadığınızı kendi kılıcımla yapacağım! Asil Karlovic! Yanına en iyi silahşör ve zabitleri al! Derhal Estergon'da ne kadar yabancı varsa yakala! Türk hanelerin hepsini bas! Kaleden kaçanları sor! Söylemeyenleri o an öldür!
1: Estergon kale kumandanı ve valisi Hain Palvarday'ın emri üzerine kale muhafızları muhtelif gruplar halinde Estergon arazisinin dört bir yanına yayılırlar. Önlerine gelen her Türk hanesine zorla girerek insanlık dışı bir davranışla masum Türkleri insafsızca öldürürler. Türk çocuklarını kılıçlarının ucuna geçirip köy köy dolaşırlar.
2: Şimdi tek yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir. Buna mani olmalıyım. Mani olmalıyım buna.
3: Al! Ayak taban yaraların iyileşmeden bir yere gidemezsin. O kafirlerle mücadele edemezsin. Türklerin öcünü almak için ayak taban yaralarının iyileşmesini beklemelisin.
2: Beyzadem Çalasan'dan bir haber var mı?
3: Hayır ağam. Antonio denilen kefereden intikamını alıp kaleden kaçtıktan sonra Estergon'da bir daha görünmemiş.
2: Evvelce söylediğim gibi Viyana surlarını muhasara eden Şevketli padişahımızın Estergon topraklarının mülke dahil olması için emru iradesini almaya gitmiştir. İnşallah bugünlerde Estergon'a dahil olur.
4: Sağ olun be kafirler! Sağ olsan! Sağ olun namertler!
5: Tanrım, beni Türklere karşı insafsızca işlenen cinayetlerin öcünü almadan kurban etme.
6: Bismillah.
7: Hanemize hoş geldiniz kumandan cenapları. Söyle bakalım moruk. Çal Hasan, Bölükbaşı Cafer, Madam Isabel burada mı?
6: Hayır.
7: Peki nerede? Estergon'da hangi Türk'ün hanesinde saklanıyor?
6: Bilmiyorum. Hem söylediğiniz kimseleri ne gördüm ne de tanıyorum.
7: Ya sen?
8: Ben de bilmiyorum. Tanımıyorum.
7: Her ikiniz de yalan söylüyorsunuz. Yalan söylemenin sonu ölümdür.
8: Abi!

0: Bahadır Gürsilyas. Sizleri kalleşe kim bu hale getirdi?
1: Estergon Kalesi kumandanı Palvardayın sadık sabiti Karloviç.
0: Hain kafirler. Ulu Bahadır, genç Osman kulun nerede?
1: Seni bir müddet burada bekledi. Şu anda Murat Ağa'nın hanesinde gizlenmiş olmalıdır.

0: Bu halin ne Antonio? Çabuk söyle! Seni hangi köpek hançeriyle yaralayıp bu hale getirdi?
1: Aradığımız Türk akıncısı Çal Hasan.
0: Bir gün Çal Hasan'ı kendi hançeriyle öldüreceğim. Her tarafı yakın yakın Çal Hasan'ı bulun.

0: Aslanım, genç Osman'ın ne olduğunu belki anda öğrenebiliriz. Bekle beni burada.
1: Buralarda başka bir Türk akıncısı daha var mı?
2: Var. Hem de binlercesi.
3: Hoş geldiniz, şöyle buyurun. Şimdiden Türk ordularının Viyana önlerinde Kral Ferdinand'ın ordularından mağlup olacağı şerefine içelim.
4: Ben sizlerin yerinde olsam Türk akıncılarının şerefine içerim. Zira Türk akıncıları Estergon'a doğru ilerliyor.
3: Türkler mi geliyor? Türkler buraya asla giremezler.
4: Gelince görürsünüz, dersinizi alırsınız.
1: Türk akıncısı Çalasan'la nerede buluşacaktınız?
2: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun? Türk ölür, sırrını hiç kimseye vermez.
1: Dalayın gözlerini!

0: Şu taraftan acı bir feryat geldi. Birini mi öldürüyorlar?
1: Hayır. Bizim muhafızlar biraz evvel Kanuni Sultan Süleyman'ın bir casusunu burada yakaladılar. Ona işkence ederek çalhasının yerini öğrenmeye çalışıyorlar.
2: Büyüdüklerini söyle de kelleni bağışlayayım.
1: Bir şey bağışlamak Allah'a mahsustur. Öldürseniz bile ağzımdan tek kelime alamazsınız. Kellemi veririm, sırrımı vermem.
0: Ne oluyor burada?
2: Asil kumandanım, Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın bir casusunu yakaladık. Onu sorguya çekiyorum. Fakat bir türlü konuşturamadım.
0: Derhal buradan çıkın. Ben onu konuştururum. Osman, kardeşim.
1: Sen kimsin?
0: Kanuni Sultan Süleyman'ın baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan kullarından Çalhasan.
1: Çalhasan, sen misin? Kardeşim.
0: Ne ya, benim.
1: Şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fermanıyla Vezir-i Azam İbrahim Paşa'dan bir name getirdim. Poturumun paçasında. Hadi hemen al oku.
3: Şecaatli askerim, şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın...
2: Öldürün şu şeytanı! Elindeki nameyi alalım!
0: Osman kardeşimin gözlerinin öcünü vücudunda delikler açarak alacağım.

0: Bu da sol gözü için.
1: Çağlasın!
0: Teslim ol! Mahfızlar, hücum edin!
2: Savunun be kafirler!
0: Kaleye götürün onu!
3: Demek Çal Hasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
4: Evet ağam, kaleye getirdiler.
3: Aşık!
4: Buyurun.
3: Derhal Yusuf Ağa'ya haber sal. Çal Hasan'a ne yaptıklarını öğrensin.
5: Çal Hasan'a.
4: Evet, asil bir kendi.
5: Demek bu iç soylu karımın hususi odasına kadar girmiş Michel. Karıma akla gelen her şeyi yapmış olabilir.
4: Olabilir asil bir telli. Avrupa'da bilindiği gibi Türk erkekleri güzel kadınlarımızı kandırabilecek her türlü ünlülere sahip bulunmaktadır.
5: Ne demek istiyorsun?
4: Prensesle bir odada kaldıklarına göre.
5: Sözlerine dikkat. Prensesi suçlu duruma sokuyorsun. Belki de bu doğru olabilir. Bunu ilk fırsatta öğreneceğim. Derhal kumandanlarını buraya topla. Asil kumandanımıza Çal Hasan'ın yakalandığını haber ver.
4: Emirleriniz derhal yerine getirilecektir asil vitelli.
6: Asil vitelli, müsaadenizle hususi sarayıma bir an evvel çekilmek istiyorum.
5: Çekilebilirsiniz asil prensesim. Torbielli, yakalanan Çal Hasan'ı derhal buraya getir.

0: Asil Tristan Vitelli, emriniz üzerine Türk akıncısı Çal Hasan'ı huzurlarınıza getirdim.
1: Neden öyle bakıyorsun? Yüzümü mü özledin, yoksa ne halde olduğumu mu merak ettin? İşte, her zamanki gibi korkmadan kumandanınız Palvarday'ın, senin ve muhafızlarınızın karşısındayım. Viyana'da şevketli padişahımız, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın emri iradesini alarak tekrardan Estergon'a geldim. Silahsız, masum Türklerin hanelerini basıp, Türkleri insafsızca öldürtmekle kendini güçlü sanan o kafir Palvarday nerede? Öcümü almaya geldim. İnşallah ilk fırsatta o kafirin kellesini kesecek, kalenin anahtarlarını Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'a hediye edeceğim. Estergon'da Türk sancağını dalgalandıracağım.
2: Artık bir fare gibi elimizdesin. Akıbetinin ne olacağını düşünmeden konuşuyorsun. Zavallı Türk akıncısı Çal Hasan. Geçen sefer zabitlerimizin ihmali yüzünden elimizden kurtuldun. Ama bu sefer elimizden kurtulamayacaksın. Sana öyle bir ders vereceğiz ki, Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın!
1: Korkaklık çamurunda yetişmiş kahraman taslakları! Hepiniz solucan kadar ufak ve iğrenç bir mahluksunuz!
2: Sersem, budala! Sen müthiş bir ölüme layıksın!
1: Türk, vatanı, namus ve şerefi için seve seve ölür. Bunu kendine kuruntu etme! Ne istiyorsun onu söyle!
2: Arkadaşın bölükbaşı Cafer, Madame Isabel, nereye sığındılar?
1: Bunu kıymetli muhafızlarına sor.
2: Ben sana soruyorum.
1: Ben bilmiyorum ki söyleyeyim.
2: Ben seni söyletmesini bilirim. Seni affetmeyi düşündüm, yalnız soracağım suale doğru cevap verirsen. Karım Anuşka'yı tanıyor musun?
1: Evet.
2: Muhafaza altında kaldığı sarayına gittin mi?
1: Evet.
2: Söyle bakalım, Anuşka'yla aranızda ne geçti?
1: Hiç.
2: Anuşka'yla bir yatakta yattın mı? Onunla seviştiniz mi? Bu seni arzu ederek mi oldu?
1: Bunu karın Anuşka'ya...

0: sorman doğru olmaz mı?
1: Ben sana soruyorum. Söylesene! Söylesene!
0: Merak ettiğin gerçek benle mezara girecektir.
1: Sahte hüviyet altında Anuşka'yı alet ederek arkadaşını Madame Isabel'i kurtardın. Ama kendini kurtaramayacaksın. Bakın kuvvetli. Durun! Sakın öldürmeyin! Ona ölümlerin en korkuncunu tattırmalıyız. Ani bir ölüm bunun kurtuluşu demektir. Derhal onu Leopold burcundaki zindana atın.
2: Bu sefer elimden kurtulamadım. İki yumrukta soluğunu kestim.
3: Senin acı kuvvetine kaya olsa dayanamaz.
1: Bugünlük bu kadar yeter başcellat.
4: Sen inadına devam et. Öldüğün gün ne papaz getireceğim, ne de mezar yaptıracağım. Ölünü haşlatıp şu Türk sipahisine yedireceğim. Sana 3 gün mühlet.
5: Kıyafetine bakılırsa bir Türk sipahisi.
6: Kumandan Michel'den öğrendiğime göre Palvarday Türk akıncısını Doğu Kulesi'ndeki bir hücreye kapatmış. Yazık oldu Türk akıncısına. Onunla geçirdiğim o tatlı anları hala unutamıyorum. Onu öldürmeyi düşünmekle büyük hata işledim.
1: Maria İbolya, hemen burayı terk edin. Türk sipahisiyle seviştin mi? Aldattın mı beni onunla?
6: Böyle manasız bir suali ancak karısını ihmal eden bir erkek sorabilir.
1: Sus! Sadece benim sorduklarıma cevap ver. Şu yatakta onunla yattın mı?
6: Hayır asil Vitelli. Yalnız beni ölümle tehdit ederek zindana kadar götürdü.
1: Yalan söylüyorsun. Muhafız kumandanım kazıklanırken gerçeği olduğu gibi anlattı bana. Sen beni o Türk'le aldattın. Şimdi seni onun hançeriyle öldüreceğim.
6: Öldürme beni!
1: Öldüreceğim!

0: Bacım, kendi kendine kaleye, tunaya, göğe, toprağa bakıp bakıp da ne düşünüp durursun?
1: Annemi babamı düşünüyorum.
0: Bana kalırsa başka birini de düşünüyorsun gibi gelir. Bacım, şu ıstıraplı anında bir şey soracağım ama darılmayacaksın. Ağam Çalasan'ı seviyorsun değil mi?
1: Bilmem. Belki de.
0: Seviyorsun, seviyorsun. Bakışlarından, konuşmalarından anlıyorum. Aşıklar, Mecnunlar gibi ona olan aşkını, hasretini esen rüzgarlara, kalenin duvarlarına, Tuna'nın akan sularına anlatmak istiyorsun.
1: Evet aşık, doğru düşünüyorsun. Şuramda bir sızı, ruhumda bir kasavet var. İçimden hep Estergon Kalesi'nin duvarlarını haykırmak geliyor. Gönlümü kemiren o sinsi acıyı dile getirsin diye. An geliyor ki Tuna'nın akışına kızıyorum. Akmasın, dursun artık istiyorum. Ben dertliyken o niçin akıyor, niçin çağlıyor?
0: Bacım, sen yar peşinde koşan kara bahtlısın.
1: Evet, yar peşinde koşan kara bahtlı.
0: Estergon Kalası, subaşı Durak, kemirir gönlümü bir sinsi... Hoş geldin Yusuf Ağa.
2: Hoş bulduk.
0: Buyur otur.
3: Hayrola ağam?
2: Haberler kötü.

0: Hasan'ı Doğu Kulesi'ndeki zindana atmışlar.
1: Zindana mı atmışlar?
0: Evet. Bir hayli de hırpalamışlar.
1: Ulan hain kefere! İşkence içinde seni öldürmezsem... anamdan emdiğim süt bana haram olsun. Allah kısmet ederse... bir gün Estergon Kalesi burçlarında... Türk sancağını dalgalandıracağız.
2: Ey benim beylerim! Silah arkadaşlarım! Gazilerim! Şevketlu padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın buyruğu ile Estergon'un fethi bize ferman edildi. Gaziler, can vermeye hazır mısınız? Allah Allah, eyvallah! Baş üryan, sine püryan, kılıç alkan, bu meydanda nice başlar kesilir olmaz hiç soran. Eyvallah! Eyvallah! Kahrımız kılıcımız düşmana ziyan, kulluğumuz padişaha ayan, üçler, yediler, kırklar gülbengi Muhammedi, nuru nebi, kerem-i âli, pirimiz, sultanımız, hünkâr, Hacı Bektaş-ı Veli demine, hu diyelim, hu!

0: Что?
1: Эй, Türk!

0: olsa.
1: İndancı başı, şu yiğidevi teslisuk etilsene sevaptır.
0: Gebersin, Türk'e su vermek mi? Emir verseler hemen onu boğarım.
1: Kusura bakma arkadaş. Elinde olsa İsa Hakkı için bir sarnı suyu içmen için taşırım. Ama ben de senin gibi zindana atılmış zavallının biriyim.
0: Sen kimsin?
1: Kral Zopolyo Yanoş'un kumandanlarından Vermen.
0: Yoksa Nadezya'nın babası mısın?
1: Evet. Ama kızımı nereden tanıyorsun?
0: Bu dinden.
1: Size hazinenin yerini söylemem için Palvarday tarafından tutulup zindana atılan bir hainsiniz.
0: Ben Türk'üm. Türk olarak cenk meydanlarında öleceğim. Hain bir köpeğin ihtiraslarına alet olamam.
1: Sen buraya niçin hapsedildin?
0: Türk olduğum için.
1: Estergon'a niçin geldin?
0: Şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman'a Estergon Kalesi'ni hediye etmek için.
1: Türk akıncısı. Sana bir sır ifşa edeceğim. Sonra da seni buradan kurtaracağım.
0: Beni buradan nasıl kurtarırsınız? İmkan olsa kendinizi kurtarırsınız.
1: Anlatacağım, dinle. Bu sır kale muhafızlarının peşinde koştuğu hazinenin yeridir. Hazine şu anda...
2: Zindancıbaşı! Zindancıbaşı! Bizim Türk akıncısı kendine gelebildi mi?
3: Evet, asil vitelli.
1: Hemen yerlerimize çekilelim, konuştuğumuzu anlamasınlar.

0: Hazinenin yerini söyleyecek misin?
1: Bilmiyorum ki söyleyeyim. Hmm,
0: başcellat. Şu inatçı keçiye vazifenizi yapın. Türk Akıncısı, hayatından memnun musun?
2: El hükmülillah.
0: Ne dedin?
2: Hüküm Allah'ındır dedim.
0: Estergon'da hüküm benim. Şimdi görürsün, baş cellat. Onu öldürünceye kadar döv. Hüküm kimdeymiş görsünler.
3: Ah köpek!
4: Bu çektiğim ıstırabı, öldürdüğün Türklerin öcünü bir gün muhafızlarına da, sana da çektireceğim. Çektireceğim.

0: Aşit, bu ne türküsü? Şimdiye kadar hiç duymadım. Bakarım günlerdir şuracıkta söyleyip durursun.
1: Bu türküyü Nadircan'ın Çal Hasan için söylediği sözlerinden yaktım. Bu türküyü seven, sevilen Nadircan'ın türküsü. Bu türkü senin türkün. Bu türkü zindan köşelerinde çürüyen Çal Hasan'ın türküsü.
0: Bu türkünün adı ne olacak?
1: Akma Tuna. Estergon türküsü.
0: Akma Tuna, akma. Estergon'da Türk sancakları dalgalanıncaya kadar akma.
1: Ağam, maşallah ayağının üzerine basarak buraya kadar yürüyebildin.
0: Yavaş yavaş yürümeye gayret ediyorum. Önümüzde zorlu günler beni bekliyor. Ayak taban yaralarım biraz iyileşince kardeşim Çal Hasan'ı ilk fırsatta zindandan kurtaracağım.

0: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttırsın.
1: Senin çırak 40 pınara katılacak.
2: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
3: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için 40 pınara hazırlanacak.
4: Şu koçu...

0: Şu koçu satsak, biraz paraya ihtiyacımız var.
1: O mübarek senin uğrun satılmaz.
2: Yarın Hıdrelle Sufi ablaların bahçesindeyiz.
1: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Bir sene bedava tıraş benden. Sabahından gidiyoruz, haberim yok deme.
3: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
4: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah canı versin.
1: Ne o? Kara Bilal. Bizim pehlivanımız yamandır.
5: Pehlivan, yarın 16.15'te TV4'te.
6: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Şu probisi bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor. Yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
10: Probis. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
16: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
17: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
16: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
16: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
16: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
18: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
19: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
15: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Ayrola çocuklar.
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
7: Türkcell'in çözüm gücü var!
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
12: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
13: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
11: Ben Ömer Necati Albayrak.
12: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
11: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
12: Gün ilk dakikada başlar.
13: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Fiyatları gören herkes şokta. Filiz ve Nuh'un Ankara makarna çeşitleri %26 indirimle 24 lira 50 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50.000 para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.

0: ver ben. Ver ben. Zavallı ver ben. Milleti için bu duvarlar arası onun mezarı oldu.
1: Aşık. Ne bahasına olursa olsun Yiğit Hasan'ımı kurtarmak için kaleye gideceğim. Kale muhafızlarının gönüllerini fethedip Yiğit'imi kurtaracağım.
2: Bacı, delirdin mi sen? Estergon'da bütün kale muhafızları bizleri ararken kaleye gitmen doğru değil. Seni yakaladıkları anda bizlerin yerini söyletmek için işkence ederler. Bugüne kadar sabrettik. Biraz daha sabredeceğiz.
3: Yahya Paşazade Mehmet Bey idaresindeki öncü birliği, Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fermanı ile Estergon Kalesi'ni fethetmek için Estergon'a doğru gece gündüz durmadan, dinlenmeden yol alıyordu. Türk öncü birliği Budin'e dahil olunca Yahya Paşazade Mehmet Bey, Şevketli Padişahımızın fermanı ile Müslüman olsun, Hristiyan olsun, hiçbir kimsenin kanı dökülmesin diye emir buyurdu. Estergon kale muhafızları kendi rıza ve istekleriyle kalenin anahtarını teslim ederlerse, kale muhafızlarına, kale halkının çoluk çocuğuna, malına, canına ilişilmeyeceğini, aksi halde kalenin mukadderatının değişeceğini bildirmek için Yakup Bey idaresinde bir Osmanlı heyetini tez Estergon kalesine gönder.
4: Osmanlı heyetinin kalemize geldiği hepimizce malum. Onun için misafirperverliğimizi unutmayalım. Onları topraklarımız içerisinde milletimize layık bir şekilde ağırlamak vazifemiz. Bu arada Narezcan'ın da memleketimize geldiğini haber vermeniz çok iyi oldu. Vitelli, bütün bu işlerle sen uğraşacaksın.

0: Vay vay. Neden dost bu kadar olur?
1: Yürü be.
2: Asil Tristan Vitelli cenaplarını selamlarım.
3: Ben de sizi selamlarım güzel prensesim.
2: Annem bir müddet evvel beni sarayınızda misafir etmek arzusunu duymuş olduğunuz haberini Budin'e iletti. Ben de bu arzunuzu gerçekleştirmek için ilk fırsatta geldim. İşte huzurunuzdayım.
3: Hoş geldiniz güzel Nadezya.
2: Hoş bulduk, asil Vitelli.
3: Budin'den ne zaman geldiniz?
2: Biraz evvel.
3: Güzel yüzünüzü tekrar görmek bana dünyaları bahşetti. Hala güzel, hala iç çekicisiniz. Buyurun oturun. Asil Martini, kıymetli misafirime sarayın en güzel odasını hazırlayın. Şerefine de bu gece büyük bir eğlence tertip edin.
4: Emredersiniz asil Vitelli. Yalnız gelen Türk heyeti sizinle görüşmek için sabırsızlanıyor.
3: Hemen gelsinler, bekliyorum. Huzurunda Türklere hiç unutamayacakları bir ders vereceğim.

0: Selam. Estergona Yahya Paşazade Mehmet Bey'in emri, Şevketli Padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fermanıyla geldik.
1: Türk Padişahı bizden ne ister?
0: Estergon halkına, çoluğuna, çocuğuna, malına, canına aman verilmeden kalanın anahtarlarının teslimi, aksi halde Estergon kalasını muhasara etmeyi düşünür. Karar sizindir.
1: Türkleri kalede bir misafir olarak kabul ederim. Estergon, Arşidük Ferdinand'ın malıdır, malı olarak da kalacaktır.
0: Asil Vitelli, dövüşmek bize değil, size pahalıya mal olacaktır.
1: Dövüşeceğiz. Hem siz nasıl olur da benim gibi asil bir kumandanın huzurunda kavuklarınızı çıkarmazsınız? Ha?
0: Kavuk çıkarmak adetimiz değildir. Şevketli padişahımızın huzurunda dahi bizler kavuk çıkarmayız.
1: Madem ki öyledir, ben de kavuklarınızı başınıza çivileteyim, bir daha hiç çıkmasın.
0: Bu bir kumandana yakışır hareket değil. Bizler buraya ciddi işler görüşmek üzere geldik.
1: Yakalayın şu Türkleri!
0: Asil kumandanın misafirperverliği.
1: Muhafızlar, bunları saray önüne götürün.
2: Kelleleri kesilsin.
3: Melun!
2: Büyük bir zevkle seyretmek istiyorum.
4: Hayrola aşık?
5: Ağam, durum kötü. Şevketli padişahımızın kalenin anahtarını teslim etmesi için göndermiş olduğu heyeti palvarday bağlattı. Saray önündeki avluda da kellelerini kestirecek.
4: Vay hain kafir! Nadezya ne yaptı?
5: Saray nazırının huzuruna kadar çıktı. Ona sarayda hususi bir oda tahsis ettirdi.
4: Aşık, kaleye gideceğiz.
6: Şevketli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han benden kalenin anahtarlarının teslimini ister. Estergon Kalesi'nin surları Türklerin mezarı olacaktır. Benim bir bela olduğumu göstermek için padişahınıza unutamayacağı bir oyun oynayacağım. Türk'e Türk eti yedireceğim. Türklerden korkmadığımı göstermek için şu Türklerin kellesini kesin.
7: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
8: Oh, ne güzel!
9: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
8: Devam edin!

0: kalenin muhkem duvarlarını aşacak hiçbir orduyu karşımda göremiyorum. Benim kuvvetlerimin yanında Türklerin kuvveti hiç, hiç sayılır. Meryem Ana'ya yemin ederim ki Esergon Kalesi'nin önü Türklerin mezarı olacaktır.
1: İsa hakkı için, İsa hakkı için bir sadaka.
2: Zindan nerede
3: çıkıyor? Nerede mi? İşte orada.
2: Yürü.
0: Yahya Paşazade Mehmet Bey idaresindeki Türk birliği kalemizi fethetmek için Esergon'a geldiler. Türk heyetini katlettiğimizi öğrendikleri an kalemize bütün kuvvet ve güçleriyle hücum edeceklerdir. Türklerin bu saldırısından kurtulmak için tek çare Yahya Paşazade Mehmet Bey'i ve yanındakileri katlettirmektir.
4: Bu zor asil kumandanım. Türk beylerinin hizmetinde olanlar sadık kişilerdir. Bizimkiler gibi hain değildirler.
0: Biliyorum asil Mertini. Yalnız unuttuğun bir nokta var. Türkler ruhani kisvesi olan kimselere karşı büyük bir saygı gösterirler. Bundan istifade ederek iki fedai silahşörümüz ruhani kisvesi altında kalemizin anahtarını teslim etmek üzere Yahya Paşazade Mehmet Bey'in divanına gidecektir. Huzurda bir fırsatını bulup Yahya Paşazade Mehmet Bey'i yanındaki beyleri öldüreceklerdir. Başsız kalan Türkler muhafızlarımızın ani baskını karşısında ya teslim olacak ya da Esergon'u terk edeceklerdir. Asil Karlovic, derhal en iyi iki silahşörünü hazırla. Bir saat sonra Yahya Paşazade Mehmet Bey'in divanına dahil olmak üzere yola çıksınlar.
5: Ne olursa olsun Çal Hasan'ı kurtarmalıyım. Muhafız!
6: Buyurun efendim.
5: Peki muhafızlar nerede?
6: Türkler kaleye hücum edecekleri için kalenin burçlarındalar.
5: Sen niye gitmedin?
6: Benim vazifem burada. Sizi beklemekle görevliyim.
5: Ben senin yerinde olsam hemen koşardım. Türklerle savaşmak için büyük bir hazırlık yapardım. Seni burada yakalarlarsa boğarlar.
6: Gelecekleri varsa görecekleri de var.

0: Muhafızlar, asil Palvar Bey'i görmeye gidiyorum.
1: Bize kumandanımız emir vermeden bir yere gidemezsiniz. Özür dilerim.
0: Güzel muhafızlar, sizi odamda bekliyorum. Çok güzel ve mezelerim var.
2: Prensesim, bir emriniz mi var?
0: Evet, asil kumandan. Kale içinde biraz dolaşmak, hem de katedralde dua etmek istiyordum.
2: Bu arzunuzu yerine getirmek isterdim. Yalnız şu anda asil kumandan Palvarday, güzel prensesimiz için hususi odasında hazırlattığı ziyafette sizi bekliyor.

0: Seni affetmeyi düşünüyorum. Yalnız soracağım soruya doğru cevap verirsen. Verben'le şu karşılıklı hücrelerde beraber kaldığınız zaman içinde bir hazineden bahsetti mi?
1: Evet.
0: Yerini söyledi mi? Cevap ver, söyledi mi?
1: Aldanıyorsun. Hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Hazine benimle beraber mezara girecektir.
0: Seni kendi hançerinle öldüreceğim.
2: Zindan çavuşu Karlovic içeride mi?
0: Evet.
2: Size benim geleceğimden bahsettiler mi?
0: Hayır.
2: Bir kese altın versem, onu görmeye gidebilir miyim? Çok kısa bir an yanında kalacağım.
0: Bilmem.
2: Ama ondan sonra da sizleri görmeye geleceğim. Hadi kapıyı açın.
3: Kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Gecenin bu saatinde nasıl girdin buraya?
2: Hiç. Muhafızlara sizi göreceğimi söyledim. Onlar da...

0: olarak yaşamak ne kadar acı!
1: Ne yüzle buraya geldin? Senin yardımına ihtiyacım yok! Defol git buradan!
0: Hasan! Ne olur beni yanlış anlama! Estergon Kalesi'nin duvarlarının dili olsa da... ...senin için çektiğim ıstırabı, döktüğüm gözyaşlarını... ...sevgimi bir bir söylese!
1: O hain köpekleri görmek için gelmen doğru muydu? Namusunu, şerefini onlara teslim ettin! Beni sevseydin ne buraya gelirdin... ...ne de namusunu teslim ederdin ben zindanda inlerken!
0: Hayır Hasan! Senin ıstırabın benim ıstırabımdır! Seni şuradan kurtarabilmek ümidiyle... ...her türlü tehlikeyi göze alıp kaleye geldim! Senin için icap ederse hayatımı veririm! Namus ve şerefimi asla feda etmem! Ah yiğidim! Zindan çavuşunu hançerleyerek... ...anahtarları ve şu kılıcı aldım! Babam bu hücrelerden birinde olacaktı! Gördün mü?
1: Evet! O hainlerin işkencelerine dayanamayıp öldü!
0: Öldü mü? Zavallı babacığım!

0: Hasan. Kardeşim.
1: Cafer. Cafer. Nadezi'yi alıp Ömer'le beraber derhal kaleden çıkıp gidin. Ben Palvarday denilen o kefereden kellesini kestiği Türklerin öcünü almaya gideceğim.
0: Öcün öcümdür. Yalnız şu anda bir Türk'ün burnunun bile kanaması Şevketli padişahımızı üzer. Hasan, Türk akıncıları Estergon'a geldiler. Harekete geç.

Seçmenin tam zamanı. Ömer'le Nadezya derhal gizli geçitten çıkıp gitsinler. Biz de ayrı ayrı Palvarday denilen kefereden öcümüzü almaya gidelim.

Thank you.

0: Karlovic'i çağırın. Evet Asil Karlovic, sizi dinliyorum.
1: Asil kumandanım, Türk Öncü Birliği kumandanı Yahya Paşazade Mehmet Bey'i ruhani kisvesi altında öldürmek üzere iki silahşörümüz biraz evvel kaleden hareket ettiler.
2: Vay kafir! Yahya Paşazade Bey'i öldürtecek.
3: Güzel! Türk beylerinin ölüm haberi gelince büyük bir kuvvetle Türklerin ordugahına saldıracağız.
2: Cafer, tez ordugaha varmalıyız. Türk beylerinin ölümüne seyirci kalamayız hadi.
4: Hristiyanlık dünyasının ruhani lideri. Acep, ne gibi bir maruzatınız vardır?
0: Devletlim, Estergon'u kurtaracak, selamete eriştirecek yegane kuvvet Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. Onun için Estergon Kalesi'nin anahtarlarını teslim etmek üzere huzurunuza geldik. Bu şerefe nail olduğumuz için bahtiyarız.
4: Böyle düşündüğünüze memnun olduk. Estergon'un mümtaz ruhani liderini huzurumuza kabul etmekle zevk duyduğumuzu tebarüz ettirmek isteriz. Dininizde serbestsiniz. Dilediğiniz gibi kiliselerinizde ibadetinizi yapabilirsiniz. Ne demek oluyor bu? Bire bu ruhani heyetini huzurumda sizler mi kurban ettiniz?
5: Evet devletlim. Estergon Kale Kumandanı Palvarday, Yakup Bey ve heyetini kurban ettikten sonra iki silahşörünü rahip kılığına sokarak devletli efendimi, beylerimi öldürmek istediler. Biz de buna mani olduk.
4: Vay bre kafirler! Küffarın kolunu kanadını bu cezirede kırmak gerek! Ey gaziler! Yarın gaza günüdür!
6: Öldürün şunları!

Nadezya, sultanım. Bu dinde başlayan aşkımız Estergon'da ebedileşti. Artık Estergon'da çan sesleri yerine ilahi sesli insanların Allah'a terennümlerini dinleyerek kara topraklar altında uyuyacaksın. Tanrı kısmet ederse yarın Estergon kalesi bizim olacaktır.

0: Türkler geliyor! Arkadaş tutun! Sallanmayın! Türkler geliyor! Hadi!
1: Çabuk olun! Çabuk olun! Maskaları tutun! Türkler geliyor! Hadi çabuk olun!
0: Abi herkes silah başına! Durmayın! Maskaları tutun hadi!
2: Maskaları!

yerin olsun. Az kaldı tutun. Silah başına hadi. Hadi herkes yerin olsun. Silah başına diyorum hadi. Abuk olun. Hadi.

0: Murat kullarım. Şimdi vazifeniz derhal kale önüne giderek son bir defa can ve mal kaybını önlemek için kale kumandanı Pahl Vardayın teslim olmasını isteyeceksiniz. Kale halkının mal ve canlarının emniyette olacağını bildireceksiniz. Hadi aslanlarım. Hayda! Hayda!
1: Türklere karşı muzaffer olursanız Papa Pol memnun olacak.
2: Hayrola Kartoviç?
3: Asil kumandanım, Türkler kaleyi dört bir yandan çevirdiler. Hücum etmeye hazırlanıyorlar.
2: Yeter be adam! Derhal birliğinin başına dön.
3: Emredersiniz.
1: Korkmayınız asil kumandan. Türklere karşı muzaffer olmanız için Hazreti Mesih size yardımcı olacaktır.
2: Türkleri bir balık gibi kalenin surları önünde avlayacağım.
4: Hafızlar! Gelen iki Türk akıncısına nişan alın. İkinci bir emre kadar sakın ateş açmayın. Toplar, tüfekler, ateş hazır olsun.
5: Estergon kale muhafızlarına selam.
6: Estergon kale muhafızlarına selam.
4: Türklere selam.

0: Şevketli padişahımızın fermanı, Semendire Sancak Bey'i Yahya Paşazade Mehmet Bey'in emriyle kumandanınız Palvarda'yla son bir defa daha görüşmeye geldik.
1: Söyle, Semendire Sancak Bey benden ne istiyor?
0: Palvarday, kasaba zapt edilmiştir. Teslim olduğun takdirde kale muhafızlarının, kale halkının mal ve canlarının emniyette olacağını, aksi halde dövüşmenin size pahalıya mal olacağını son bir defa daha bildirmeye geldik.
1: Dövüşmek bize değil, size pahalıya mal olacaktır. Dövüşeceğiz.
0: Bundan sonra elçimiz ok, lafımız kılıçtır. Hain kefere, şunu unutma. Türk kılıcı kınından çıkmayı görsün. Bir daha girmez kınına.
1: Muhafızlarım! Türklerden korkmadığınızı gösterin! Öldürün şu iki Türk akıncısını! Toplar ateş!

0: Görürüm ki bu kale başımıza bela kesilmiştir.
1: Devletlim, ferman sizindir. Kalvarday denilen kefere top atışlarından da anlaşıldığı gibi dövüşmek ister.
0: Biz de cuma ikindi namazını Estergon kale içindeki büyük kilisede eda eder, onu camiye tahvil ederiz. İnşallah!
2: İnşallah!
0: İnşallah! Paşalarım, beylerim, kumandanlarım, silah arkadaşlarım, Estergon kalesini ilk defa fethetmek sizlere nasip olacaktır. Cenab-ı Hak'tan dilerim ki hepinizin bileği kuvvetli, kalbi emin, kılıcı keskin olsun.
3: Cenk edip muzaffer olacağız.
4: Cenk edip ölmesini bileceğiz.
5: Cenk edip ölmesini bileceğiz.
0: Ya Rabbi, bir bölük ümmeti Muhammed'i yerindirme. Düşmanlarımızı sevindirme ya Rabbi.
6: Amin.
7: Amin.
8: Muhafızlarım, İsa'nın çocukları, vurun, öldürün. Fakat Türkleri bu kaleden içeri sokmayın. Bu kale sizlere İsa'nın bir armağanıdır. Onu ölünceye kadar müdafaa edeceksiniz. Türklerin dininde Hristiyan kanı içmek mübahtır. Türkler kaleyi alırlarsa hepinizi esir edip öldürecekler. Sonra da karınızı içeceklerdir. Kahraman askerlerim, bunun için bütün kuvvet ve gücünüzle Türklere karşı dövüşmelisiniz. Onları mutlaka öldürmelisiniz.
9: Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, meydan-ı şehadette Allah yoluna revan. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan. Acizden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğrun açık olsun ey Serdar Mücahit. Hüda kılıcını keskin etsin ömrünü gün gibi vedit. Fahri alemi hoşnut etsin Hak. Gazayı ekberin etsin mübarek Hüseyin.
10: Minallahi ve fethü karim. Ve beşir müminin.
11: Ya!
0: Yiğitlerim, cenk arkadaşlarım, Allah bileğinizi kuvvetli, yüzünüzü ak ede, kafirlere aman verilmesin, ölen ölecek, kalan fütur getirmeden saldıracaktır. Estergon'da mahalle mahalle bu şehri zapt eden kahramanlar olarak adınız şan ve şerefle yad edilecektir. Koman şahbazlarım, koman!
1: Ya düşmanı kahreyleyerek Türk sancağını Estergon kalesi burçlarında dalgalandırırım, ya da ben kahrolup giderim. Ya Rabbi, bizi düşmana zebun etme. İşte pak bir vicdanla huzurundayım. Bizi muzaffer eyle ya Rabbi.

nişanalın ki Çal Hasan'ın bu topraklar mezar olsun. Toplar serbest ateş! Ateş!

Bravo.

Şah paslarım kalemizim alıyor.

0: Aksil kumandanı mı?
1: Hayrola Tikos?
0: Vaziyet kötü. Türkler açılan gedikleri tamir etmemize imkan kalmadan kaleye girdiler.
2: Aman kafirleri şahbazlarım! İleri gazilerim!
3: Kardeşler, dostlar, yiğitlik günü bugün. Hadi ileri! Durmadan ileri! Durmadan!

0: Saldırın! Saldırın gazilere!
1: Haydi selam!

Thank you.

I'm

0: Abbas terör bizimdir. Tanrı bizi muzaffer kıldı.
1: Savunun kafirler dışına!
2: Vicdansız köpek! Bana yaptığın kötülükler için

Thank you.

Ya Allah! Din kuvveti, iman kuvveti! Rabbim sen beni koru!

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira, figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Canlı istiyorum Battal Gazi!
1: Kara Şövalye!
2: Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
3: Nişanlınızın abisi Kahraman Şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
2: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
3: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
0: Oğlum!
2: Merak etme baba.
4: Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
2: Tamam baba.

0: Saul'un Battal Gazi geliyor. Yarın 18'de TV4'te.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
3: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
2: Her adımda yeni bir mekan.
3: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
2: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
3: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
2: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
3: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
2: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action,

0: kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Ve pit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyorum.

0: sadece durulalım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz, hep ucuz. Garanti.
7: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
8: Okullar açılıyor.
7: Evet. Okul masrafları da gelecek.
9: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
7: Tabii ya.
10: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3

0: Artık elimden kurtulamayacaksın.
1: Seni de diğer Türkler gibi öldüreceğim.
0: Hain kefere, kurban ettiğin her Türk için vücudunda bir yara açacak. Hasan!
1: Beyzadem gazan mübarek olsun, kale düştü.
0: Seninle Cafer, gazan mübarek olsun.
2: Aslanlarım, kul dediğin sizler gibi olmalı. Her birinize sancaklar versem gene hakkınızı ödeyemem. Dileyin benden ne dilersiniz?
0: Sağlığınızı, şan ve şefkatinizi dilerim devletlüm.
1: Sağlığınızı, şan ve şefkatinizi dilerim devletlüm.
2: Hasan kulum, seni serden geçtilerin başı seçtim. Vazifen, Böğürdelen kalesini fethetmektir. Kurban olmadan Böğürdelen kalesine Türk sancağını dik.
0: Kulluğumuzu ispat eyleyeceğiz. Hepimiz uğruna baş koyduk. Şehadeti cana minnet biliriz.

Gaziler, milletimiz uğruna kanımızı akıtmaya gidiyoruz. Hedefimiz Bölürden'in kanesi.

0: Sadece bir sandık kaldı.
1: Tamam. Bu son mu?
2: Evet.
1: Sağ ol.

0: Geciktiniz, merak ettim. Şöyle koyun bakalım.
1: Kaptan paramızı ver de biz gidelim. Hadi Serdar.
2: Ah!

0: Tamam ortak, hepsini aldım.
1: Artık zenginin sevgili arkadaşım.
2: Serdar. Çabuk Serdar abi. Hemen ilk yardım hastanesine koş. Karını hastaneye kaldırmışlar, seni aratıyorlar.
3: Peki niye?
2: Birden sancısı tutmuş. Erken doğum yapıyormuş.
0: Ameliyathane nerede?
4: Buradan girin, koridorun sağında.
0: Sağ ol.
3: Doktor. Doktor bey. Sizinle açık konuşacağım. Annenin yaşama şansı çok az. Onu kurtarmaya kalkarsak çocuk ölür. Fakat aksi halde

0: Siz de benim gibi dertlisiniz galiba. Hastanızın durumu kötü mü?
1: Karım oğlumu doğururken öldü. Şimdi artık hayatta oğlumla yalnızım. Hiç kimsem kalmadı.
0: Haklısın ama ölen ölünmez. Oğlun sağ kalmış ya. Sen ona şükret.
1: Bir şeyler için.

0: Alo.
1: Evet efendim, ben oğlunuzun mürebbiyesi Zeynep'im.
0: Oğlunuz iyi efendim.
1: Yumurcak, baban seninle konuşmak istiyor.
2: Merhaba babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin, doğum günümü beraber geçirecektik.
3: Geliyorum yavrum, hemen geliyorum, öpücükler.
4: Bunlardan 15 tane olsun.
1: Peki.
0: Yumurcak, ne düşünüyorsun? Baban söz verdi, bu gece gelecek.
5: Bu sizin için çok karlı bir yatırım olacak.
6: Eğer geç kalırsak fırsatı kaçırmış oluruz.
3: Bıktım artık bu işlerden.
7: Ben de aynı fikirdeyim. Fırsatı kaçırırsak fena olacak. Beyefendiyle aynı fikirdeyim.
5: Doğru.
8: Merhaba.
9: İyi akşamlar.
8: Yumurcak nerede?
9: Odasında efendim.
8: Pasta harika görünüyor. Elinize sağlık.
9: Teşekkür ederim.

Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi. Gelmeyince çok üzüldü yavrucak.

0: İşleriniz o kadar önemli mi? Oğlunuzdan da mı önemli? Bir baba olarak düşünün.
1: Siz ne zannediyorsunuz kuzum? Ben çalışıyorsam gene oğlum için çalışıyorum. Onu hiçbir şeyden mahrum etmemek için. Anlıyor musunuz?
0: Onun şu anda yalnız size ihtiyacı var. Size, babasına. Ama siz ne yaptınız biliyor musunuz? Her zaman işlerinizi bahane ederek ondan uzak durdunuz. İhmal ettiniz onu. Sizin için önemli olan sadece paraydı. Fakat kazandığınız paralar oğlunuzu mutlu etmeye yetmedi.
1: Yeter artık konuşmayın. Bu evde bir mürebbi olduğunuzu unutuyorsunuz galiba. Benim kimsenin nasihatine ihtiyacım yok. Hiç kimsenin.

0: Ne taşıyorsunuz?
1: Ada pazarından patates yükledik. İşte evrakımız.
2: Havalar o kadar sıcak ki çekilir gibi değil.
0: Arabayı kenara alın. Arayacağız.

0: Bu patatesler biraz garip geldi bana. Çuvalları açmamız gerekiyor. Kamyonu yolun ortasından çekin. Hadi sallanmayın.
1: Gel gel gel gel. Evet evet bu tarafa. Gel şimdi. Evet. Çabuk gazla durma. Hadi gazla.
0: Kaçıyorlar, cipi getirin.

0: Kaç çocuklar? Atlayın arabaya, takip edelim.
1: Şu ileride gözüken eve girmeye çalışacağız. Sen arkada kal, beni koru.
2: Tamam.

0: Sakın kimse kımıldamasın. Hepiniz olduğunuz yerde durun.
1: Otur dedim sana. Siz de oturun. Uslu durursanız kimsenin kılına zarar gelmeyecek. Tatlı canınızı seviyorsanız beni iyi dinleyin. Gümrükçüler gelip bizi sorarlarsa görmediğinizi söyleyeceksiniz. Anlaşıldı mı?

0: Sizi telefondan istiyorlar efendim.
1: Bürodan olmalı, hemen dönerim.
2: Serko, ben Cafer.
3: Ayı boğan Cafer canım, Sinop cezaevinden kader arkadaşın.
4: Nerelerdesin?
3: Kara ormanda. Sınıra yakın bir orman kulübesindeyiz. Tam sınırı geçerken enselendik.
4: Kaç kişisiniz?
3: İki. Orman bekçisini rehin aldık.
1: Hemen hareket ediyorum. Görüşürüz. Ben gitmek zorundayım. Beni beklemeyin, siz yemeğinizi yiyin.
0: Ama söz vermiştiniz. Hani bu hafta boyu yumurcakla olacaktınız.
1: Özür dilerim.
5: Kimdir bu Cafer? Nereden tanıyorsun?
4: Eski bir arkadaş. Onunla hayatımın en maceralı döneminde tanıştım. Cezaevinde, kabadayıydı. Acı bir kuvveti vardı. Kimse bileğini bükemezdi. Bıçaklı 10 kişinin arasına girer, hepsini tepeler... Her kavgadan burnu kanamadan çıkardı.
3: Bizi deli şaya götür.
5: Korkmayın, bizi oyun etmezseniz sağ salim geri döner. Hadi.
4: Yaman adamdı koca Cafer.

0: Carver.
1: Caber.
2: Ferko. Canım arkadaşım benim. Ne vardı yok? Oğlumdan ne haber?
1: 10 yaşına geldi bile. Ha, bak sana arkadaşım Nihat'ı tanıtayım. 10 yıldır beraber çalışıyoruz.
3: Tanıştığımıza memnun oldum Nihat Bey.
0: Ben de seni tanıdığıma çok memnun oldum koca Caber.
4: Yahu bıraksana çene çalmayı. Biz nasıl saklanacağız? Adamlar peşimizde.
1: Bu hortumları ağzınıza alıp suya dalın.
4: Sağ olun. Eğer imdadımıza yetişmemiş olsaydınız çoktan nalları bitmiştik. Bu yardımınızı ömrüm boyunca unutmayayım.

0: cezaevinden
1: çıktığını duydum da sana bir geçmiş olsun demeye geldim.
2: Sağ olasın ama ben içerideyken ziyaret etseydin daha memnun olurdum.
1: Ne desen haklısın arkadaş ama benim de başım dertteydi. Hala daha dertlerden kurtulmuş değilim ya. Şimdi bana senin gibi bir adam lazım. Yüreği, bileği konuşan güvenilir bir adam.
2: Bak arkadaş.
1: Bu sözümü bitireyim.
2: Benim palavraya karnım tok. İçeride yıllar kolay geçmiyor. Bundan sonra istavrite paydos. Torik'ten aşağısını olta sallamam. Tamam mı?
1: Dur, daha sözüm bitmedi. Elimde kaymak gibi bir iş var. Ucunda da milyonlar. Düşün, Torik değil, balinaya olta sallayacaksın.
2: Benim basacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. Aslan payını isterim.
1: Aslan payı senin. Hadi şimdi gidip kafaları çekelim.
0: Bizim maksadımız gözünü korkutmak.
2: Meseleyi çaktınız değil mi? Önce herifi numaradan sorguya çekip basacaksınız sopayı. İyice ıslattıktan sonra bir biçimine getirip tüymesine göz yumacaksınız. Anlaşıldı mı?
0: Bu ilk taksit. Gerisi iş bittikten sonra. Hadi şimdi gidip giyinin. Neredeyse gelir.
2: Ne dersin Nihat? Acaba yutar mı?
1: Onun yerinde olsan sen de bal gibi yutarsın. Bir de Cafer'i yanımıza alırsak işimiz iyice kolaylaşır.
3: Merhaba Nihat.
1: Merhaba. Arkadaşım Mehdi.
2: Merhaba, ne içersin?
3: İçerim.
1: Rıza, bir bardak yolla.
3: Anlat bakalım şu işi.
1: İş çok basit. Bir çocuğu kaçıracağız.
3: Oh, çocuk kaçırmak için deli olmak lazım. Bütün polisi peşimize takarız sonra.
0: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
3: Sevmedim bu işi.
2: Acaba 5 milyon desem onu da sevmez misin? Böylece mangırın yarısı senin oluyor ha, ne dersin? Bu işi tereyağından kıl çeker gibi yapacaksın. Ondan sonra da paralar cepte. Karın gibi yaşarsın, tamam mı aslanım?
3: 5 milyona babamı bile kaçırırım ben. Ama anlamadığım bir şey var. Neden yarısı benim? Biz 3 kişi değil miyiz?
0: Çünkü işin bütün yükü sende. Çocuğu sen kaçıracaksın.
3: Neden başkası değil de ben?

0: Bak koca Cafer, seni seçmemizin sebebi şu. Baba adamsın. Oturaklı bir halin var. Yüzünden nur akıyor. Senden hiç kimse şüphelenmez. Hatta çocuğun kendi bile.
1: Çaktın değil mi durumu? Kim bu kaçıracağım çocuk? Adı ne?
2: Bak Cafer, söyleyeyim adını, Yumurcak. 10 yaşında bir çocuk. Çaktın değil mi?
1: Yumurcak he, daha da pek küçükmüş yavrucak.
3: Gel, otur şöyle.
2: Ben dolaşayım.
3: Şerefinize. Kaçakçısını arıyoruz.
1: Eyvah, gümrükçüler geliyor çocuklar. Beni arıyorlar galiba.
3: Merhaba, çam yarması.
4: Ne o, şaşırdın galiba. Sen elimizden kaçarken ben gümrük kulübesindeydim. Patatesler sana bir şey hatırlatmıyor mu? Biz arkadaşlarla hala bunu konuşuyoruz. Osman! Haydi bakalım çam yarması. Bu bilezik yakışacak sana. Geçen hafta elimizden kaçanlardan biri. Bize ifade vermek istiyor.

0: Niye geldik buraya?
1: Soru sormak yok, yürü.
2: Ata şuraya.
3: Alçaklar.
2: Sen buna göz kulak ol. Ben ötekilerle ilgilenirim. Yürü. Yürü. Gelsin içeri. Ben bunları sorguya çekiyorum. Sen onu konuşturmaya bak.

0: Bize yardım edersen kaçmana göz yumarız. Ya kaçar kurtulursun ya da Kodes'e girersin.
1: Hadi öt bakalım.
0: Hadi bakalım çam yarması konuş. Hadi arkadaşın kimdi?
1: Aptallık etmedi, arkadaşın ismini açıkla. Söyle kiminle beraber kaçırıyordun?
2: Hadi. Durun, durun.
1: Yardım et.
0: Bunda hayır kalmadı. Biraz da arkadaşlarıyla uğraşayım. Belki onlar konuşurlar. Bunların işi tamam. Bu iş oldu sayılır.
3: Dümenimizi yuttular, oldu bu iş.
0: Tabanca numarasını da unutma sakın.
3: Unutmam. Hadi yürüyün.
0: Hadi çıkın bakalım, ben sizi konuşturmasını bilirim.
4: Gel bakalım yavru. Adam böyle dövülür. Çöz kelepçeyi. Çöz diyorum hadi. Ne oldu, sustun bakıyorum. Ellerin titriyor. Az önce aslan kesmişti.
3: Çabuk ol.
4: Sen de dilini yuttun galiba. Yumruk öyle atılmaz, böyle atılır.

0: Çılgınlık bu yaptığınız. Bütün polisler peşimize düşecek.
1: Bizim değil, senin peşine. Artık idamdan kurtulamazsın.
2: Ya ama neden? Onları ben öldürmedim ki.
3: Gümrükçüler bizim değil, senin peşindeydi.
4: Evet, beni arıyorlardı. Bir de siz aleyhime şahitlik ederseniz mutlaka asarlar beni.
3: Çocuğu kaçırırsan ele vermeyiz seni.
4: Anlaştık.

0: Buyurun.
1: İyi günler. Ben Akay Mensucat Şirketi'nin yeni şoförü Cafer'im. Patronun oğlunu almaya geldim.
0: Buyurun, oturun.
1: Sağ olun.
0: Bu sabah telefon ettiler değil mi?
1: Elbette ettiler.
0: Bir dakika, içeri sorayım.
1: Tabii tabii, sorun.
0: Nöbetçi öğretmeni aramıştım. Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam, peki. Geliyor. Valizini sabahtan hazırlamış.
1: Dersleri nasıl gidiyor?
0: Çok iyi. Yalnız çok içine kapanık. Bir sebebi olmalı.
1: Haklısınız.
0: Siz daha evvel buraya hiç gelmediniz değil mi?
1: Evet, doğru, hiç gelmedim. Zaten nasıl gelebilirdim ki?
0: Ben bu yazıyı bitirene kadar Yumurcak da burada olur.
2: Bak Yumurcak, bu bey babanın yeni şoförü.

0: Merhaba Yumurcak. Ben yeni şoförünüz Cafer'im.
1: Çocuğu teslim aldığınıza dair bir imzanızı rica edeceğim.
0: Tabii.
1: Güle güle Yumurcak. İyi tatiller dilerim.
2: Teşekkür ederim.
0: Hadi Yumurcak, gidelim. Hoşça kalın.
1: Güle güle.

0: Günaydın Yumurcak.
1: Benim adım Nihat.
0: Bu da Mehdi. Babanın arkadaşlarıyız.
2: Okuldayken ben de izciydim.
3: İzci miydin? Buna sevindim.

0: Senin adın Cafer mi?
1: Evet, herkes koca Cafer der bana. Bisiklet vereyim sana. Al,

0: Gel bakalım Yumurcak.
1: Biz nereye gidiyoruz şimdi?
0: Göl kıyısında bir eve, orayı çok beğeneceksin.
1: Güzel bir yer mi?
2: Hem de çok güzel.
1: Balık da tutacak mıyız?
2: Elbette tutacağız, ben bayılırım balık tutmaya.
1: Sonra da göle girip yüzer miyiz?

0: Cafer.
1: Yalan.
0: Sigaran varsa bir sigara versene. Bizde kalmadı.
1: Araba veremem. Çocuk uyuyor.
0: Öyle mi?
1: Önce öyle.

0: Ceateramcea. Ceateramcea.
1: Emuşa.
0: Uykum. Uykum geldi.
1: Şimdi yatırırım ben seni.
2: Hadi bakalım ufaklık. Git de zıbar.
1: Rahat bırak çocuğu, ben yatırırım.
2: Yatır bakalım dadısı.

0: Cafer amca, iyi geceler.
1: Sana da yavrum.
2: Telefon edeceksin.
1: Kime?
2: Çocuğun babasına.
3: Çocuğun babasının nerede olduğunu biliyoruz. Hemen temasa geçelim.
1: Sen niye etmiyorsun?
2: Seni ısıtma görmem istesin, onu daha iyi etkiler. Sert bir dille kısa bir konuşacaksın. İçine bir ateş düşmeli. Fidyeyi ödemediği takdirde çocuğun öldürüleceğine inandıracaksın onu.
1: Tamam mı?
3: Tamam.
2: Yalnız dikkatli ol. Açık verme sakın.

0: Dinle beni, oğlun yumuşak elimizde. Yaşamasını istiyorsan 5 milyon lira fidye hazırla. Polise de haber vermeye kalkma. Bir daha göremezsin oğlunu.
1: Tamamdır.
0: Ben nerede sıvaracağım?
2: Nerede olacak? Dipteki küçük odada.
0: Ben yumurcağın karşısındaki odayı istiyorum. Ağır ol bakalım. Orası benim odam. Senin odandı. Şimdi benim oldu.
2: Sen de ağır ol. Önce mangırı alalım. Hoş görün arkadaşlar. Koca Cafer'in analık şefkati tuttu. Bırakın hızını kesmeyin canım. Hem o olmasa çocuğun sütüne çişine kim bakacak?
3: Yumurcağı alması için şoförü yolladınız mı? Biliyorsunuz yarın tatil. Bir şey mi oldu?
2: Bir felaket.
3: Neler söylüyorsunuz? Yoksa bir kaza mı?
2: Kaçırdılar oğlumu.
3: Ne? Bu nasıl olur?
2: Korkunç bir şey. Biraz evvel telefonla bildirdiler. Fidye istiyorlar. Vermezsem öldürecekler. Ne yapıyorsun? Polise mi telefon ediyorsun yoksa?
3: Okulu arıyorum. Alo? Özel devrim okulu mu? Yumurcağı soracaktım. Evet. Ne zaman? Peki, teşekkür ederim. Bir dakika lütfen. Size telefon eden adam argo mu konuşuyordu?
2: Oydu, evet. Ve sesi bana hiç yabancı gelmedi.
3: Yüksek sesle kaba saba mı konuşuyordu?
2: Evet, kaba saba. Yalnız sesi çok uzaktan ve hafif geliyordu. Kim bilir, belki de sesini değiştirmiştir.
3: Önce fabrikadan telefon edilmiş, sonra da yeni şoförünüz okula uğrayıp çocuğu almış.
2: Yeni şoför mü? Yok ki öyle bir kimse.
3: Buyurun, bir de siz konuşun.
2: Alo?
0: Oğlum okuldan alan adamı tarif edebilir misiniz bana?
2: Nasıl bir adamdı?
0: Evet efendim. Evet. Evet. Mes. Çok garip. Sanki Cafer'i tarif ediyordu. Gerçi telefondaki ses de Cafer'in sesine benziyordu ya. Koca Cafer. Bir çocuk hırsızı olsun.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: 9 zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Sadece durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
1: Anlıyor,
3: yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: katı, bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
6: Garanti.
7: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
8: Okullar açılıyor.
7: Evet. Okul masrafları da gelecek.
9: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
7: Tabii ya.
10: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

0: Evet. Söyle Basri.
1: Bir ipucu buldum. İz üzerindeyim. Bana kalırsa bu işte Nihat'ın parmağı var.
0: Nihat mı? Olamaz. O benim en sadık adamım.
1: Sen yine öyle bil. Dinle. Mesele aydınlığa kavuşuyor galiba. Nihat hakkında bir yığın bilgi topladım. 3 gün evvel Cafer'le bir kahvede buluşmuşlar. Yanlarında Mehdi isminde bir sabıkalı varmış. Sonra gümrükçüler de gelmişler. Sahte gümrükçüler tabii. Onları tevkif edip götürmüşler. Nihat bu numarayı Cafer'in gözünü korkutmak için tertiplemiş. Bu yoldan ona şantaj yaparak Cafer'i çocuğun kaçırılmasında maşa olarak kullandığı anlaşılıyor.
2: Vay alçak herif.
1: Ha sahi, bu arada çok önemli bir şey öğrendim. Nihat senin ölen karının kardeşiymiş.
0: Türkan'ın kardeşi. Fakat nasıl olur, yıllardır yanımda çalışıyor.
1: Yumurcağı da senden intikam almak için kaçıyor.
0: Peşlerini bırakmayın sakın. Kıstırdığınız yerde de derhal bana haber verin, anlaşıldı mı? Nereden bilebilir? Doktora söylediklerimi nereden bilir? Ha tamam. Görmüştüm onu orada.

0: Evet o oradaydı. Doktor Adnan Bey lütfen.
1: Alo buyurun.
0: Özür dilerim doktor. Ben Serdar Akay. 10 yıl önce doğumda karım ölmüştü. Hatırladınız mı acaba?
1: O günü hiçbir zaman unutmadım. Meslek hayatımın en acı günlerinden biriydi. Yıllar sonra aramanızın bir sebebi olmalı.
0: O gün ameliyathanede yabancı biri varmış. Kimdi o?
1: Yabancı biri mi? Siz onu tanımıyor musunuz?
0: Tanısam sorar mıyım hiç?
1: Ölen karınız Türkan Hanım'ın kardeşi. O gün kardeşinin ameliyatında bulunmak istemişti. Nasıl tanımazsınız?
0: Oğlumun dayısı. Meğer bunca yıl koynumda bir yılan beslemişim. Ölen karım Nihat'ın kız kardeşiymiş. Olacak iş mi bu?
2: Çok önemli bir iz üzerindeyiz. Nihat son zamanlarda Meral isimli bir kadınla düşüp kalkıyormuş. Kadın birkaç gündür ortalıkta yok. Uluçay'da Çağlayan civarında bir evdeymiş.
3: Yardıma hazır olduğumuzu söyle şef.
4: Sen karışma bu işe. Benim davam bu dava. Kendim hallederim kendi işimi.

0: Çocuğun babası 5 milyonu hazırlamış, bizi bekliyordu şimdi. Balık oltaya takılınca hemen çekilmez.
1: Peki, ya adam parayı ödemezse o zaman ne yapacağız ha? İkisini de öldüreceğiz. Olur mu öyle şey? Çocuğun ne günahı var?
0: Aklın vermediği işe karışma sen. Kurallarımız serttir.
2: Otur yerine arkadaşım, sinirlenme. Bizim kitapta merhamet kelimesinin yeri yoktur.
3: Küçücük zavallı, bırakalım da yaşasın. Şu dağın tepesine çıkalım seninle. Aşağı baktığımız zaman insanları bir kadar, çok kadar göreceğiz.
4: Yumurcak! Yumurcak! Korkma yumurcak! Korkma, geliyorum, buradan

Tamam geldik. Geldik yumurcak. Biraz daha gayret. Ha işte.

0: bir şey yok yani.
1: Sana zahmet oldu Cafer amca. Ben kendim yüzüm çıkardım.
0: Vay canına. Demek kendin yüzüp çıkabilirdin ha?
1: Tabii.
0: Nasıl, beğendin mi burasını?
1: Çok.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi Yumurcak? Tam yaşanacak bir yer burası. Beraberce bir kulübe yapacağız seninle. Yaz kış burada oturacağız. Ha? Ne dersin Yumurcak? Sonra kızıldericilik oynarız, ok yaparım, yay yaparım. Sen reis olursun, ben de kızılderili.
1: Kızılderililer gibi bir hayat yaşarız seninle.
0: Yaşarız ya. Sen benim oğlum gibi olurdun Yumurcak. Tatilimizin bitmesini hiç istemezdik.
1: Yeah.

0: Haber amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları. Buraya yerleşmeye karar verdik. Bir kulübe yapıp Kızılderililer gibi yaşayacağız.
1: Çok dikkat etmelisin koca Cafer. Çocuğu görebilirler.
2: Bak ne diyeceğim. İyi yemek yersen çabucak büyürsün.
3: Koca Cafer, anne gibi konuştun.
2: Nihat, söyle şu herife bir daha böyle konuşmasın, yoksa dilini keserim, hiç konuşamaz. Anlaşıldı mı? Al bakalım yumurcak.
4: Teşekkür ederim.
2: Hadi sen şimdi doğru dışarı çık ve beni bekle. Ben de Nevale'yi alıp geleceğim. Biraz daha dolaşırız seninle.
4: Hı hı.
2: Bir daha arayalım. Bu iş adam akıllı uzadı.

0: Cevap vermiyorlar.
1: Bir süre daha bekleyelim. Daha sonra düşünürüz.
2: Fazla düşünmek iyi değildir.
1: Konuşmakta.

0: Yumurcak.
1: Hey Yumurcak, bak sana yiyecek getirdim.
2: Sağ ol Cafer amca.
1: Oh. Sen de sağ ol.
0: Bak bak. Gel gel.
1: Bak görüyor musun? Kocaman bir kurbağa.
3: Bakıyorum çocukla aran çok iyi. Ha?
1: Ne oldu sakmış? Bir itirazın mı var yoksa?
3: Yok ama merak ediyorum. Bu sevginin sebebi nedir?
1: Sevgi adamın yüreğinden doğup taşar ama sen de yürek olmadığından anlayamazsın.
3: Bana kalırsa... Sen bu veledin...

0: Ya anasıyla yattın, ya da babasıyla.
1: Ağzını yutarım senin.
2: Dokunma ona.
0: Seni velet seni. Kes sesini bakayım. Yürü. Hadi yürü.
1: Bırak ulan çocuğu.
2: Hadi konuş. Tekrar et o söylediğin lafı, konuş. Annesiyle babasıyla he? Hadi söyle. Söyle bir daha lafı.
1: Oh.

Ah!

0: Hadi konuş. Tekrar et o söylediğin lafı, konuş. Annesiyle babasıyla he. Hadi söyle. Söyle bir daha lafı.
1: Kesin kavgayı be. Kesin dedim size. Kafasız herifler. Bir de sizinle mi uğraşacağız?

0: Kurulan.
1: Heyecanlı bir gündü değil mi?
0: Evet. Sana bir gömlek getireyim.
2: Cafer, buraya eğlenmeye gelmedik. Sonunda çok para var, unutma.
1: Unutmadım.
3: Yok ya. Turistler gibi geziyor, dalganı geçiyorsun. Aptallık etme. Oyun oynamıyoruz.
1: Tepem yavaş yavaş atmaya başlıyor. Söyledim, gevezelerden hoşlanmam.
2: Bence doğru söylüyor. Tatile gelmedik. Olaya ciddi yaklaşmıyorsun sanki. Aklını başına al. İşin sonunda çok para var.
1: İşe niye girdim sanıyorsun?
2: O halde sana tavsiyem, Velet'le fazla samimi olma. Doğru değil.
4: Tamamdır.
5: Çocuklar senin mi?
4: Evet.
0: Teşekkürler.
1: Hadi. Dikkat et, geliyorum. Hoppa.
2: Hüseyin nerede?
3: Hava alıyor.

0: Ne yaptığının farkında mısın?
1: Bu işi bu kadar büyütmeye gerek yok sanırım.
0: Önce işimizi bitirmeliyiz. Nereye gidiyorsun?
1: Biraz kasabaya ineceğim. Baksana burada her şey yasak.
0: Ağır ol biraz. Gitmen doğru değil. Birbirimizden ayrılmamız doğru olmaz.
1: Bak, bana kalırsa sen bu işi fazla büyütüyorsun. Görmüyor musun? Burası tam takır. Biraz alışveriş yaparım. Fena mı olur yani ha?

0: reis. Şimdi hedefi 12'den vuracak.
1: Görelim bakalım. Koca reise bak. Ok öyle atılmaz, böyle atılır.

0: Kader amca.
1: Ha.
0: Şu babamın arkadaşlarını hiç sevmedim. Nereden bulmuş bunları? Hiç gözüm tutmadı.
1: Haklısın Yumurcak. Onları benim de gözüm tutmadı pek. Ama geldiği zaman babana sorarsın daha iyi. Hadi gel bakalım küçük apaçi.
2: Zavallı oğlum. Canavarların elinde şimdi. 5 milyonun ne değeri var ki? Oğlumu kurtarmak için bütün servetimi vermeye hazır. Fakat eminim fidyeyi ödesem de ödemesem de öldürecekler onu.

bakalım. Dur dedim sana. Oğlum yukarıda mı? Bu işin kanununu sen de bilirsin.

0: Hey, sarayınıza fazla dayama, daha bitmedi.
1: Aferin be Cafer amca, bitince çok güzel olacak eminim.
0: Bundan hiç şüphen olmasın Yumurcak, çünkü onu biz yapıyoruz. Hey, burası sevgiyle dolu olacak, biliyor musun?
1: Keşke evimde de bu sevgi olsaydı.
0: Yumurcak.
1: Efendim?
0: Baban nasıl bir adam?
1: Doğrusunu istersen ben de pek bilmiyorum. Devamlı evde değildir.

0: Peki seninle hiç oyun oynamaz mı?
1: Oynar ama arada bir.
0: Bence hata ediyor. İnsan çocuğuyla arkadaş olmalı. Ben böyle düşünüyorum.
1: Ben de öyle ama ne yapabilirim ki? Bazen onu aylarca görmüyorum.
0: Benim çocukluğum da babasız geçti. Ben de onu arada sırada gördüm. Bu acıyı çok iyi bilirim. Sonra o ölmüş. Çok üzüldüm, evet. İnan bana Yumurcak. Günlerce ağladım. Kendime gelemedim. Yapayalnızım. Görüyorsun, hala yalnızım.
1: Üzülme, ben varım.
0: O halde... Bir şeyi itiraf etmeliyim.
1: Neyi Cafer amca?
0: Bilmem ki, nasıl söylesem Yumurcak. Seni oğlum, oğlum gibi seviyorum.
1: Ben de seni babam gibi.
0: Aslanım koçum benim. Canım. Hadi bakalım oğlum. Hadi gidelim artık.

30 kiloda sinek siklet dünya şampiyonu, yenilmez boksör Yumurcan! Ve 120 kiloda ağır siklet Koca Cafer, dünya şampiyonluğu ünvan maçı, 3,5 round'lu kıyasıya bir karşılaşma!

0: Hayatta en güvendiğim insan. Cafer benim oğlumu kaçırsın. Hem de Nihat'la beraber. Hala iyi. Eğer fidyeyi vermezsen öldürecekler onu.
1: Çocuğun babası telefona çıkmıyor. Yok dedirtiyor. Anlayamadığım bir terslik var bu işte. Polisi karıştırmış olmasın. Bu durumda burada daha fazla kalamayız. Gidiyoruz.
0: Hayır.
1: Bu da ne demek?
0: Ben sizinle gelmiyorum. Çocukla burada kalacağım.
2: Çıldırmasın sen. Eğer kalırsan geberirsin.
0: Gene kaçınıyorsun galiba. Anlaşılan yediğim dayak yetmedi. Sen odana sıkı vuracak.
2: Bizimle geleceksin. Mecbursun buna. Mecbursun dedim.
0: Bir şartım var. Önce çocuğu okula götüreceğiz.
1: Bunu sonra düşünürüz. Şimdi valizleri hazırlayın.

Görelim bakalım.

0: Sizin yüzünüzden hayattaki en iyi arkadaşım Serko'ya ihanet ettim.
1: Hiç aklına gelmedi değil mi? Koca buna. İşte biz adamı böyle enayi yerine koyarız. Seni bir dama taşı gibi oynadım. Şimdi oyun bitti. Artık sana ihtiyacım kalmadı. Her şeyi anladın değil mi?
0: İyi ama neden yaptım bunu?
1: İntikam almak için. Arkadaşın Serko'nun karısı benim kız kardeşimdi. Ameliyat masasında can verdi. Senin arkadaşın yüzünden. Doktor sorduğu zaman oğlunun yaşamasını tercih etti. Kız kardeşim daha hayatının baharında, daha hayata doymadan gencecik uçup gitti. Hesaplaşmak için yıllarca hep bugünü bekledim. O kardeşimin acısıyla nasıl benim yüreğimi yaktıysa, şimdi ben de onun yüreğini evlat acısıyla öyle yakacağım.
0: Anlaşıldı mı şimdi? Hadi toparlanın, gidiyoruz.
2: Ben onlarla gitmek istemiyorum. Senin yanında kalmak istiyorum.
0: Korkma Yumurcak. Kimse sana bir şey yapamaz. Bana güven. Hadi gidelim. Yürüyün. Buyursunlar.

0: gelecek.
1: Öldürecekler seni yumurcak, çabuk kaçalım.

0: tutuyorum.
1: Bırak, bırak o çocuğu adi herif.
2: Buradan beni Cafer amca.
1: Eğer ona bir şey olursa parçalarım seni.
0: At o silahı elinden yoksa vururum çocuğu.
1: Yapamayacaksın.
0: Yapamayacak mıyım?
1: Evet, çocuğun babası burada.
0: Onun da sırası gelecek.

Çık meydana! Erkeksen çık meydana! Çık da kozunuzu paylaşalım!

0: Türkiye'nin zamanı geldi artık. Bir zamanlar tercih hakkını kullanmış, oğlunu yaşatmak için kız kardeşini öldürmüştün. Şimdi oğlun ölecek.
1: Nihat! Nihat!
2: Buradayım! Nihat! Nihat!

Ah!

0: Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi.
1: Al Hasan'ı günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha?
2: Yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir. Çal Hasan'la nerede buluşacaktınız?
3: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun?
2: Demek Çal Hasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
3: Merak ettiğin gerçek benden mezara girecektir.
4: Akma Tuna, birazdan TV4'te.
5: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
7: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
11: Önce Flo'ya sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Süper Kumbara başlıyor.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.

0: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abaküs.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah arttır.
5: Senin çırak 40.000'a katılacak.
6: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
5: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için 40.000'a hazırlanacak.
6: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
5: O mübarek senin uğrun satılmaz.
7: Yarın Hıdrelle Sufi ablaların bahçesindeyiz.
5: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
8: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
9: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah
5: canı versin. Ne o? Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.
10: Pehlivan, yarın 16.15'te... TV 4'te.
11: Hayrola çocuklar?
12: Ati başla.
13: Abi bize sıkıdan tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
14: Buna tıkladığınızda oluyor.
13: Bu kadar mı?
14: Ya lütfen.
12: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
13: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
11: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
12: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
15: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
12: Ne diye diyor?
13: Şak diye.
11: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
12: Bu nasıl bir teknoloji ya?
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
16: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
11: Turkcell'lerin yanında...
17: Türkcell'in çözüm gücü var!
18: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma...

0: ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
4: gazoz. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
5: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.
4: İkili etki, tam güç hijyen.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Kotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Önce Flo'ya sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
10: Bu pazartesi 400 gram tarsüt bergama tulum peyniri 215 lira. 1 kilogram tarım kredi harman çay KOP'ta sadece 219 lira.
11: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
12: Ay ne oğlum, beni sakinleştirecek bir şey söyle.
13: Okullar açılıyor.
12: Evet.
13: Okul masrafları da gelecek.
14: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
12: Tabii ya.
15: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

0: Zafer amca, sen olmasaydın çoktan ölmüştüm ben. Şimdi senin sayende yaşıyorum.
1: Oğlunuza karşı hiçbir zaman ilgi göstermediniz. Oğlunuz sizden koptu, uzaklaştı. İşleriniz oğlunuzdan daha mı önemli? Baba olarak göreviniz yalnız para kazanmak.
2: Zafer, at silahını! Çocuğu yoksa dağıtırım beynini.
0: Yapma baba. Sakın ateş etme. Cafer amcam o benim. En iyi arkadaşım. Ölümlerden kurtardı beni. Hem de kendi hayatını tehlikeye atarak. Onun benim için yaptıklarını insana babası bile yapmaz.

0: Kale kumandanı Palvarday'ın muhafızları. Başlarında yüzbaşı Michel var.
1: Muhakkak kaleden kaçtığımızı anladılar. Bizleri arıyorlar. Allah berede kalede Çalasan keferilerin eline düşmese. Bizleri hiçbir kale muhafızı görmeden yerimize varmalıyız.
2: Kimsiniz?
0: Açın, yabancı değil. Ben aşık kulunuz. Anneni getirdim.
2: Anneciğim. Benim güzel anneciğim. Gel anne, otur şöyle. Anne, yiğidim nerede? Babamın vaktiyle öğrettiği kalenin gizli yolundan kaçabilmem muhafızları oyalamak için orada kaldı. Hem de Sinan Paşa ve heyetini şehit eden yüzbaşı Antonio'dan öcünü almak için. Eğer yakalanırsa onu öldürürler. Anne, ben onsuz yaşayamam. Babama hazinenin yerini söyletmek için hain Palvarday yaptırdı, değil mi?
3: Evet.
2: Zavallı anneciğim.
3: Üzülme kızım. Tanrı daima iyilerin yardımcısı.
2: Tanrı yiğidime öcünü almak için yardımcı olsun.
1: Amin. Bacım, üzülmeyin. Çalasan şu ana kadar buraya gelmediğine göre muhakkak öcünü alıp orduyu Hümayun'a dahil olmak üzere Viyana surlarına doğru yola çıkmıştı.
4: Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han Budin'in muhafazasına Hüsrev Bey'i bıraktıktan sonra ordugahını kaldırıp süratli bir yürüyüşle 22 Eylül 1529'da Avusturya Macaristan hududunda bulunan Ovar kasabasına gelir. Devlet yolunda baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan Çalasan, Şevketli Padişahına Estergon kafiri Palvarday'ın yaptıklarını ulaştırıp emri iradesini almak hem de Viyana muhasırasında kulluğunu bir kere daha ispat etmek için Ovar kasabasında divana dahil olur. Şevketli Padişahım, Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi. Sinan Paşa ve beyzadeleri misafir ettikleri yerde cuma namazını eda ederken şehit ettirdi.
5: Vah dostlarım, vah evlatlarım, şecaatli asker, bize başka bir diyeceğin var mı?
4: Şevketli Padişahım, Estergon Kalesi müstahkem bir kaledir. Papa Paul ve Kral Ferdinand'dan yardım görür. Çalasan, Estergon kafirinin Bölükbaşı Cafer'e, Zapolya Yanoşu'nun en yakın dostu Verben'e bir hazine yüzünden yaptığı işkenceleri anlatır. Çalasan, Şevketli Padişahının emri iradesini aldıktan sonra yarım kalan görevini tamamlamak, Serhat'te bulunan genç Osman kulunu bulup kurban olmadan Estergon'da Türk sancaklarını dalgalandırmak için yola koyulur.

0: Hasan'ı günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha?
1: Evet asıl kumandanım.
0: Sersem köpek! Beceriksiz herif! Ancak hepiniz bol bol içip kadınlarla seçmesini bilirsiniz. Sizlerin yapamadığınızı kendi kılıcımla yapacağım. Asil Karlovic, yanına en iyi silahşör ve zabitleri al. Derhal Estergon'da ne kadar yabancı varsa yakala. Türk hanelerin hepsini bas. Kaleden kaçanları sor. Söylemeyenleri o an öldür.
2: Estergon kale kumandanı ve valisi Hain Palvarday'ın emri üzerine kale muhafızları muhtelif gruplar halinde Estergon arazisinin dört bir yanına yayılırlar. Önlerine gelen her Türk hanesine zorla girerek insanlık dışı bir davranışla masum Türkleri insafsızca öldürürler. Türk çocuklarını kılıçlarının ucuna geçirip köy köy dolaşırlar.
3: Şimdi tek yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir. Buna mani olmalıyım. Mani olmalıyım buna.
4: Al! Ayak taban yaraların iyileşmeden bir yere gidemezsin. O kafirlerle mücadele edemezsin. Türklerin öcünü almak için ayak taban yaralarının iyileşmesini beklemelisin.
3: Beyzadem Çalasan'dan bir haber var mı?
4: Hayır ağam. Antonio denilen kefereden intikamını alıp kaleden kaçtıktan sonra Estergon'da bir daha görünmemiş.
3: Evvelce söylediğim gibi Viyana surlarını muhasara eden Şevketlu padişahımızın Estergon topraklarının mülke dahil olması için emru iradesini almaya gitmiştir. İnşallah bugünlerde Estergon'a dahil olur.
5: Sağ olun be kafirler! Sağ olsan! Sağ olun namertler!
6: Tanrım, beni Türklere karşı insafsızca işlenen cinayetlerin öcünü almadan kurban etme.
7: Bismillah.
8: Hanemize hoş geldiniz kumandan cenapları.
9: Söyle bakalım moruk. Çal Hasan, Bölükbaşı Cafer, Madam Isabel burada mı?
8: Hayır.
9: Peki nerede? Estergon'da hangi Türk'ün hanesinde saklanıyor?
8: Bilmiyorum. Hem söylediğiniz kimseleri ne gördüm ne de tanıyorum.
9: Ya sen?
7: Ben de bilmiyorum. Tanımıyorum.
9: Her ikiniz de yalan söylüyorsunuz. Yalan söylemenin sonu ölümdür.
7: Abi!

0: Bahadır Görsilyas, sizleri kalleşe kim bu hale getirdi?
1: Estergon Kalesi kumandanı Palvarday'ın sadık sabiti Karloviç.
0: Hain kafirler. Ulu Bahadır, genç Osman kulun nerede?
1: Seni bir müddet burada bekledi. Şu anda Murat Ağa'nın hanesinde gizlenmiş olmalıdır.

0: Bu halin ne Antonio? Çabuk söyle! Seni hangi köpek hançeriyle yaralayıp bu hale getirdi?
1: Aradığımız Türk akıncısı Çal Hasan.
0: Bir gün Çal Hasan'ı kendi hançeriyle öldüreceğim. Her tarafı yakın yakın Çal Hasan'ı bulun.

Şahlı Hasan, diğer Türkler gibi sen de öleceksin. Öldürün şunu! Yakalayın! Kaçırmayın onu!

0: Aslanım, genç Osman'ın ne olduğunu belki anda öğrenebiliriz. Bekle beni burada.
1: Buralarda başka bir Türk akıncısı daha var mı?
2: Var. Hem de binlercesi.
3: Hoş geldiniz, şöyle buyurun. Şimdiden Türk ordularının Viyana önlerinde Kral Ferdinand'ın ordularından mağlup olacağı şerefine içelim.
0: Ben sizlerin yerinde olsam Türk akıncılarının şerefine içerim. Zira Türk akıncıları Estergon'a doğru ilerliyor.
3: Türkler mi geliyor? Türkler buraya asla giremezler.
0: Gelince görürsünüz, dersinizi alırsınız.
1: Türk akıncısı Çalasan'la nerede buluşacaktınız?
2: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun? Türk ölür, sırrını hiç kimseye vermez.
1: Dalayın gözlerini!

0: Şu taraftan acı bir feryat geldi. Birini mi öldürüyorlar?
1: Hayır. Bizim muhafızlar biraz evvel Kanuni Sultan Süleyman'ın bir casusunu burada yakaladılar. Ona işkence ederek Çal Hasan'ın yerini öğrenmeye çalışıyorlar.
2: Bildiklerini söyle de kelleni bağışlayayım.
3: Bir şeyi bağışlamak Allah'a mahsustur. Öldürseniz bile ağzımdan tek kelime alamazsınız. Kellemi veririm, sırrımı vermem.
0: Ne oluyor burada?
2: Asil kumandanım, Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın bir casusunu yakaladık. Onu sorguya çekiyorum. Fakat bir türlü konuşturamadım.
0: Derhal buradan çıkın. Ben onu konuştururum. Osman, kardeşim.
1: Sen kimsin?
0: Kanuni Sultan Süleyman'ın baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan kullarından Çal Hasan.
1: Çal Hasan, sen misin? Kardeşim.
0: Ne ya, benim.
3: Şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fermanıyla Vezir-i Azam İbrahim Paşa'dan bir name getirdim. Koturumun paçasında. Hadi hemen al oku.
4: Şecaatli askerim, şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ı...
2: Öldürün şu şeytanı! Elindeki nameyi alalım!
0: Osman kardeşimin gözlerinin öcünü vücudunda delikler açarak alacağım.

0: O Osman'ın sağ gözü için. Bu da sol gözü için.
1: Çağlasın!
0: Teslim ol! Muhafızlar, hücum edin!
2: Savunun be kafirler!
0: Kaleye götürün onu!
3: Demek Çalasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
4: Evet ağam, kaleye getirdiler.
3: Aşık!
4: Buyurun.
3: Derhal Yusuf Ağa'ya haber sal. Çalasan'a ne yaptıklarını öğrensin.
5: Prangaya vurulmuş sabit Çalasan'a?
4: Evet, asil bir kendi.
5: Demek bu it soylu karımın hususi odasına kadar girmiş Michel. Karıma akla gelen her şeyi yapmış olabilir.
4: Olabilir asil Vitelli. Avrupa'da bilindiği gibi Türk erkekleri güzel kadınlarımızı kandırabilecek her türlü ünlülere sahip bulunmaktadır.
5: Ne demek istiyorsun?
4: Prensesle bir odada kaldıklarına göre.
5: Sözlerine dikkat. Prensesi suçlu duruma sokuyorsun. Belki de bu doğru olabilir. Bunu ilk fırsatta öğreneceğim. Derhal kumandanlarını buraya topla. Asil kumandanımıza Çal Hasan'ın yakalandığını haber ver.
4: Emirleriniz derhal yerine getirilecektir asil Vitelli.
6: Asil Vitelli, müsaadenizle hususi sarayıma bir an evvel çekilmek istiyorum.
5: Çekilebilirsiniz asil prensesim. Torbielli, yakalanan Çal Hasan'ı derhal buraya getir.

0: Neden öyle bakıyorsun? Yüzümü mü özledin, yoksa ne halde olduğumu mu merak ettin? İşte, her zamanki gibi korkmadan kumandanınız Pallarday'ın, senin ve muhafızlarınızın karşısındayım. Viyana'da şevketli padişahımız, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın emri iradesini alarak tekrardan Estergon'a geldim. Silahsız, masum Türklerin hanelerini basıp, Türkleri insafsızca öldürtmekle kendini güçlü sanan o kafir Pallarday nerede? Öcümü almaya geldim. İnşallah ilk fırsatta o kafirin kellesini kesecek, kalenin anahtarlarını Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'a hediye edeceğim. Estergon'da Türk sancağını dalgalandıracağım.
1: Artık bir fare gibi elimizdesin. Akıbetinin ne olacağını düşünmeden konuşuyorsun. Zavallı Türk akıncısı Çal Hasan. Geçen sefer zabitlerimizin ihmali yüzünden elimizden kurtuldun. Ama bu sefer elimizden kurtulamayacaksın. Sana öyle bir ders vereceğiz ki, Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın!
0: Korkaklık çamurunda yetişmiş kahraman taslakları! Hepiniz solucan kadar ufak ve iğrenç bir mahluksunuz!
1: Sersem, budala! Sen müthiş bir ölüme layıksın!
0: Türk, vatanı, namus ve şerefi için seve seve ölür. Bunu kendine kuruntu etme! Ne istiyorsun onu söyle!
1: Arkadaşın bölükbaşı Cafer, Madame Isabel, nereye sığındılar?
0: Bunu kıymetli muhafızlarına sor.
1: Ben sana soruyorum.
0: Ben bilmiyorum ki söyleyeyim.
1: Ben seni söyletmesini bilirim. Seni affetmeyi düşündüm, yalnız soracağım suale doğru cevap verirsen. Karım Anuşka'yı tanıyor musun?
0: Evet.
1: Muhafaza altında kaldığı sarayına gittin mi?
0: Evet.
1: Söyle bakalım, Anuşka'yla aranızda ne geçti?
0: Hiç.
1: Anuşka'yla bir yatakta yattın mı? Onunla seviştiniz mi? Bu seni arzu ederek mi oldu?
0: Bunu karın Anuşka'ya sorman doğru olmaz mı?
1: Ben sana soruyorum! Söylesene! Söylesene!
0: Merak ettiğin gerçek, benimle mezara girecektir.
1: Sahte hüviyet altında Anuşka'yı alet ederek arkadaşını Madame Isabel'i kurtardın. Ama kendini kurtaramayacaksın.
2: Bakın kuvvetli!
1: Durun! Sakın öldürmeyin! Ona ölümlerin en korkuncunu tattırmalıyız. Ani bir ölüm bunun kurtuluşu demektir. Derhal onu Leopold Burcu'ndaki zindana atın.
3: Bu sefer elimden kurtulamadım. İki yumrukta soluğunu kestim.
4: Senin acı kuvvetine kaya olsa dayanamaz.
5: Bugünlük bu kadar yeter başcellat.
6: Sen inadına devam et. Öldüğün gün ne papaz getireceğim, ne de mezar yaptıracağım. Ölünü haşlatıp şu Türk sipahisine yedireceğim. Sana 3 gün mühlet.
7: Kıyafetine bakılırsa bir Türk sipahisi.
8: Kumandan Michel'den öğrendiğime göre, Pallarday Türk akıncısını Doğu Kulesi'ndeki bir hücreye kapatmış. Yazık oldu Türk akıncısına. Onunla geçirdiğim o tatlı anları hala unutamıyorum. Onu öldürmeyi düşünmekle büyük hata işledim.
1: Maria İbolya, hemen burayı terk edin. Türk sipahisiyle seviştin mi? Aldattın mı beni onunla?
8: Böyle manasız bir suali ancak karısını ihmal eden bir erkek sorabilir.
1: Sus! Sadece benim sorduklarıma cevap ver. Şu yatakta onunla yattın mı?
8: Hayır asil Vitelli. Yalnız beni ölümle tehdit ederek zindana kadar götürdü.
1: Yalan söylüyorsun. Muhafız kumandanım kazıklanırken gerçeği olduğu gibi anlattı bana. Sen beni o Türk'le aldattın. Şimdi seni onun hançeriyle öldüreceğim.
8: Öldürme beni!
1: Öldüreceğim!

0: Günde düşünüyorsun gibi gelir. Bacım, şu ıstıraplı anında bir şey soracağım ama darılmayacaksın. Ağam Çalasan'ı seviyorsun değil mi?
1: Bilmem. Belki de.
0: Seviyorsun, seviyorsun. Bakışlarından, konuşmalarından anlıyorum. Aşıklar, Mecnunlar gibi ona olan aşkını, hasretini esen rüzgarlara, kalenin duvarlarına, Tuna'nın akan sularına anlatmak istiyorsun.
1: Evet aşık, doğru düşünüyorsun. Şuramda bir sızı, ruhumda bir kasavet var. İçimden hep Estergon Kalesi'nin duvarlarını haykırmak geliyor. Gönlümü kemiren o sinsi acıyı dile getirsin diye. An geliyor ki Tuna'nın akışına kızıyorum. Akmasın, dursun artık istiyorum. Ben dertliyken o niçin akıyor, niçin çağlıyor?
0: Bacım, sen yar peşinde koşan kara bahtlısın.
1: Evet, yar peşinde koşan kara bahtlı.
0: Estergon Kalası, subaşı durak, kemirir gönlümü bir sinsi fi... Hoş geldin Yusuf Ağa.
2: Hoş bulduk.
0: Buyur otur.
2: Hayrola ağam? Haberler kötü. Hasan'ı Doğu Kulesi'ndeki zindana atmışlar.
3: Zindana mı atmışlar?
2: Evet. Bir hayli de hırpalamışlar.
3: Ulan hain kefere! İşkence içinde seni öldürmezsem anamdan emdiğim süt bana haram olsun. Allah kısmet ederse bir gün Estergon Kalesi burçlarında Türk sancağını dalgalandıracağız.
4: Ey benim beylerim! Silah arkadaşlarım! Gazilerim! Şevket Lu Padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın buyruğu ile Estergon'un fethi bize ferman edildi. Gaziler, can vermeye hazır mısınız?
5: Hazırız!
4: Allah Allah, eyvallah! Baş üryan, sine püryan, kılıç alkan, bu meydanda nice başlar kesilir olmaz hiç soran. Eyvallah! Eyvallah! Kahrımız kılıcımız düşmana ziyan, kulluğumuz padişaha ayan, üçler, yediler, kırklar, gülbengi Muhammedi, nuru nebi, kerem-i âli, pirimiz, sultanımız, hünkâr, Hacı Bektaş-ı Veli demine, hu diyelim, hu!

0: Su.
1: Hey, Türk.

0: room.
1: Kusura bakma arkadaş. Elinde olsa İsa Hakkı için bir sarnı suyu iç ben için taşırım. Ama ben de senin gibi zindana atılmış zavallının biriyim.
0: Sen kimsin?
1: Kral Zopolyo Yanoş'un kumandanlarından Vermen.
0: Hı? Yoksa Nadezya'nın babası mısın?
1: Evet. Ama kızımı nereden tanıyorsun?
0: Budin'den.
1: Size hazinenin yerini söylemem için Palvarday tarafından tutulup zindana atılan bir hainsiniz.
0: Ben Türk'üm. Türk olarak cenk meydanlarında öleceğim. Hain bir köpeğin ihtiraslarına alet olamam.
1: Sen buraya niçin hapsedildin?
0: Türk olduğum için.
1: Estergon'a niçin geldin?
0: Şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'a Estergon Kalesi'ni hediye etmek için.
1: Türk akıncısı. Sana bir sır ifşa edeceğim. Sonra da seni buradan kurtaracağım.
0: Beni buradan nasıl kurtarırsınız? İmkan olsa kendinizi kurtarırsınız.
1: Anlatacağım, dinle. Bu sır kale muhafızlarının peşinde koştuğu hazinenin yeridir. Hazine şu anda...
2: Zindancıbaşı! Zindancıbaşı, bizim Türk akıncısı kendine gelebildi mi?
3: Evet, asil vitelli.
1: Hemen yerlerimize çekilelim, konuştuğumuzu anlamasınlar.

0: Hazinenin yerini söyleyecek misin?
1: Bilmiyorum ki söyleyeyim.
0: Baş cellat, şu inatçı keçiye vazifenizi yapın. Türk Akıncısı, hayatından memnun musun?
2: El hükmü lillah.
0: Ne dedin?
2: Hüküm Allah'ındır dedim.
0: Estergon'da hüküm benim. Şimdi görürsün, baş cellat. Onu öldürünceye kadar döv. Hüküm kimdeymiş görsünler.
2: Köpek, bu çektiğim ıstırabı, öldürdüğün Türklerin öcünü bir gün muhafızlarına da, sana da çektireceğim.

0: Aşık? Bu ne türküsü? Şimdiye kadar hiç duymadım. Bakarım günlerdir şuracıkta söyleyip durursun.
1: Bu türküyü Nadezya'nın Çal Hasan için söylediği sözlerinden yaktım. Bu türküyü seven, sevilen Nadezya'nın türküsü. Bu türkü senin türkün. Bu türkü zindan köşelerinde çürüyen Çal Hasan'ın türküsü.
0: Bu türkünün adı ne olacak?
1: Akma Tuna. Estergon türküsü.
0: Akma Tuna, akma. Estergon'da Türk sancakları dalgalanıncaya kadar akma.
1: Ağam, maşallah ayağının üzerine basarak buraya kadar yürüyebildin.
0: Yavaş yavaş yürümeye gayret ediyorum. Önümüzde zorlu günler beni bekliyor. Ayak taban yaralarım biraz iyileşince kardeşim Çal Hasan'ı ilk fırsatta zindandan kurtaracağım.

0: Ver ben. Ver ben. Zavallı ver ben. Milleti için bu duvarlar arası onun mezarı olduk.
1: Aşık. Ne bahasına olursa olsun Yiğit Hasan'ımı kurtarmak için kaleye gideceğim. Kale muhafızlarının gönüllerini fethedip Yiğit'imi kurtaracağım.
2: Bacı, delirdin mi sen? Estergon'da bütün kale muhafızları bizleri ararken kaleye gitmen doğru değil. Seni yakaladıkları anda bizlerin yerini söyletmek için işkence ederler. Bugüne kadar sabrettik. Biraz daha sabredeceğiz.
3: Yahya Paşazade Mehmet Bey idaresindeki öncü birliği, Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fermanı ile Estergon Kalesi'ni fethetmek için Estergon'a doğru gece gündüz durmadan, dinlenmeden yol alıyordu. Türk öncü birliği Budin'e dahil olunca Yahya Paşazade Mehmet Bey, Şevketli Padişahımızın fermanı ile Müslüman olsun, Hristiyan olsun, hiçbir kimsenin kanı dökülmesin diye emir buyurdu. Estergon kale muhafızları kendi rıza ve istekleriyle kalenin anahtarını teslim ederlerse, kale muhafızlarına, kale halkının çoluk çocuğuna, malına, canına erişilmeyeceğini, aksi halde kalenin mukadderatının değişeceğini bildirmek için Yakup Bey idaresinde bir Osmanlı heyetini tez Estergon kalesine gönder.
4: Osmanlı heyetinin kalemize geldiği hepimizce malum. Onun için misafirperverliğimizi unutmayalım. Onları topraklarımız içerisinde milletimize layık bir şekilde ağırlamak vazifemiz. Bu arada Narezyan'ın da memleketimize geldiğini haber vermeniz çok iyi oldu. Vitelli, bütün bu işlerle sen uğraşacaksın.

0: Vay vay! Neden dost bu kadar olur?
1: Yürü be!
2: Vitelli cenaplarını selamlarım.
3: Ben de sizi selamlarım güzel prensesim.
2: Annem bir müddet evvel beni sarayınızda misafir etmek arzusunu duymuş olduğunuz haberini Budin'e iletti. Ben de bu arzunuzu gerçekleştirmek için ilk fırsatta geldim. İşte huzurunuzdayım.
3: Hoş geldiniz güzel Nadezya.
2: Hoş bulduk asil Vitelli.
3: Budin'den ne zaman geldiniz?
2: Biraz evvel.
3: Güzel yüzünüzü tekrar görmek bana dünyaları bahşetti. Hala güzel, hala iç çekicisiniz. Buyurun oturun. Asil Martini, kıymetli misafirime sarayın en güzel odasını hazırlayın. Şerefine de bu gece büyük bir eğlence tertip edin.
4: Emredersiniz Asil Vitelli. Yalnız gelen Türk heyeti sizinle görüşmek için sabırsızlanıyor.
3: Hemen gelsinler, bekliyorum. Huzurunda Türklere hiç unutamayacakları bir ders vereceğim.

0: Selam. Estergona Yahya Paşazade Mehmet Bey'in emri, Şevketli Padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fermanıyla geldik.
1: Türk Padişahı bizden ne ister?
0: Estergon halkına, çoluğuna, çocuğuna, malına, canına aman verilmeden kalanın anahtarlarının teslimi, aksi halde Estergon kalasını muhasara etmeyi düşünür. Karar sizindir.
1: Türkleri kalede bir misafir olarak kabul ederim. Estergon, Arşidük Ferdinand'ın malıdır, malı olarak da kalacaktır.
0: Asil Vitelli, dövüşmek bize değil, size pahalıya mal olacaktır.
1: Dövüşeceğiz. Hem siz nasıl olur da benim gibi asil bir kumandanın huzurunda kavuklarınızı çıkarmazsınız? Ha?
0: Kavuk çıkarmak adetimiz değildir. Şevketli padişahımızın huzurunda dahi bizler kavuk çıkarmayız.
1: Madem ki öyledir, ben de kavuklarınızı başınıza çivileteyim, bir daha hiç çıkmasın.
0: Bu bir kumandana yakışır hareket değil. Bizler buraya ciddi işler görüşmek üzere geldik.
1: Yakalayın şu Türkleri!
0: Asil kumandanın misafirperverliği.
1: Muhafızlar! Bunları saray önüne götürün.
2: Kelleleri kesilsin! Melun! Büyük bir zevkle seyretmek istiyorum.
3: Hayrola aşık?
2: Ağam, durum kötü. Şevketli padişahımızın kalenin anahtarını teslim etmesi için göndermiş olduğu heyeti palvarday bağlattı. Saray önündeki avluda da kellelerini kestirecek.
3: Vay hain kafir! Nadezya ne yaptı?
2: Saray nazırının huzuruna kadar çıktı. Ona sarayda hususi bir oda tahsis ettirdi.
3: Aşık, kaleye gideceğiz.
4: Şevketli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han benden kalenin anahtarlarının teslimini ister. Estergon Kalesi'nin surları Türklerin mezarı olacaktır. Benim bir bela olduğumu göstermek için padişahınıza unutamayacağı bir oyun oynayacağım. Türk'e Türk eti yedireceğim. Türklerden korkmadığımı göstermek için şu Türklerin kellesini kesin.
5: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
6: Oh, ne güzel!
7: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
6: Devam edin!

0: Kar kimitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
9: Mavi bir zürafa mı?
10: Vay, konuşabiliyor musun?
9: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
13: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jeli Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Ne kadar emanet tutuyor.
17: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
16: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
18: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
16: Nasıl yakışıyor mu bana?
17: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
19: Ulan ne yapıyorsun?
17: Hava asacağız bu sırada.
16: Eyvah yakalandım.
20: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
21: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Canlıyız, sorun Battal Gazi.
10: Kara Şövalye.
11: Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
12: Nişanlınızın abisi Kahraman Şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
11: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
12: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
11: Oğlum! Merak etme baba.
13: Harım, sen bu günahkar kulunu affet.
11: Tamam baba.
14: Saul'un Battal Gazi geliyor. Yarın 18'de TV4'te.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15

0: dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
9: Dede ne yapıyorsun?
10: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
9: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
10: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
9: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
11: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

0: kalenin muhkem duvarlarını aşacak hiçbir orduyu karşımda göremiyorum. Benim kuvvetlerimin yanında Türklerin kuvveti hiç, hiç sayılır. Meryem Ana'ya yemin ederim ki Esergon Kalesi'nin önü Türklerin mezarı olacaktır.
1: İsa, fakire bir sadaka. İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa, İsa,

0: Ağzından nerede çıktı?
1: Nerede mi? İşte orada!
0: Yürü!
2: Yahya Paşazade Mehmet Bey idaresindeki Türk Birliği... kalemizi fethetmek için Estergon'a geldiler. Türk heyetini katlettiğimizi öğrendikleri an... kalemize bütün kuvvet ve güçleriyle hücum edeceklerdir. Türklerin bu saldırısından kurtulmak için... tek çare Yahya Paşazade Mehmet Bey'i ve yanındakileri katlettirmektir.
3: Bu zor asil kumandanım. Türk beylerinin hizmetinde olanlar sadık kişilerdir. Bizimkiler gibi hain değildirler.
2: Biliyorum asil Mertini. Yalnız unuttuğun bir nokta var. Türkler ruhani kisvesi olan kimselere karşı büyük bir saygı gösterirler. Bundan istifade ederek... iki fedai silahşörümüz ruhani kisvesi altında... kalemizin anahtarını teslim etmek üzere... Yahya Paşazade Mehmet Bey'in divanına gidecektir. Huzurda bir fırsatını bulup... Yahya Paşazade Mehmet Bey'i yanındaki beyleri öldüreceklerdir. Başsız kalan Türkler... muhafızlarımızın ani baskını karşısında... ya teslim olacak... ya da Estergon'u terk edeceklerdir. Asil Karloviç... derhal en iyi iki silahşörünü hazırla. Bir saat sonra... Yahya Paşazade Mehmet Bey'in divanına dahil olmak üzere... yola çıksınlar.
4: Ne olursa olsun Çal Hasan'ı kurtarmalıyım. Muhafız!
5: Buyurun efendim.
4: Peki muhafızlar nerede?
5: Türkler kaleye hücum edecekleri için kalenin burçlarındalar.
4: Sen niye gitmedin?
5: Benim vazifem burada. Sizi beklemekle görevliyim.
4: Ben senin yerinde olsam hemen koşardım. Türklerle savaşmak için büyük bir hazırlık yapardım. Seni burada yakalarlarsa boğarlar.
5: Gelecekleri varsa görecekleri de var.

0: muhafızlar. Asil Palvar Bey'i görmeye gidiyorum.
1: Bize kumandanımız emir vermeden bir yere gidemezsiniz. Özür dilerim.
0: Güzel muhafızlar, sizi odamda bekliyorum. Çok güzel ve mezelerim var.
2: Prensesim, bir emriniz mi var?
0: Evet, asil kumandan. Kale içinde biraz dolaşmak, hem de katedralde dua etmek istiyordum.
2: Bu arzunuzu yerine getirmek isterdim. Yalnız şu anda asil kumandan Palvarday, güzel prensesimiz için hususi odasında hazırlattığı ziyafette sizi bekliyor.

0: Seni affetmeyi düşünüyorum. Yalnız soracağım soruya doğru cevap verirsen. Verben'le şu karşılıklı hücrelerde beraber kaldığınız zaman içinde bir hazineden bahsetti mi?
1: Evet.
0: Yerini söyledi mi? Cevap ver, söyledi mi?
1: Aldanıyorsun. Hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Hazine benle beraber mezara girecektir.
0: Seni kendi hançerinle öldüreceğim.
2: Zindan çavuşu Karlovic içeride mi?
0: Evet.
2: Size benim geleceğimden bahsettiler mi?
0: Hayır.
2: Bir kese altın versem, onu görmeye gidebilir miyim? Çok kısa bir an yanında kalacağım.
0: Bilmem.
2: Ama ondan sonra da sizleri görmeye geleceğim. Hadi kapıyı açın.
3: Kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Gecenin bu saatinde nasıl girdin buraya?
2: Hiç. Muhafızlara sizi göreceğimi söyledim. Onlar

0: Senden uzak yaşamak ne kadar acı!
1: Ne yüzle buraya geldin? Senin yardımına ihtiyacım yok! Defol git buradan!
0: Hasan! Ne olur beni yanlış anlama! Estergon Kalesi'nin duvarlarının dili olsa da... ...senin için çektiğim ıstırabı, döktüğüm gözyaşlarını... ...sevgimi bir bir söylese!
1: O hain köpekleri görmek için gelmen doğru muydu? Namusunu şerefini onlara teslim ettin! Beni sevseydin ne buraya gelirdin... ...ne de namusunu teslim ederdin ben zindanda inlerken!
0: Hayır Hasan! Senin ıstırabın benim ıstırabımdır! Seni şuradan kurtarabilmek ümidiyle... ...her türlü tehlikeyi göze alıp kaleye geldim! Senin için icap ederse hayatımı veririm! Namus ve şerefimi asla feda etmem! Ah yiğidim! Zindan çavuşunu hançerleyerek... ...anahtarları ve şu kılıcı aldım! Babam bu hücrelerden birinde olacaktı! Gördün mü?
1: Evet! O hainlerin işkencelerine dayanamayıp öldü!
0: Öldü mü? Zavallı babacığım!

0: Hasan. Kardeşim.
1: Cafer. Cafer. Nadezi'yi alıp Ömer'le beraber derhal kaleden çıkıp gidin. Ben Palvarday denilen o kefereden kellesini kestiği Türklerin öcünü almaya gideceğim.
0: Öcün öcümdür. Yalnız şu anda bir Türk'ün burnunun bile kanaması Şevketli Padişah'ımızı üzer. Hasan, Türk akıncılara Estergon'a geldiler. Harekete geçmenin tam zamanı. Ömer'le Nadezya derhal gizli geçitten çıkıp gitsinler. Biz de ayrı ayrı Palvarday denilen kefereden öcümüzü almaya gidelim.
2: Nadezya'yı kaçıranlar Leopold Burcu kumandanı Tristian Vitelli'yi, Michel'i ve Torbicelli'yi de öldürdüler.
0: Onlar da mı öldü?
2: Evet.
3: Asil kumandanım! Zindandaki Türk kaçtı.
0: Martiri, kulenin Burcu kumandanlarına haber ver. Buraya gelsinler.
4: Ne

0: Karlovic'i çağırın. Evet Asil Karlovic, sizi dinliyorum.
1: Asil kumandanım, Türk Öncü Birliği kumandanı Yahya Paşazade Mehmet Bey'i ruhani kisvesi altında öldürmek üzere iki silahşörümüz biraz evvel kaleden hareket ettiler.
2: Vay kafir! Yahya Paşazade Bey'i öldürtecek.
0: Güzel! Türk beylerinin ölüm haberi gelince büyük bir kuvvetle Türklerin ordugahına saldıracağız.
2: Cafer, tez ordugaha varmalıyız. Türk beylerinin ölümüne seyirci kalamayız hadi.
3: Hristiyanlık dünyasının ruhani lideri. Acep, ne gibi bir maruzatınız vardır?
0: Devletlim, Estergon'u kurtaracak, selamete eriştirecek yegane kuvvet Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. Onun için Estergon Kalesi'nin anahtarlarını teslim etmek üzere huzurunuza geldik. Bu şerefe nail olduğumuz için bahtiyarız.
3: Böyle düşündüğünüze memnun olduk. Estergon'un mümtaz ruhani liderini huzurumuza kabul etmekle zevk duyduğumuzu tebarüz ettirmek isteriz. Dininizde serbestsiniz. Dilediğiniz gibi kiliselerinizde ibadetinizi yapabilirsiniz. Ne demek oluyor bu? Bire bu ruhani heyetini huzurumda sizler mi kurban ettiniz?

0: Evet devletlim. Estergon Kale Kumandanı Palvarday, Yakup Bey ve heyetini kurban ettikten sonra iki silahşörünü rahip kılığına sokarak devletli efendimi, beylerimi öldürmek istediler. Biz de buna mani olduk.
1: Vay bre kafirler! Küffarın kolunu kanadını bu cezirede kırmak gerek! Ey gaziler! Yarın gaza günüdür!
2: Öldürün şunları!

Nadezya, sultanım. Bu dinde başlayan aşkımız Estergon'da ebedileşti. Artık Estergon'da şan sesleri yerine ilahi sesli insanların Allah'a terennümlerini dinleyerek kara topraklar altında uyuyacaksın. Tanrı kısmet ederse yarın Estergon Kalesi bizim olacaktır.

0: Türkler geliyor! Arkadaşlar tutun! Sallanmayın! Türkler geliyor! Hadi!
1: Çabuk olun! Çabuk olun! Maskaları tutun! Türkler geliyor! Hadi çabuk olun!
2: Abi herkes silah başına! Durmayın! Maskaları tutun hadi!
3: Maskalar silah başına!
2: Hadi hadi!
3: Türkler geliyor!
2: Herkes yerine alsın! Maskalları tutun! Silah başına hadi! Hadi herkes yerine alsın! Silah başına diyorum hadi! Çabuk olun! Hadi!

0: kanaat kullarım. Şimdi vazifeniz derhal kale önüne giderek son bir defa can ve mal kaybını önlemek için kale kumandanı Pal Varday'ın teslim olmasını isteyeceksiniz. Kale halkının mal ve canlarının emniyette olacağını bildireceksiniz. Hadi aslanlarım.
1: Hayda! Hayda!
2: Türklere karşı muzaffer olursanız Papa Pol memnun olacak.
3: Hayrola Kartoviç?
4: Asil kumandanım, Türkler kaleyi dört bir yandan çevirdiler. Hücum etmeye hazırlanıyorlar.
3: Yeter be adam! Derhal birliğinin başına dön.
4: Emredersiniz.
2: Korkmayınız asil kumandan. Türklere karşı muzaffer olmanız için Hazreti Mesih size yardımcı olacaktır.
3: Türkleri bir balık gibi kalenin surları önünde avlayacağım.
5: Hafızlar! Gelen iki Türk akıncısına nişan alın. İkinci bir emre kadar sakın ateş açmayın. Toplar, tüfekler, ateş hazır olsun.
6: Estergon kale muhafızlarına selam!
7: Estergon kale muhafızlarına selam!
5: Türklere selam!
8: Türklere selam!
6: Şevketli padişahımızın fermanı! Semendire Sancak Bey'i Yahya Paşazade Mehmet Bey'in emriyle kumandanınız Pal Varday'la son bir defa daha görüşmeye geldik.
9: Söyle, Semendire Sancak Bey benden ne istiyor?
6: Pal Varday, kasaba zapt edilmiştir. Teslim olduğun takdirde kale muhafızlarının, kale halkının mal ve canlarının emniyette olacağını, aksi halde dövüşmenin size pahalıya mal olacağını son bir defa daha bildirmeye geldik.
3: Dövüşmek bize değil, size pahalıya mal olacaktır. Dövüşeceğiz.
6: Bundan sonra elçimiz ok, lafımız kılıçtır. Hain kefere, şunu unutma. Türk kılıcı kınından çıkmayı görsün. Bir daha girmez kınına.
3: Muhafızlarım! Türklerden korkmadığınızı gösterin! Öldürün şu iki Türk akıncısını! Toplar ateş!

0: Görürüm ki bu kale başımıza bela kesilmiştir.
1: Devletlerin ferman sizindir. Kalvarday denilen kefere top atışlarından da anlaşıldığı gibi dövüşmek ister.
0: Biz de cuma ikindi namazını Estergon kale içindeki büyük kilisede eda eder, onu camiye tahvil ederiz. İnşallah!
2: İnşallah!
0: İnşallah! Paşalarım, beylerim, kumandanlarım, silah arkadaşlarım, Estergon kalesini ilk defa fetheylemek sizlere nasip olacaktır. Cenab-ı Hak'tan dilerim ki hep

0: Herkesin bileği kuvvetli, kalbi emin, kılıcı keskin olsun.
1: Cenk edip muzaffer olacağız.
0: Cenk edip ölmesini bileceğiz.
1: Cenk edip ölmesini bileceğiz.
0: Ya Rabbi, bir bölük ümmeti Muhammed'i yerindirme. Düşmanlarımızı sevindirme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Amin. Muhafızlarım, İsa'nın çocukları. Vurun, öldürün. Fakat Türkleri bu kaleden içeri sokmayın. Bu kale sizlere İsa'nın bir armağanıdır. Onu ölünceye kadar müdafaa edeceksiniz. Türklerin dininde Hristiyan kanı içmek mübahtır. Türkler kaleyi alırlarsa hepinizi esir edip öldürecekler. Sonra da kanınızı içeceklerdir. Kahraman askerlerim, bunun için bütün kuvvet ve gücünüzle Türklere karşı dövüşmelisiniz. Onları mutlaka öldürmelisiniz.
2: Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, meydan-ı şehadette Allah yoluna revan, kahrımız, gazabımız düşmana ziyan. Acizden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğrun açık olsun ey Serdar Mücahit. Hüda kılıcını keskin etsin ömrünü gün gibi vedit. Fahri alemi hoşnut etsin Hak. Gazayı ekberin etsin mübarek Hüseyin.
3: Bismillahi ve fethü karim. Ve beşir mümini
1: ya Muhammed!
0: Yiğitlerim! Cenk arkadaşlarım! Allah bileğinizi kuvvetli, yüzünüzü ak ede! Kafirlere aman verilmesin! Ölen ölecek, kalan fütur getirmeden saldıracaktır. Estergon'da mahalle mahalle bu şehri zapt eden kahramanlar olarak adınız şan ve şerefle yad edilecektir. Koman şahbazlarım, koman!
4: Ya düşmanı kahreyleyerek Türk sancağını Estergon kalesi burçlarında dalgalandırırım, ya da ben kahrolup giderim. Ya Rabbi, bizi düşmana zebun etme. İşte pak bir vicdanla huzurundayım. Bizi muzaffer eyle ya Rabbi.

nişanalım ki Çal Hasan'ın bu topraklar mezarı olsun. Toplar serbest ateş! Ateş!

kimli yoldaşlara buyurun. Ateş! Yürüyün gazilerim! Şahbazlar!

0: Savunun be kafirler!
1: Hayra!

0: asil kumandanım.
1: Hayrola Fikos?
0: Vaziyet kötü. Türkler açılan gedikleri tamir etmemize imkan kalmadan kaleye girdiler.
2: Aman kafirleri şahbazlarım! İleri gazilerim!
3: Kardeşler, dostlar, yiğitlik günü bugün. Hadi ileri, durmadan ileri, durmadan!

0: Saldırın! Saldırın gazileri! Haydi
1: İstanbul!

Oh, my God.

Get in! Come on!

İlahi! İlahi! Hüsum Gazi'yle!

I'm

0: Serbest terör bizimdir. Ağrı bizi muzaffer kıldı.
1: Savunun kafirler dışına!
2: Vicdansız köpek! Bana yaptığın kötülükler için! Ha!

Ya Allah! Din kuvveti, iman kuvveti! Rabbim sen beni korur!

0: Bey, artık elimden kurtulamayacaksın.
1: Seni de diğer Türkler gibi öldüreceğim.
0: Hain kefere, kurban ettiğin her Türk için vücudunda bir yara açacak. Hasan!
1: Beyzadem gazan mübarek olsun, kale düştü.
0: Seninle Cafer, gazan mübarek olsun.
2: Merhaba babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin, doğum günümü beraber geçirecektik.
3: Geliyorum ya, hemen geliyorum.
4: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
5: Bir çocuğu kaçıracağız.
3: Oh, çocuk

0: Kaçırmak için deli olmak lazım.
1: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
2: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
0: Okuldayken ben de izliydim.
3: Buna sevindim.
4: Kaçırdılar oğlumu.
3: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
1: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
0: Hadi toparlanın, gidiyoruz.
3: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
0: Evet, çocuğun babası burada.
1: Onun da sırası gelecek.
5: Yumurcak belalı tatil birazdan TV 4'te.
6: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
8: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
9: Yeni Magnum Sandviç. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
14: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte...
20: ...deydi ya.
21: Ay, dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
22: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
23: Ben.
24: Botanik.
23: Abacus.
24: Kasa.
23: Marul.
24: Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
25: Süper Kumbara!
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV 4'te.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
26: Ucuz, ucuz. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
27: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve...

0: çok sağlam. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah arttırsın.
5: Senin çırak Kırkpınar'a katılacak.
4: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
5: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için Kırkpınar'a hazırlanacak.
6: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
4: O mübarek senin uğrun satılmaz.
7: Yarın Hıdır ile Sufya ablaların bahçesindeyiz.
4: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı?
5: Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
8: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
9: Hep beraber diyelim maşallah. Haydi Allah canı versin.
4: Ne o? Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.
10: Pehlivan, yarın 16.15'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni

0: Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
6: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
7: Aslanlarım, kul dediğin sizler gibi olmalı. Her birinize sancaklar versem gene hakkınızı ödeyemem. Dileyin benden ne dilersiniz?
8: Sağlığınızı, şan ve şefkatinizi dilerim devletlüm.
9: Sağlığınızı, şan ve şefkatinizi dilerim devletlüm.
7: Hasan kulum, seni serden geçtilerin başı seçtim. Vazifen, Böğürdelen Kalesi'ni fethetmektir. Kurban olmadan Böğürdelen Kalesi'ne Türk sancağını dik.
8: Kulluğumuzu ispat eyleyeceğiz. Hepimiz uğruna baş koyduk. Şehadeti cana minnet biliriz.

0: Bizler de Şevketli Padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'a iltihak etmek üzere yola çıkacağız ve Viyana muhasarasına iştirak edeceğiz.
1: Allah-u Ekber, ordumuz olsun, daim muzaffer.
2: Merhaba gazilerim! Gaziler, milletimiz uğruna kanımızı akıtmaya gidiyoruz. Hedefimiz Bölürden'in kanisi.

0: Sadece bir sandık kaldı.
1: Tamam. Bu son mu?
2: Evet.
1: Sağ ol.

0: Geciktiniz, merak ettim. Şöyle koyun bakalım.
1: Kaptan paramızı ver de biz gidelim. Hadi Serdar.

0: Tamam ortak, hepsini al.
1: Artık zenginin sevgili arkadaşım.
2: Serdar. Çabuk Serdar abi. Hemen ilk yardım hastanesine koş. Karını hastaneye kaldırmışlar, seni aratıyorlar.
3: Peki niye?
2: Birden sancısı tutmuş. Erken doğum yapıyormuş.
0: Ameliyathane nerede?
4: Buradan girin, koridorun sağında.
0: Sağ ol.
3: Doktor. Doktor bey. Sizinle açık konuşacağım. Annenin yaşama şansı çok az. Onu kurtarmaya kalkarsak çocuk ölür. Fakat aksi halde

0: Siz de benim gibi dertlisiniz galiba. Hastanızın durumu kötü mü?
1: Karım oğlumu doğururken öldü. Şimdi artık

0: hayatta oğlumla yalnızım. Hiç kimsem kalmadı.
1: Haklısın ama ölen ölünmez. Oğlun sağ kalmış ya. Sen ona şükret.
0: Bir şeyler içelim mi şurada?
2: On yıl sonra.

0: Alo? Evet efendim, ben oğlunuzun mürebbiyesi Zeynep'im.
1: Oğlunuz iyi efendim.
0: Yumurcak, baban seninle konuşmak istiyor.
2: Merhaba babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin, doğum günümü beraber geçirecektik.
3: Geliyorum yavrum, hemen geliyorum, öpücükler.
4: Bunlardan 15 tane olsun.
5: Peki.
0: Yumurcak, ne düşünüyorsun? Baban söz verdi, bu gece gelecek.
6: Bu sizin için çok karlı bir yatırım olacak. Eğer geç kalırsak fırsatı kaçırmış oluruz.
3: Bıktım artık bu işlerden.
7: Ben de aynı fikirdeyim. Fırsatı kaçırırsak fena olacak. Beyefendiyle aynı fikirdeyim.
6: Doğru.
8: Merhaba.
9: İyi akşamlar.
8: Yumurcak nerede?
9: Odasında efendim.
8: Pasta harika görünüyor. Elinize sağlık.
9: Teşekkür ederim.

0: işleriniz o kadar önemli mi? Oğlunuzdan da mı önemli? Bir baba olarak düşünün.
1: Siz ne zannediyorsunuz kuzum? Ben çalışıyorsam gene oğlum için çalışıyorum. Onu hiçbir şeyden mahrum etmemek için. Anlıyor musunuz?
0: Onun şu anda yalnız size ihtiyacı var. Size, babasına. Ama siz ne yaptınız biliyor musunuz? Her zaman işlerinizi bahane ederek ondan uzak durdunuz. İhmal ettiniz onu. Sizin için önemli olan sadece paraydı. Fakat kazandığınız paralar oğlunuzu mutlu etmeye yetmedi.
1: Yeter artık konuşmayın. Bu evde bir mürebbi olduğunuzu unutuyorsunuz galiba. Benim kimsenin nasihatine ihtiyacım yok. Hiç kimsenin.

0: Ne taşıyorsunuz?
1: Ada pazarından patates yükledik. İşte evrakımız.
2: Havalar o kadar sıcak ki çekilir gibi değil.
0: Arabayı kenara alın. Arayacağız.

0: Bu patatesler biraz garip geldi bana. Çuvalları açmamız gerekiyor. Kamyonu yolun ortasından çekin. Hadi sallanmayın.
1: Gel gel gel gel. Evet evet bu tarafa. Gel şimdi. Evet. Çabuk gazla durma. Hadi gazla.
0: Kaçıyorlar, cipi getirin.

0: Kaçmışlar. Atlayın arabaya, takip edelim.
1: Şu ileride gözüken eve girmeye çalışacağız. Sen arkada kal, beni koru.
2: Tamam.

0: Sakın kimse kımıldamasın. Hepiniz olduğunuz yerde durun.
1: Otur. Otur dedim sana. Siz de oturun. Uslu durursanız kimsenin kılına zarar gelmeyecek. Tatlı canınızı seviyorsanız beni iyi dinleyin. Gümrükçüler gelip bizi sorarlarsa görmediğinizi söyleyeceksiniz. Anlaşıldı mı?
2: Sizi telefondan istiyorlar efendim.
3: Bürodan olmalı, hemen dönerim.
1: Serko, ben Cafer.
4: Ayı boğan Cafer canım, Sinop cezaevinden kader arkadaşın.
5: Nerelerdesin?
4: Kara ormanda. Sınıra yakın bir orman kulübesindeyiz. Tam sınırı geçerken enselendik.
5: Kaç kişisiniz?
4: İki. Orman bekçisini rehin aldık.
3: Hemen hareket ediyorum. Görüşürüz. Ben gitmek zorundayım. Beni beklemeyin, siz yemeğinizi yiyin.
2: Ama söz vermiştim.

0: Hani bu hafta boyu yumurcakla olacaktınız?
1: Özür dilerim.
2: Kimdir bu Cafer? Nereden tanıyorsun?
3: Eski bir arkadaş. Onunla hayatımın en maceralı döneminde tanıştım. Cezaevinde, kabadayıydı. Acı bir kuvveti vardı. Kimse bileğini bükemezdi. Bıçaklı 10 kişinin arasına girer, hepsini tepeler... Her kavgadan burnu kanamadan çıkardı.
4: Bizi deli şaya götür.
5: Korkmayın, bizi oynatmazsanız sağ salim geri döner. Hadi.
3: Yaman adamdı koca Cafer.
2: Bana kalırsa kendini tehlikeye atıyorsun.
3: Koca Cafer'in yardımına koşmak boynumun borcudur. Bana o kadar büyük iyilikler etti ki.
2: Gene de ihtiyatlı olmalısın. Bir macera perest değilsin artık.
5: Söylesene be, daha gelmedik mi deli şeye?
6: İşte şurası.

0: Harbor.
1: Caber,
2: Perhol.
1: Canım arkadaşım benim. Ne vardı yok? Oğlumdan ne haber?
2: 10 yaşına geldi bile. Ha, bak sana arkadaşım Nihat'ı tanıtayım. 10 yıldır beraber çalışıyoruz.
3: Tanıştığımıza memnun oldum Nihat Bey.
0: Ben de seni tanıdığıma çok memnun oldum koca Cafer.
4: Yahu bıraksana çene çalmayı. Biz nasıl saklanacağız? Adamlar peşimizde.
2: Bu hortumları ağzınıza alıp suya dalın.
4: Sağ olun. Eğer imdadımıza yetişmemiş olsaydınız çoktan nalları bitmiştik. Bu yardımınızı ömrüm boyunca unutmayayım.

0: cezaevinden
1: çıktığını duydum da sana bir geçmiş olsun demeye geldim.
2: Sağ olasın ama ben içerideyken ziyaret etseydin daha memnun olurdum.
1: Ne desen haklısın arkadaş ama benim de başım dertteydi. Hala daha dertlerden kurtulmuş değilim ya. Şimdi bana senin gibi bir adam lazım. Yüreği, bileği konuşan güvenilir bir adam.
2: Bak arkadaş.
1: Dur sözümü bitireyim.
2: Benim palavraya karnım tok. İçeride yıllar kolay geçmiyor. Bundan sonra istavrite paydos. Torik'ten aşağısına olta sallamam. Tamam mı?
1: Dur, daha sözüm bitmedi. Elimde kaymak gibi bir iş var. Ucunda da milyonlar. Düşün, torik değil, balinaya olta sallayacaksın.
2: Benim basacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. Aslan payını isterim.
1: Aslan payı senin. Hadi şimdi gidip kafaları çekelim.
0: Bizim maksadımız gözünü korkutmak.
2: Meseleyi çaktınız değil mi? Önce herifi numaradan sorguya çekip basacaksınız sopayı. İyice ıslattıktan sonra bir biçimine getirip tüymesine göz yumacaksınız, anlaşıldı mı?
0: Bu ilk taksit. Gerisi iş bittikten sonra. Hadi şimdi gidip giyinin, neredeyse gelir.
2: Ne dersin Nihat, acaba yutar mı?
1: Onun yerinde olsan sen de bal gibi yutarsın. Bir de Cafer'i yanımıza alırsak işimiz iyice kolaylaşır.
3: Merhaba Nihat.
1: Merhaba. Arkadaşım Mehdi.
2: Merhaba, ne içersin?
3: İçerim.
1: Rıza, bir bardak...

0: Yola.
1: Anlat bakalım şu işi.
0: İş çok basit. Bir çocuğu kaçıracağız.
1: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım. Bütün polisi peşimize takarız sonra.
0: Hiç bir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
1: Sevmedim bu işi.
2: Acaba 5 milyon desem onu da sevmez misin? Böylece mangırın yarısı senin oluyor, ha? Ne dersin? Bu işi tereyağından kıl çeker gibi yapacaksın. Ondan sonra da paralar cepte. Karın gibi yaşarsın, tamam mı aslanım?
1: 5 milyona babamı bile kaçırırım ben. Ama anlamadığım bir şey var. Neden yarısı benim? Biz 3 kişi değil miyiz?
0: Çünkü işin bütün yükü sende. Çocuğu sen kaçıracaksın.
1: Neden başkası değil de ben?
0: Bak koca Cafer, seni seçmemizin sebebi şu. Baba adamsın. Oturaklı bir halin var. Yüzünden nur akıyor. Senden hiç kimse şüphelenmez. Hatta çocuğun kendi bile.
2: Çaktın değil mi durumu?
1: Kim bu kaçıracağım çocuk? Adı ne?
0: Bak Cafer,
2: söyleyeyim adını, Yumurcak. 10 yaşında bir çocuk. Çaktın değil mi?
1: Yumurcak he, daha da pek küçükmüş yavrucak.
3: Gel, otur şöyle.
4: Ben dolaşayım.
1: Şerefinize.
3: Kaçakçısını arıyoruz.
1: Eyvah, gümrükçüler geliyor çocuklar. Beni arıyorlar galiba.
3: Çam yarması.
4: Ne o, şaşırdın galiba.
3: Sen elimizden kaçarken ben gümrük kulübesindeydim. Patatesler sana bir şey hatırlatmıyor mu? Biz arkadaşlarla hala bunu konuşuyoruz. Osman. Hadi bakalım çam yarması. Bu bilezik yakışacak sana. Geçen hafta elimizden kaçanlardan biri. Bize ifade vermek istiyor.

0: Niye geldik buraya?
1: Soru sormak yok, yürü.
2: Ata şuraya.
3: Alçaklar.
2: Sen buna göz kulak ol. Ben ötekilerle ilgilenirim. Yürüyün. Yürüyün. Gelsin içeri. Ben bunları sorguya çekiyorum. Sen onu konuşturmaya bak.

0: Bize yardım edersen kaçmana göz yumarız. Ya kaçar kurtulursun ya da Kodes'e girersin.
1: Hadi öt bakalım.
0: Hadi bakalım çam yarması konuş. Hadi arkadaşın kimdi?
1: Aptallık etmedi, arkadaşının ismini açıkla. Söyle, kiminle beraber kaçırıyordun?
2: Hadi. Durun.
3: Yardım et.
0: Bunda hayır kalmadı. Biraz da arkadaşlarıyla uğraşayım. Belki onlar konuşurlar. Bunların işi tamam. Bu iş oldu sayılır.
4: Dümenimizi yuttular, oldu bu iş.
0: Tabanca numarasını da unutma sakın.
4: Unutmam. Hadi yürüyün.
0: Hadi çıkın bakalım, ben sizi konuşturmasını bilirim.
5: Oh, my God.

0: bakalım yavru. Adam böyle dövülür. Çöz şu kelepçeyi. Çöz diyorum hadi. Ne oldu, sustun bakıyorum. Ellerin titriyor. Az önce aslan kesmişti ha.
1: Çabuk ol.
0: Sen de dilini yuttun galiba. Yumruk öyle atılmaz, böyle atılır.

0: çılgınlık bu yaptığınız. Bütün polisler peşimize düşecek.
1: Bizim değil, senin peşine. Artık idamdan kurtulamazsın.
2: Ya ama neden? Onları ben öldürmedim ki.
3: Gümrükçüler bizim değil, senin peşindeydi.
4: Evet, beni arıyorlardı. Bir de siz aleyhime şahitlik ederseniz mutlaka asarlar beni.
3: Çocuğu kaçırırsan ele vermeyiz seni.
4: Anlaştık.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Canlıyız sorun battal gazi.
11: Kara şövalye. Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
12: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
11: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
12: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
11: Oğlum, merak etme baba.
13: Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
11: Tamam baba,

0: setleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Ne kadar emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
12: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti? Ben
12: nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok iyi.

0: yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya da?
1: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
4: Gel.
3: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Buyurun.
1: İyi günler. Ben Akay Mensucat Şirketi'nin yeni şoförü Cafer'im. Patronun oğlunu almaya geldim.
0: Buyurun oturun.
1: Sağ olun.
0: Bu sabah telefon ettiler değil mi?
1: Elbette ettiler.
0: Bir dakika içeri sorayım.
1: Tabii tabii sorun.
0: Nöbetçi öğretmeni aramıştım. Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki. Geliyor. Valizini sabahtan hazırlamış.
1: Dersleri nasıl gidiyor?
0: Çok iyi. Yalnız çok içine kapanık. Bir sebebi olmalı.
1: Haklısınız.
0: Siz daha evvel buraya hiç gelmediniz değil mi?
1: Evet doğru, hiç gelmedim. Zaten nasıl gelebilirdim ki?
0: Ben bu yazıyı bitirene kadar Yumurcak da burada olur.
2: Bak Yumurcak, bu bey babanın yeni şoförü.

0: Merhaba Yumurcak. Ben yeni şoförünüz Cafer'im.
1: Çocuğu teslim aldığınıza dair bir imzanızı rica edeceğim.
0: Tabii.
1: Güle güle Yumurcak. İyi tatiller dilerim.
2: Teşekkür ederim.
0: Hadi Yumurcak, gidelim. Hoşça kalın.
1: Güle güle.

0: Günaydın Yumurca.
1: Benim adım Nihat.
0: Bu da Mehdi. Babanın arkadaşlarıyız.
2: Okuldayken ben de izciydim.
3: İzci miydin? Buna sevindim.

0: senin adın Cafer mi?
1: Evet, herkes koca Cafer der bana. Bisiklet vereyim sana. Al

0: Gel bakalım Yumurcak.
1: Biz nereye gidiyoruz şimdi?
0: Göl kıyısında bir eve, orayı çok beğeneceksin.
1: Güzel bir yer mi?
2: Hem de çok güzel.
1: Balık da tutacak mıyız?
2: Elbette tutacağız, ben bayılırım balık tutmaya.
1: Sonra da göle girip yüzer miyiz?

0: Cafer.
1: Yalar.
0: Sigaran varsa bir sigara versene. Bizde kalmadı.
1: Parama veremem. Çocuk uyuyor.
0: Öyle mi?
1: Önce öyle.

0: Jaderamcan. Jaderamcan.
1: Emircan.
0: Uykum. Uykum geldi.
1: Şimdi yatırırım ben seni.
2: Hadi bakalım ufaklık. Git de zıbar.
1: Rahat bırak çocuğu, ben yatırırım.
2: Yatır bakalım dadısı.

0: Cafer amca, iyi geceler.
1: Sana da yavrum.
2: Telefon edeceksin.
1: Kime?
2: Çocuğun babasına.
3: Çocuğun babasının nerede olduğunu biliyoruz. Hemen temasa geçelim.
1: Sen niye etmiyorsun?
2: Senin sıtma görevim istesin, onu daha iyi etkiler. Sert bir dille, kısa bir konuşacaksın. İçine bir ateş düşmeli. Fidyeyi ödemediği takdirde çocuğun öldürüleceğine inandıracaksın onu.
3: Tamam mı?
1: Tamam.
2: Yalnız dikkatli ol. Açık verme sakın.

0: Dinle beni, oğlun yumurcak elimizde. Yaşamasını istiyorsan 5 milyon lira fidye hazırla. Polise de haber vermeye kalkma. Bir daha göremezsin oğlunu.
1: Tamamdır.
0: Ben nerede sıvaracağım?
2: Nerede olacak? Dipteki küçük odada.
0: Ben yumurcağın karşısındaki odayı istiyorum. Ağır ol bakalım. Orası benim odam. Senin odandı. Şimdi benim oldu.
2: Sen de ağır ol. Önce mangırı alalım. Hoş görün arkadaşlar. Koca Cafer'in analık şefkati tuttu. Bırakın hızını kesmeyin canım. Hem o olmasa çocuğun sütüne çişine kim bakacak?
3: Yumurcağı alması için şoförü yolladınız mı? Biliyorsunuz yarın tatil. Bir şey mi oldu?
4: Bir felaket.
3: Neler söylüyorsunuz? Yoksa bir kaza mı?
4: Kaçırdılar oğlumu.
3: Ne? Bu nasıl olur?
4: Korkunç bir şey. Biraz evvel telefonla bildirdiler. Fidye istiyorlar. Vermezsem öldürecekler.
5: Ne yapıyorsun? Polise mi telefon ediyorsun yoksa?
3: Okula arıyorum. Alo? Özel devrim okulu mu? Yumurcağı soracaktım. Evet. Ne zaman? Peki, teşekkür ederim. Bir dakika lütfen. Size telefon eden adam argo mu konuşuyordu?
5: Oydu, evet. Ve sesi bana hiç yabancı gelmedi.
3: Yüksek sesle kaba saba mı konuşuyordu?
5: Evet, kaba saba. Yalnız sesi çok uzaktan ve hafif geliyordu. Kim bilir, belki de sesini değiştirmiştir.
3: Önce fabrikadan telefon edilmiş, sonra da yeni şoförünüz okula uğrayıp çocuğu almış.
5: Yeni şoför mü? Yok ki öyle bir kimse.
3: Buyurun, bir de siz konuşun.
5: Alo?
6: Oğlum okuldan alan adamı tarif edebilir misiniz bana?
5: Nasıl bir adamdı?
6: Evet efendim. Evet.

Mes. Çok garip. Sanki Cafer'i tarif ediyordu. Gerçi telefondaki ses de Cafer'in sesine benziyordu ya. Koca Cafer. Bir çocuk hırsızı olsun.

0: Evet. Söyle Basri.
1: Bir ipucu buldum. İz üzerindeyim. Bana kalırsa bu işte Nihat'ın parmağı var.
0: Nihat mı? Olamaz. O benim en sadık adamım.
1: Sen yine öyle bil. Dinle. Mesele aydınlığa kavuşuyor galiba. Nihat hakkında bir yığın bilgi topladım. 3 gün evvel Cafer'le bir kahvede buluşmuşlar. Yanlarında Mehdi isminde bir sabıkalı varmış. Sonra gümrükçüler de gelmişler. Sahte gümrükçüler tabii. Onları tevkif edip götürmüşler. Nihat bu numarayı Cafer'in gözünü korkutmak için tertiplemiş. Bu yoldan ona şantaj yaparak Cafer'i çocuğun kaçırılmasında maşa olarak kullandığı anlaşılıyor.
2: Vay alçak herif.
1: Ha sahi, bu arada çok önemli bir şey öğrendim. Nihat senin ölen karının kardeşiymiş.
0: Türkan'ın kardeşi. Fakat nasıl olur, yıllardır yanımda çalışıyor.
1: Yumurcağı da senden intikam almak için kaçıyor.
0: Peşlerini bırakmayın sakın. Kıstırdığınız yerde de derhal bana haber verin, anlaşıldı mı? Nereden bilebilir? Doktora söylediklerimi nereden bilir? Ha tamam. Görmüştüm onu orada.

0: Evet, oradaydı. Doktor Adnan Bey, lütfen.
1: Alo, buyurun.
0: Özür dilerim doktor. Ben Serdar Akay. 10 yıl önce doğumda karım ölmüştü. Hatırladınız mı acaba?
1: O günü hiçbir zaman unutmadım. Meslek hayatımın en acı günlerinden biriydi. Yıllar sonra aramanızın bir sebebi olmalı.
0: O gün ameliyathanede yabancı biri varmış. Kimdi o?
1: Yabancı biri mi? Siz onu tanımıyor musunuz?
0: Tanısam sorar mıyım hiç?
1: Ölen karınız Türkan Hanım'ın kardeşi. O gün kardeşinin ameliyatında bulunmak istemişti. Nasıl tanımazsınız?
0: Oğlumun dayısı. Meğer bunca yıl koynumda bir yılan beslemişim. Ölen karım Nihat'ın kız kardeşiymiş. Olacak iş mi bu?
2: Çok önemli bir iş üzerindeyiz. Nihat son zamanlarda Meral isimli bir kadınla düşüp kalkıyormuş. Kadın birkaç gündür ortalıkta yok. Uluçay'da Çağlayan civarında bir evdeymiş.
3: Yardıma hazır olduğumuzu söyle şef.
4: Sen karışma bu işe. Benim davam bu dava. Kendim hallederim kendi işimi.

0: Çocuğun babası 5 milyonu hazırlamış, bizi bekliyordu şimdi. Balık oltaya takılınca hemen çekilmez.
1: Peki, ya adam parayı ödemezse o zaman ne yapacağız ha?
2: İkisini de öldüreceğiz.
1: Olur mu öyle şey? Çocuğu...

0: Bunun ne günahı var?
1: Aklın vermediği işe karışma sen.
2: Kurallarımız serttir.
3: Otur yerine arkadaşım, sinirlenme. Bizim kitapta merhamet kelimesinin yeri yoktur.
4: Daha küçücük zavallı. Bırakalım da yaşasın. Şu dağın tepesine çıkalım seninle. Aşağı baktığımız zaman insanları bir kadar, çok kadar göreceğiz.
5: Gözlerim kan!

0: Tamam geldik. Geldik yumurcak. Biraz daha gayret. Ha işte.
1: İyisin ya, bir şeyin yok ya.
2: Sana zahmet oldu Cafer amca. Ben kendim yüzüm çıkardım.
1: Vay canına. Demek kendi yüzüp çıkabilirdin ha?
2: Tabii.
1: Nasıl, beğendi mi burasını?
2: Çok.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi Yumurcak? Tam yaşanacak bir yer burası. Beraberce bir kulübe yapacağız seninle. Yaz kış burada oturacağız. Ha? Ne dersin Yumurcak? Sonra kızıldericilik oynarız, ok yaparım, yay yaparım. Sen reis olursun, ben de kızılderili.
2: Kızılderililer gibi bir hayat yaşarız seninle.
1: Yaşarız ya. Sen benim oğlum gibi olurdun Yumurcak. Tatilimizin bitmesini hiç istemezdik. Yeah.

0: amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları. Buraya yerleşmeye karar verdik. Bir kulübe yapıp Kızılderililer gibi yaşayacağız.
1: Çok dikkat etmelisin koca Cafer. Çocuğu görebilirler.
2: Bak ne diyeceğim. İyi yemek yersen çabucak büyürsün.
3: Koca Cafer, anne gibi konuştun.
2: Nihat, söyle şu herife bir daha böyle konuşmasın, yoksa dilini keserim, hiç konuşamaz. Anlaşıldı mı? Al bakalım yumurcak.
4: Teşekkür ederim.
2: Hadi sen şimdi doğru dışarı çık ve beni bekle. Ben de Nevale'yi alıp geleceğim. Biraz daha dolaşırız seninle.
4: Hı hı.
2: Bir daha arayalım. Bu iş adam akıllı uzadı.

0: Cevap vermiyorlar.
1: Bir süre daha bekleyelim. Daha sonra düşünürüz.
2: Fazla düşünmek iyi değildir.
1: Konuşmakta.

0: Yumurcak.
1: Hey Yumurcak. Bak sana yiyecek getirdim.
2: Ne olacak Alper amca?
1: Oh. Sen de sağ ol.
0: Bak bak.
1: Gel gel. Bak görüyor musun? Kocaman bir kurbağa.
3: Bakıyorum çocukla aran çok iyi. Ha?
1: Ne olacakmış? Bir itirazın mı var yoksa?
3: Yok ama merak ediyorum. Bu sevginin sebebi nedir?
1: Sevgi adamın yüreğinden doğup taşar ama sen de yürek olmadığından anlayamazsın.
3: Bana kalırsa... Sen bu veledin ya anasıyla yattın ya da babasıyla.
1: Ağzını yırtarım senin.
3: Dokunma ona. Seni velet seni. Kes sesini bakayım. Yürü. Hadi yürü.
1: Bırak ulan çocuğu. Hadi konuş. Tekrar et o söylediğin lafı, konuş. Annesiyle babasıyla he. Hadi söyle. Söyle bir daha lafı. Oh.

Thank you.

0: Hadi konuş. Tekrar et o söylediğin lafı, konuş. Annesiyle babasıyla he. Hadi söyle. Söyle bir daha lafı.
1: Kesin kavgayı be. Kesin dedim size. Kafasız herifler. Bir de sizinle mi uğraşacağız?

0: Kurulan.
1: Heyecanlı bir gün değil mi?
0: Evet. Sana bir gömlek getireyim.
2: Cafer, buraya eğlenmeye gelmedik. Sonunda çok para var, unutma.
1: Unutmadım.
3: Yok ya. Turistler gibi geziyor, dalganı geçiyorsun. Aptallık etme. Oyun oynamıyoruz.
1: Tepem yavaş yavaş atmaya başlıyor. Söyledim, gevezelerden hoşlanmam.
2: Bence doğru söylüyor. Tatile gelmedik. Olaya ciddi yaklaşmıyorsun sanki. Aklını başına al. İşin sonunda çok para var.
1: İşe niye girdim sanıyorsun?
2: O halde sana tavsiyem, Velet'le fazla samimi olma. Doğru değil.
4: Tamamdır.
5: Çocuklar senin mi?
4: Evet.
0: Teşekkürler.
1: Hadi. Dikkat et, geliyorum.
2: Hüseyin nerede?
3: Hava alıyor.

0: Ne yaptığının farkında mısın?
1: Bu işi bu kadar büyütmeye gerek yok sanırım.
0: Önce işimizi bitirmeliyiz. Nereye gidiyorsun?
1: Biraz kasabaya ineceğim. Baksana burada her şey yasak.
0: Ağır ol biraz. Gitmen doğru değil. Birbirimizden ayrılmamız doğru olmaz.
1: Bak, bana kalırsa sen bu işi fazla büyütüyorsun. Görmüyor musun? Burası tam takır. Biraz alışveriş yaparım. Fena mı olur yani ha?

0: kareyiz. Şimdi hedefi 12'den vuracağım.
1: Görelim bakalım. Koca reis'e bak. Ok öyle atılmaz, böyle atılır.

0: amca. Şu babamın arkadaşlarını hiç sevmedim. Nereden bulmuş bunları? Hiç gözüm tutmadı.
1: Haklısın Yumurcak. Onları benim de gözüm tutmadı pek. Ama geldiği zaman babana sorarsın daha iyi. Hadi gel bakalım küçük apaçi.
2: Zavallı oğlum. Canavarların elinde şimdi. 5 milyonun ne değeri var ki? Oğlumu kurtarmak için bütün servetimi vermeye hazır. Fakat eminim fidyeyi ödesem de ödemesem de öldürecekler onu.

0: Dur bakalım.
1: Dur dedim sana. Oğlum yukarıda mı? Bu işin kanununu sen de bilirsin.

0: Hey, sarayınıza fazla dayamadı, bitmedi.
1: Aferin be Cafer amca, bitince çok güzel olacak eminim.
0: Bundan hiç şüphen olmasın Yumurcak, çünkü onu biz yapıyoruz. Hey, burası sevgiyle dolu olacak, biliyor musun?
1: Keşke evimde de bu sevgi olsaydı.
0: Yumurcak.
1: Efendim?
0: Baban nasıl bir adam?
1: Doğrusunu istersen ben de pek bilmiyorum. Devamlı evde değildir.

0: Peki seninle hiç oyun oynamaz mı?
1: Oynar ama arada bir.
0: Bence hata ediyor. İnsan çocuğuyla arkadaş olmalı. Ben böyle düşünüyorum.
1: Ben de öyle ama ne yapabilirim ki? Bazen onu aylarca görmüyorum.
0: Benim çocukluğum da babasız geçti. Ben de onu arada sırada gördüm. Bu acıyı çok iyi bilirim. Sonra o ölmüş. Çok üzüldüm, evet. İnan bana Yumurcak. Günlerce ağladım. Kendime gelemedim. Yapayalnızdım. Görüyorsun, hala yalnızım.
1: Üzülme, ben varım.
0: O halde... Bir şeyi itiraf etmeliyim.
1: Neyi Cafer amca?
0: Bilmem ki, nasıl söylesem Yumurcak. Seni oğlum gibi seviyorum.
1: Ben de seni babam gibi.
0: Aslanım koçum benim. Canım. Hadi bakalım oğlum. Hadi gidelim artık.

30 kiloda sinek siklet dünya şampiyonu, yenilmez boksör Yumurcan! Ve 120 kiloda ağır siklet Koca Cafer, dünya şampiyonluğu ünvan maçı, 3,5 round'lu kıyasıya bir karşılaşma!

0: hayatta en güvendiğim insan. Cafer benim oğlumu kaçırsın. Hem de Nihat'la beraber. Hala iyi. Eğer fidyeyi vermezsen öldürecekler onu.
1: Çocuğun babası telefona çıkmıyor. Yok dedirtiyor. Anlayamadığım bir terslik var bu işte. Polisi karıştırmış olmasın. Bu durumda burada daha fazla kalamayız. Gidiyoruz.
2: Hayır.
1: Bu da ne demek?
2: Ben sizinle gelmiyorum. Çocukla burada kalacağım.
3: Çıldırmasın sen. Eğer kalırsan geberirsin.
2: Gene kaşınıyorsun galiba. Anlaşılan yediğim dayak yetmedi. Sen odana sıkı vuracak.
3: Bizimle geleceksin. Mecbursun.

0: mecbursun dedim.
1: Bir şartım var. Önce çocuğu okula götüreceğiz.
2: Bunu sonra düşünürüz. Şimdi valizleri hazırlayın.

Görelim bakalım.

0: Sizin yüzünüzden hayattaki en iyi arkadaşım Serko'ya ihanet ettim.
1: Hiç aklına gelmedi değil mi? Koca buna. İşte biz adamı böyle enayi yerine koyarız. Seni bir dama taşı gibi oynadım. Şimdi oyun bitti. Artık sana ihtiyacım kalmadı. Her şeyi anladın değil mi?
0: İyi ama neden yaptım bunu?
1: İntikam almak için. Arkadaşın Serko'nun karısı benim kız kardeşimdi. Ameliyat masasında can verdi. Senin arkadaşın yüzünden. Doktor sorduğu zaman oğlumun yaşamasını tercih etti. Kız kardeşim daha hayatının baharında, daha hayata doymadan gencecik uçup gitti. Hesaplaşmak için yıllarca hep bugünü bekledim. O kardeşimin acısıyla nasıl benim yüreğimi yaktıysa, şimdi ben de onun yüreğini evlat acısıyla öyle yakacağım.
0: Anlaşıldı mı şimdi? Hadi toparlanın, gidiyoruz.
2: Ben onlarla gitmek istemiyorum. Senin yanında kalmak istiyorum.
0: Korkma Yumurcak. Kimse sana bir şey yapamaz. Bana güven. Hadi gidelim. Yürüyün. Buyursunlar.

0: Ben bu taraftan gidiyorum. Sen arkalarını çevir.
1: Olur.
0: Hadi çabuk ol, çabuk ol.

0: Sus sus yavrum.
1: Bırak, bırak o çocuğu, hadi herif.
2: Kurtar beni Cafer amca.
1: Eğer ona bir şey olursa parçalarım seni.
0: At o silahı elinden, yoksa vururum çocuğu.
1: Yapamayacaksın.
0: Yapamayacak mıyım?
1: Evet, çocuğun babası burada.
0: Onun da sırası gelecek.

Çık meydana! Erkeksen çık meydana! Çık da kozumuzu paylaşalım! Çık diyorum sana! Çık meydana korkak herif! Çık! Neredeysen çık! Senelerdir sana karşı beslediğim kinin zamanı geldi artık! Bir zamanlar tercih hakkını kullanmış oğlunu yaşatmak için kız kardeşimi öldürmüştüm! Şimdi oğlun ölecek! Nihat! Yeah!

0: Hey, Gino!
1: Ah!

0: Zafer amca, sen olmasaydın çoktan ölmüştüm ben. Şimdi senin sayende yaşıyorum.
1: Oğlunuza karşı hiçbir zaman ilgi göstermediniz. Oğlunuz sizden koptu, uzaklaştı. İşleriniz oğlunuzdan daha mı önemli? Baba olarak göreviniz yalnız para kazanmak.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalı?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttır. Senin çırak 40.000'a katılacak.
10: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
9: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için 40.000'a hazırlanacak.
10: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
9: O mübarek senin uğrun satılmaz.
11: Yarın Hıdrelle Sufi ablaların bahçesindeyiz.
9: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Bir sene bedava tıraş benden. Sabahından gidiyoruz, haberim yok deme.
12: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
13: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah canı versin.
9: Ne o? Kara Bilal, bizim pehlivanımız Yaman'dır.
14: Pehlivan, bugün 16.15'te TV4'te.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
8: 112 112.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Cafer, at silahını! Bırak çocuğu yoksa dağıtırım beynini.
1: Yapma baba. Sakın ateş etme. Cafer amcam o benim. En iyi arkadaşım. Ölümlerden kurtardı beni. Hem de kendi hayatını tehlikeye atarak. Onun benim için yaptıklarını insana babası bile yapmaz.

0: Şef Rafet İnce hafta içi yepyeni bir yemek yarışmasıyla karşınızdayız. Benim yemeğim nasıl bir yarışma hemen anlatıyorum. Benim yemeğimde her hafta 4 kişi yarışıyor. 4 kişiye benim belirlemiş olduğum süre zarfında ve benim belirlemiş olduğum yemekleri her gün birbirinden lezzetli hem ekonomik hem pratik yemekleri yarışmacılarımız yapacak. İşte esas final burada başlıyor. Nasıl burada başlıyor? Yaptıkları yemekleri kendileri gözleri kapalı olarak tadım yapıyorlar. Tadımı yaptıktan sonra 0 ile 5 arasında bir puan verecekler. Gözleri kapalı oldukları için kendi yapmış oldukları yemeklere hem 0 puan verebilirler hem 5 puan verebilirler. Rakiplerine iyi puan verebilirler, rakiplerine kötü puan verebilirler. Buradaki amaç en iyi yemeği, en lezzetli yemeği gözünüz kapalı olarak tadarak ve puan vermeniz. Sonrasında Rafet Şef'in de tabii ki vermiş olduğu bir puan var. 0 ile 5 puan arasında sizlere puan vereceğim. Benim için önemli olan benim vermiş olduğum süre zarfında ve benim yapmış olduğum yemeğin birebir aynısını yapmanız. Sonrasında en önemli konuya geliyoruz. Evet. Cuma günü haftanın şampiyonunu belirliyoruz.
1: Oh.
0: Haftanın şampiyonunu bu set ne yapıyoruz? 0'dan 10'a kadar bir puanlamamız var. Finali belirleyecek 10.000 TL ödülü alan şampiyonu haftanın son günü belirliyoruz ve evine yolcu ediyoruz. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı
1: evet.
2: Şefim.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Süreniz 45 dakika. O tabağı silme. Hayır. O tabağı yıka yıka. Siz ne yapıyorsunuz ya?
2: Ben ne yapıyorum?
0: Ben ne bileyim sen ne yapıyorsun?
3: Para nereye koyacağız ya?
0: E cebime koy. Abi sen bu işi bırak, kovboy ol. Ay, ben bu yemeği tatmam. Ya yandı. Son 3, 2, 1. Geriz, o kadar büyük bir hatam var ki. Gözler kapatılarak.
1: Hazırım.
0: Puanlama zamanı.
3: Sosu biraz az.
1: Bu çok iyi yunurulmuş.

0: bir köfte. Bu kıtır kıtır ağzıma geliyor. Pişmemiş.
1: Bence bu yemek...
2: Efendim bu benim yemeğim.
3: Gözlüklerinizi çıkartalım. Bak bakalım kime ne puan vermişim.
1: Seninkini tattığım için çok pişman.
3: Tadım sırası bende. Uyanıklık yaptığın için sana...
0: Neden şefi?
3: Buradan ders çıkartmanız lazım, ders. Benim yemeğim. İlk önce Hasan abi senden başlayalım.
4: Ben 1971 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. Mutluyum, seviyorum onları. Onlar için de yarışıyorum.
3: Süper. Süper. Fatma ablacığım?
1: Ben de evliyim, bir oğlum var. Güzel giden bir evliliğim var. Böyle.
3: Muhteşem.
1: Muhteşem bir evliliğim var, evet.
3: Süper. Hemen Can.
5: Şefim 34 yaşındayım. Can Ekerik, İstanbul'da yaşıyorum. Ailemle beraber yemek yapmaya ve kazanmaya geldik.
3: Yeliz Hanım.
6: Yeliz Odabaş, İstanbul'dan katılıyorum. Esas Artvinliyim. Oğlum ve kızımla yaşıyorum. Hırslıyım, kazanmaya geldim. İnatçıyım.
1: Vay, vay.
3: Yarışma daha başlamadan heyecan var. Peki, hazırsak Rafet evet. Şef sepetlere ne koymuş? Şöyle aynı anda ben söylediğim an aynı anda kaldırıyorsunuz. Bakalım Rafet Şef'in sürprizine 3, 2, 1 ve kaldıralım. Hasan abi ne olabilir sence?
4: Burada ne olabilir? Enginar.
3: Enginar zaten sepette var.
4: Enginar dolması yapacağız.
3: Fatma ablacığım.
1: Ben de enginar dolması diyeceğim ama burada şey de var. Zeytinyağlı desem olmaz. Un da var. Yumurta da var.
3: Sen biraz daha düşün Can.
5: Şefim iki çeşit yemek var büyük ihtimalle. Islama köfte gibi duruyor yani sulu köfte gibi duruyor. Enginarı da bilemiyorum.
3: Yeliz.
6: Evet burada iki çeşit yemek gibi duruyor şefim. Bana da sulu köfte ve ekşili çorba gibi geldi. Yani ya da enginarlı yemek gibi geldi.
3: Yavaş yavaş tahminler geldi. Evet. 3 aşağı 5 yukarı. Bakayım ben sizlere ne yapmışım, nasıl yemekler yapmışım. Bir görelim. Benim yemeğim. Günün yemeği ekşili köfte ve enginar püresi için malzemelerimiz. 250-300 gram dana kıyması kullanıyoruz. Yarım su bardağı pirinç daha önceden ıslatılmış. 2 adet yumurta, yumurtanın bir tanesini köftenin içerisi için kullanacağım. Bir tanesini meyanesi için kullanacağım. 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım limon, 5-6 yaprak nane, 4 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı yeni bahar, kıymanın ana harcı için 1 adet orta boy soğan, enginar püresi için 3 adet orta boy enginar. Birazcık tuz, biraz karabiber. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi sıra yemeğin yapılışında. 3 adet enginarımız var. 3 adet enginarımızı daha önceden kaynamış suyun içerisine ilave ettim. Yarım limon. Enginarımıza limonu sıktım. Ve kabuğuyla birlikte pişiriyorum. Geri kalan yarım limon ise çorbasının mayonezinde kullanmak için ayırıyorum. Burada enginarlar haşlanırken bir taraftan hemen ekşili köftenin kıymasını yoğurmaya başlayacağım. Birazcık tuz, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Şu şekilde yarım çay kaşığı yeni bahar, 1 adet soğanım var. Kıymanın içerisine rendeleyeceğim. 1 adet yumurta, pirincimi ilave ettim. Biraz alaşağı ettikten sonra 3 yemek kaşığı unumu ilave edeceğim. Unu da ilave ettikten sonra yoğurmaya başlayacağım. Yarım çay bardağı suyun içerisine 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı un. Burada kaynayan suyun içerisine de yarım limonumu sıkıyorum. Elimi içerisine ıslatıp yağlı suyla köfteden bir parça alacağım. Küçük küçük misketler hazırlayacağım, bırakacağım. Şimdi bunları üzerinde gezdireceğim. Şimdi köftelerimizi kaynayan suyumun içerisine şu şekilde tek tek atın ki köftenin şekli bozulmasın. Şimdi bunu bu şekilde bıraktım. Ve kapağını kapatıyorum. Enginarlarımı hemen sudan çıkartacağım. Tel süzgeç. Enginarlarımı aldım. Enginarları püre haline getirmeden önce burada görmüş olduğum taze nanelerim var. Taze nanemin üzerine

0: Zeytinyağı, tuz, çok az bir şey. Karabiber, bir blenderla püre haline getirmemiz lazım. Püremiz hazır. Şimdi burada unumuz, yoğurdumuz var. Meyhanede en önemli unsur ilk önce yoğurtla birlikte yumurtayı çırpmak. Öncelikle bunun güzelce bir kıvam almasını sağlayacağım. Unumu ilave ediyorum. Şu an bu harcımız da hazır. Çorbamızdan bir kepçe et suyu alacağım ve aynı anda karıştırmaya başlayacağım. Şu şekilde ekledim, karıştırdım. Şimdi bu karışımı köfteme yedireceğim. Yavaş bir şekilde. Şöyle karıştırdım ve bıraktım. Şimdi bir tereyağı kaldı. Güzel üzerine tereyağı yakacağım. Yaklaşık 2-2,5 yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. Burada tereyağını erittikten sonra direkt çorbanın üzerine boşaltacağım. Altını kapattım. Yapmamız gereken şu. Ocağımın altını kapattım. Köftemin altını açtım. Bir 5 dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Muhteşem. Böyle ekşili ekşili böyle limon kokusunu aldık. Güzel bir tereyağı kokusu var. Şimdi burada enginar püresi hazır duruyorken artık sunuma geçebiliriz. Çok fazla olmadan yaklaşık 1,5 kaşığı enginarı böyle bir kalıp yardımıyla tabağıma yerleştirdikten sonra 4-5 tane köftemizden alacağım. Enginarımın üstüne köftelerimi yerleştireceğim. Suyundan alacağım. Şu şekilde biraz kekik gezdireceğim. Üzerine ilavesini yaptıktan sonra sunumumuz hazır. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun. Muhteşem bir sunum. Aynı sunumu sizden bekliyorum. Tarifleri görmüş olduğunuz gibi her noktasını gösterdim. Not aldınız. Hazırsak bir saniye. Ne yapıyorsunuz? Ben başlattım mı?
1: Hayır.
0: Ben zile dokunmadığım sürece, 3'ten geriye saymadığım sürece yarışmaya başlamıyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız efendim.
0: Ve yarışma başladı. Süreniz 45 dakika. 45 dakika içerisinde muhteşem bir enginar püresi bekliyorum. Lezzetli, tertemiz, güzel bir sunumla ekşili köfteyi sizden yapmanızı rica edeceğim. Sepetleri alta alıyorsunuz ve hızlı hareket ediyorsunuz. Yapmanız gereken hızlı bir şekilde yemeği yapmanız. Sepetleri arkaya tezgahınıza alabilirsiniz. Sepetlerin içerisinde torşon var. El bezi olarak kullanmanızı rica edeceğim. Hasan ne yaptın daha? Dakika bir, gol bir. İnşallah onu kullanmasın. Yere düşürdüğün peçeteyle de elini yıkamadan yemek yapacağını düşünmüyorsun herhalde.
1: Hasan Bey kendini bu yarışmada hiç yormasın. Bence bu yarışmada hiç işi yok.
0: Şapkayı şöyle... Oğlum burası yemek yarışı, kovboy yarışması değil burası.
2: Şefim ben hep şapkayla geleceğim buraya. Seviyorum şapkaları. Şapkalı adam diyebilirsiniz bana direkt.
0: Kaldır da kamera görsün.
2: Tamam.
0: Ne yapıyorsun şimdi?
2: Enginarlarımı koydum kezim. Onu mu koyacağım şimdi?
0: Suyu yarın... kaynatmadan enginarı ben atmadım orada.
2: Sıcaktı kettle'daki suyum. Çok az kaynayacak şimdi.
0: Peki. Ben sizin yeriniz olsam güzel bir hazırlık. İlk önce yapmanız gereken izlediyseniz güzel bir hazırlık. Fatma Hanım.
1: Efendim.
0: Bak hazırlığını güzel yapmış. Streçleri bir açsanız, malzemeleri izleyicilerimiz bir görse, malzemelerde neler var, ekranlarını yeni açan değerli izleyicilerimiz, değil mi? Görsünler. Evet. Hasan abi. Evet. Elini yıkadın mı?
3: Yıkadım.
0: Ha, iyi. Sence o suda o enginar pişer mi?
3: Suyumu az koydum.
0: Hızlı. Ama beni yakma.
2: Şefim bu yemek Türk usulü bir yemek mi? Yani yoksa hani...
0: Evet, Türk usulü. Bu bir İngiliz yemeği falan değil. Hani... Annemizin evde yapmış olduğu ekşili köfte.
2: Enginar püresi var. Artistik peşinde değilim. Biraz ters köşe yapmaya çalışıyorum aslında. Bu çocuk böyle güzel müzel diye karamel sepeti zannediyorlar ama öyle olmadığımı görecekler. Bir dahaki programda rapçi olacağım.
0: Neyli olacaksın?
2: Rapçi olacağım. Her program başka bir konseptle, konsept şapkasıyla.
0: Bunun bir hikayesi var mı?
2: Aslında yok. Hem eğlenmeye geldim hem birinci olmaya geldim. Birinci olduğumda şaşıracak arkadaşlar.
0: İddialı bir cümle geldi. Birinci olmaya geldim. Hayırdır, ne yapıyorsun? Kolay gelsin.
3: Sağ olasın.
0: Sizin evde eldiven falan yok mu?
3: Ellerimi yıkadım ama.
0: Elini istediğin kadar yıka. Ben bu yemeği tatmam. Sana söyleyeyim.
4: Hasan abi bir felaket. Hasan abi bir felaket. Onun buraya gelmesi bile bir hata.
0: Kıyma, hamur, köfte, bu tarz her ne yaparsanız yapın, mutlaka eldiven kullanmak zorundasınız.
2: Tamam şefim.
0: Evde dahi olsanız tırnaklarınızın arasına kıyma, hamur girmemesi için eldiven taktırıyoruz. El lezzeti evet var, el lezzetine inanıyoruz. Evet. Hasan abicim, bir saniye. Şimdi bunu çıkartıyoruz.
3: Evet.
0: Bu böyle olmaz. Gidiyorsun, elini sabunluyorsun ve geliyorsun. Elini suya tut, gel, olmaz. Tamam, okeydir. Geçebilirsin yerine. Evet, Fatma Hanım.
1: Efendim şefim.
0: Heyecan var mı?
1: Çok var.
0: Bir şey soracağım.
1: Efendim şefim.
0: Hem çalışalım hem sohbet edelim.
1: Buyur.
0: Can orada soğanı doğruyor, sen rendeliyorsun.
1: Şefim, ben sizi izledim. Rendelemiştiniz.
0: Can.
2: Soğanları doğruyorduk şefim, rendelemiyorduk.
1: Ama şefim rendelemişti Can.
2: Göreceğiz.
0: Hanginiz doğru yaptınız? Bir adet soğanım var. Kıymanın içerisine rendeleyeceğim. Tadımda görüşeceğiz. Tadımda görüşeceğiz. Ay! Bırak, bırak, bırak, bırak. Hepiniz bir bırakın. Bırak. Süreyi durduralım. Temizlik en hassas konu. Yere bir şey düşüyorsa, eldivenle yerden bir şey alıyorsanız eldiveni çıkar at. Onunla yemek yapılmaz arkadaş. Hijyen en önemli hassas noktamız. Elinizde kolye, alyans, oje gibi şeyleri ben istemiyorum.
2: Tamam şefim.
0: Temizlik istiyorum.
1: Tamam şefim.
0: Elinizi sürekli eldiveni tutacaksınız diye bir kaydı yok. Bir daha söylüyorum. Eldiven sadece kıymayı yoğurmak için. Devam ediyorsunuz. Haydi.
2: Hasan Bey çok hijyenik çalışmıyor açıkçası. Çünkü eldivenleriyle yere değdi, ellerini yıkamadı ilk başta. O yüzden aslında tadarken birazcık tereddüt edeceğim yemeklerini.
0: 10 bin lirayı kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Çocuklarımın
0: eğitim. Hem çalışalım hem
3: çocuklarımın eğitim için.
0: Çocuklar kaç yaşında?
3: Çocuklarım birisi 23, birisi 20. 20 gastronomi okuyor.
0: 20. Gastronomi okuyorlar.
3: Evet.
0: Çok güzel. Kızından taktik aldın mı?
3: Efendim?
0: Kızından taktik aldın mı?
3: Kızımdan taktik aldık ama.
0: Hasan abi, heyecandan mı unutuyorsun?
3: Heyecandan unuttum. Heyecan.
0: Benim dediğimi mi yapmak
3: zaten
0: istiyorsun?
3: Tekrar gibim heyecanım yani.
0: Abi, az önce dedim ki eldivenle yoğur.
3: Evet, evet.
0: Üçüncü eldiven tamam. Takışın. Tamam. Bak, üçüncü eldiven. Ben şimdi böyle iyiyimdir ama sona doğru heyheyler gelir. Yani heyheyler gelir.
1: İstemiyorum. Yan gözümle bir baktım, o kadar pisti ki masası size anlatamam. İnanılmaz pisti.
0: Can niye büyük doğruyu herkes rendeliyordu? Can niye büyük doğruyu Eliz?
4: Yani sanırım tarz kovboy olmuş ya, onda da bir iddiası var sanırım ama ben sizde rendelediğinizi şey gördüm.
0: Süper.
4: Can taktik yapıyor herhalde şefim. Ben siz ne yapıyorsanız onu yapmaya çalışıyorum.
0: Taktik yapıyorsa burada diyor ki iri iri doğrardım soğanı. Hani bunu ben tattığım zaman iri soğanlı olan benim diye uyanıklık yapıyor olabilir mi Fatma abla?
1: Olabilir.
2: Soğanları rendelemem taktik değildi aslında bakarsanız. Öyle olmasını düşündüğüm için öyle yaptım.
4: Hasan Bey, bence keşke sizin yerinize eşiniz katılsa.
3: Vallahi.
1: Ya da hiç çalışmadın mı eşinle bir hafta yarışmaya gelmeden önce?
3: Çalışmama gerek duymadım.
1: Biraz çalışsaydınız.
4: Oo, o kadar da iddialıyız yani Hasan Bey.
3: Evet.
0: Anam, anam, anam.
2: Aa. Ben Hasan Bey'i rakip görüyorum bu arada.
0: Niye hepiniz böyle üçünüz birden Hasan Bey'e yüklendiniz?
2: Ben rakip görüyorum. Dağlı görüyorum şefim Hasan Bey'i. Rakip görüyorum ben. Ben bayanları rakip görmüyorum.
1: Can beni rakip görse ne olur, görmese ne olur.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sen evde böyle yenge hanım seni kovalamıyor mu mutfakta?
3: Kovalıyor.
0: He? Bir daha söyle.
3: Kovalıyor tabii.
0: Kovalıyor mu?
3: Ay. Allah, Allah, Allah.
0: Gitti. Hasan abi, ben senin yanına ne zaman gelsem ya peçete düşüyor,
3: heyecan.
0: Ya bıçak düşüyor, ya tahta düşüyor.
3: Hep heyecan.
0: Abi, heyecanın güzel bir şey. Heyecanla yenik düşme. Mantıklı hareket et.
3: Şef bana çok yüklendi. Aslında ben çok iyi gidiyordum da biraz telaş yaptım.
1: Şefim. Böyle elimi cebime attım.
0: Evet.
1: İkimize arkadaşlarımın gözü değmesin diye nazar boncuğu getirdim. Çok nazar değdirmeyin ne olursunuz.
4: Fatma Hanımcığım, ben nazar boncuğumu gözlerimde getirdim. Hiç gerek yok, size nazar değmez. Merak etmeyin yani. Nazar değecek bir kişi varsa o da benim yani.
2: Üzgünüm.
1: Evet,
2: yani
1: Yeliz'in nazarı değmesin, masama
4: üzgünüm,
1: da boncuğumu
4: Fatma
1: koyuyorum.
4: Fatma Hanımcığım, üzgünüm. İstediğiniz kadar yapın çünkü benim size nazarım değmez.
1: Değer belki.
0: Şey
4: yok,
0: gözlerini,
4: çünkü rakip görmüyorum sizi.
0: Gözlerini şu kameraya bir göstersene bir.
4: Şöyle bir bakayım. Fatma Hanım'ı değil, hiç kimseyi rakip görmüyorum.
1: O Yeliz'in gözlerini gördüm ya, kesinlikle bana nazar değdirecek. İnanıyorum ben ona.
0: Haftanın ilk gününden birbirinize bayağı sallıyorsunuz da, haftanın son günü finalde göreceğim. Birbirinizi yemeyin ama. Bu ne bu? Bu. Bu ne?
2: Şefim, onu dökünce temizlemeye çalıştım.
0: Yani,
2: gelmedi.
0: Kamera görebilir mi şurayı? Abi sen bu işi bırak, kovboy ol. Ben sana söyleyeyim, sen yemek yapacak potansiyelin yok senin, sana söyleyeyim. Yani şurayı görür müsünüz? Bu torşonu, ben bir daha, bunun ismi bizim mutfak terminolojisinde torşon. Hem yap, hem çalış, hem de beni izle. Bu torşonu alırsın, bak böyledir. Hanımlar siz de görün, bu alnımızı silme falan değildir. Bir yer batarsa, tencerenin kenarı sıcaksa onu alıp bir yere koymak için kullanmış olduğumuz torşon. Torşonunuz da bu şekilde kenarda duysun. Anlaşıldı mı? Evet. Nasıl gidiyor burası?
1: Güzel gidiyor şefim.
0: Abi bir şey öğreneceğim senden, bir şey soracağım.
3: Efendim?
0: Pazarda ne iş yapıyorsun abi sen?
3: Pazarda sebze meyve satıyoruz.
0: Mesela pazarda meyve sebze satıyorsun ya.
3: Evet.
0: Benim en çok hoşuma giden bir nokta vardır. Böyle pazarcıların kendine has böyle bir ses tonu vardır. Hani şarkıyla, türküyle o sebze, meyve, hani orada giyim, kuşam bir şeyler satılıyor.
3: Şeyine göre.
0: Sen yapıyor musun bunu?
3: Fazla bağırmam da mesela.
0: Mesela ben geldim. Mesela
3: patlıcan geldi. Patlıcan kara kömür verir.
0: Bir bağırsene. Bir gö patlıcan, bir
3: göre. Patlıcan kara kömür yene verir ömür.
0: Patlıcan kara kömür
3: yene verir ömür.
4: Hasan Bey zaten yemeğe başlar başlamaz yere bir şeyler düşürdü, onu aldı. Şef sürekli onu uyardı. Yani hiçbir şekilde bu yarışmada olmasına anlam veremiyorum. Gülüyorum yani, gülüyorum ona.
0: Sürenizi hatırlatmamı ister misiniz?
2: Evet şefim.
0: Ve son 30 dakika. Son 30 dakika. Enginar püreniz var, köfteler daha haşlanmadı. Arkadaşlar, haydi. 30 dakika.
1: Şefim, malzeme oğlum, attıramıyoruz değil mi?
0: Ben bilmiyorum. Ben burada verdim yemeği. Tarifini not alsaydınız ki aldığınızda, ben ortaya 30 dakika sonra enginar püresi ve güzel bir ekşili köfte bekliyorum. Yeliz Hanım.
4: Buyurun efendim.
0: Bu köfteler niye böyle? Orayı biri büyük.
4: Ayarlayacağım ama onu şefim.
0: Biri küçük.
4: Şefim, ayarlayacağım onu.
0: Nasıl orada elinde şöyle yuvarlak yuvarlak yapsana. Hani ben ekranda bir şey gösterdim. Hadi bu tiyoyu da vermezdim de vereyim. Köfteyi yuvarlak yuvarlak elinize yapışmasını istemiyorsanız dedim. Bir sıvı yağ karışımı yaptım. Onu elimi ya ıslatıp, hiç sıvı yağ yok onun içerisinde. Yapışır. Daha çok köfteyi ıslatırsınız. Son 29 dakika. Hasan abi sakin.
3: Korkuttun beni.
0: Sakin. Bir şey söyleyeceğim. Can.
2: Efendim?
0: Hasan abi senden önde gidiyor bu arada, söyleyeyim.
2: Daha şeyin suyunu koymamış, köftenin suyunu. Nerede?
0: Ama enginarı pişmek üzere.
2: Benim de pişmek üzere o şefim.
1: Can buraya yemek yapmaya gelmemiş bence. Bir mankenlik havası sezdim.
2: Şefim, hepsini yapmak zorunda mıyım? Yapmayayım, size edecek kadar yapayım.
0: Çöpe attığınız an, çöpe, gördüğüm an, bak hepiniz için geçerli. Çöpe bir şey attığınızı gördüğüm an, dilediğiniz kadar yetiştirin, muhteşem yemek yapın, hiçbir önemi yok. İsraf yaptığınız an direkt puan, 5 puan silerim.
2: Tamam şef.
1: Tamam.
0: 5 puan. Yeliz, hayırdır bir panikledin?
2: Ne oldu, iddialıydın?
4: İddialıyım gene.
2: Söyleniyorsun.
4: Gene iddialıyım yani, problem yok ki onda.
2: Söyleniyorsun burada ya, başımın etini yedin.
3: Yeliz Hanım, ısındın mı?
4: Isındım.
3: Üşüyordun.
4: Az önce şefim size dedi ya hani pazarlama uzmanı diye. Ben pazarlama uzmanıyım bu arada.
3: Üşüyordun biraz önce, dedim sen orada ısıtacaksın.
4: Isındım.
0: Geliz Hanım, siz ne işle meşgulsünüz?
4: Ben pazarlama.
0: Bizim bugün ilk bölümden daha pazarlamacı profesörleri, ordinaristleri doldu. Umarım bu yemekleri tadımında da bir pazarlama stratejisi geliştirirsiniz diye düşünüyorum.
4: Umarım şefim.
1: O konuda hiç üstüme yoktur şefim.
2: Pazarlama da mı?
1: İyi bir satıcıyımdır ben.
0: Herkes satıcı, pazarlamacı, iyi bir insan sarrafı mısındır Fatma Hanım?
1: Hayır değilim. Çok yanıldığım olmuştur hayatta.
0: Herkes yanılıyor.
1: Bu çok iyi diyorum, bakıyorum çıkmıyor. Yani çok yanıldığım zamanlar oldu. Ama uzun süreli iş hayatımda pansiyonculuk yaptığım için çok çok iyi bir satarım yani. O yüzden iyi pazarlarım şimdi yemeğimi.
0: Sen evde de bu ekşili köfteyi böyle mi yapıyorsun?
1: Hayır şefim, böyle yapmıyorum.
0: Biri küçük, biri büyük.
1: Onları şimdi ayarlıyorum sizi.
0: Soğanları ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Alacağım.
0: Dur.
1: Bir dakika. Gösterin, tabii.
0: Bu soğanı çok merak ettim. Soğan nedir böyle?
1: Kaçmış şefim rendenin içinden.
0: O kaçmış, şuna ne demeli?
1: O mu kaçmış? Rendeledim oysa.
0: Siz izlememişsiniz beni. Haftanın ilk bölümü ve ilk gününde biraz salladınız. Tabii Rafet Şef'in tatlı yüzünü gördünüz. Tadımda o sert yüzü göreceksiniz. Ben tadımda babamın oğlunu tanımam. Hele yemek konusunda, israf konusunda. Yemin ederim hiç.
1: Evet.
0: Evde de lütfen hiçbir şeyi çöpe atmayın. Abi sana zahmet.
2: Şefim.
0: Sen bir uluslararası bir yarışmada falan olsa kapıdan içeri sokmazlar seni. Sana söyleyeyim. Yarın evlenmeye kalksan kız seni kapıdan kovar. Haberin olsun. Ben senin yerinde olsam bir toparlarım,
2: tamam,
0: temizlerim.
2: Tamam, hemen toparlıyorum.
0: Hızlı.
1: Eğer kız arkadaşı falan varsa, zaten izlerse can gitti. Sen bittin can.
2: Bu kadar detaylı girmiyorum ama yaptığım her şeyi beğenir kız arkadaşım.
1: Gerçekten bitti, kız arkadaşın varsa bittin sen.
0: Ona laf yetiştirirken aynı zamanda yemeği diyorum, yetiştirsen.
1: Hemen şefim.
0: Hasan abiyi beğenmiyorsunuz ama Hasan abi enginarı yaptı
1: uçtu
0: bile vallahi, püreyi.
1: Uçtu Hasan abi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Az önce kız arkadaşı görse şöyle olsaydı, böyle olsaydı, kızın olsaydı verir miydin?
1: Hayır.
0: Can'a gerçekten kızını vermez miydin?
1: Vermezdim.
2: Allah bir daha bak.
1: Bir daha düşünürüm ama yok.
0: Can, böyle bir kaynanan olmasını ister miydin?
1: Hiç istemem.
2: Benim isterdim ama biraz şey böyle, korkuları var. İşte nazar boncuklarıdır falandır, fişmandır.
0: Niye, nazara biraz inanmaz mısın ya?
2: Ya yok, bizim nazarımız değmez. Şimdi neyini gördük de nazarını diyeceğiz Fatma Hanım'ın?
1: Olsun.
2: Bir yemeklerini tadalım bakalım, iyiyse. Zaten nazarı değecek, değdirecek olan kişinin belli, Yeliz Hanım.
0: Wow.
2: Çünkü renkli yani gözlerin nazarı değer. Kahverengi gözünün nazarı değmez
1: olsun,
2: yani.
1: Olsun, herkesin değer.
4: Şimdi benim nazarım gözüme böyle çok kestirdiğim birini. Mesela ben Hasan Bey'i kendime rakip görüyorum. Belki ona değer nazarım.
0: Sen bir şey söyleyeceksin. Hasan Bey niye bu
3: kadar? Yemek yapmaya mı geldi, nazara mı geldi yani?
4: Yok ama o kadar pratik çalışıyor, o kadar temiz çalışıyor ki
1: sohbet şefim. Sohbet ediyor.
4: Gözüm değiyor.
0: Sen niye mesela Can yanında çalışıyor, rakip olarak?
4: Can'ı hiç görmüyorum, bakma bile bakmıyorum.
0: Direkt göze Hasan abiyi kestirdin yani.
2: Ya sen bana soruyordun biraz önce nasıl yapılacak şimdi diye. Bakıyorum. Nasıl gözüm kesti?
4: Şuraya bakma bile bakamıyorum şefim.
0: Hakikat bak orada.
4: Bak, bakamıyorum.
0: Allah haklısın.
4: Gerçekten bak, gözümün bütün şeyi bozuluyor.
0: Şimdi orada kart var, kağıt var, kalem var. Ben sana bir şey söyleyeyim, benim otelde Allah'tan yanımda falan çalışmıyorsun. Bu ne bu?
2: Ah, un mahvetti beni şefim.
0: Ne?
2: Un mahvetti beni.
4: Çok pis çalışıyor. Midemi bulandırıyor yani çalışma hali.
0: Apo, Hasan abi bu ne?
3: Bu şey.
0: Abi bir dakika sen.
3: Nane.
0: Herkes devam etsin. Sen iki dakika bence bırak. Harbiden diyorum. Şurayı bir temizle. Benim pişme mutfağımda böyle bir yemek yapma stili yok.
3: Pişme.
0: Ya, pişme tamam de pişir devam. Et de yani. Son 10 saniye veriyorum sana.
3: Tamam.
0: 10 saniye. Bak bir ciddi söylüyorum. 10 saniye veriyorum ve 10 saniye içerisinde koşar mısın? Burayı temizler misin bilmiyorum. Başlıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sen devam et. Benden sen gol yiyeceksin, sana söyleyeyim. Ben böyle şu enginarı mesela tatmak istemem. Abi altında çiğ kıyma falan var ya. Haydi Hasan abi, haydi. Dakikanızı söylüyorum. Son 20 dakika. Can,
2: şefim.
0: Son 10 saniye orayı temizle.
2: Tamam şefim.
0: 10, 9, hızlı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasan abi Fatma Hanım'dan şey çekiyorsun, kopya
3: yok,
0: çekiyorsun.
3: Çekmiyorum, farklı
0: yapıyorum. Bu ne?
3: Farklı yapıyorum.
0: Nasıl farklı yapıyorsun?
3: Evet.
0: Abi.
3: Her ikisinin üstüne.
0: Abi bu ne bu? Allah aşkına. Arkadaşlar bu ne böyle görüyor musunuz?
3: Ya şaşırdım döktüm.
0: Ne olacak peki?
3: Alamayız mı?
0: He?
3: Alabilirim. Baya baya basit.
2: Sen bana bakıyorsun, bakma.
4: Ya ben sana ne bakacağım ya?
2: Filinden yoğurdumu döktüm ya.
4: Ya işte Allah, ilahi adalet. İlahi adalet. Allah o kadar büyük ki.
0: Ne oldu? Yeliz.
2: Şefim bana
4: İlahi
2: bakıyor.
4: İlahi adalet. Kalkmış kendini böyle yapıyor. Zaten
2: bana bakıyor şefim.
4: Benden diyor şey tiy oluyorsun diyor. İlahi adalet şefim.
0: Şöyle düz durursak arkamızı dönmeyelim. Ayıp.
2: Şefim bana bakıyor hep.
0: Ne baksın sen de ona bakıyorsun.
4: Ya,
2: tarif şey yapıyor annen.
4: Tarif?
0: Az önce temizlemedin mi bunu?
2: Ya o bakmasın diye döndüm bu tarafa. Döktüm. Onun yüzünden oldu. Şefim Yeliz'i alın yanımdan lütfen.
4: Yeliz kadar tertipli çalışsan ya. Vallahi Yeliz başına taş düşecek.
2: Buraya da el atsana Yeliz lütfen.
4: Hepiniz böyle. Oğlum, hepiniz beni görmüşsünüz.
0: Bir şey söyleyeyim. Bunları eve gönderin. Ben sizin yerinizde olsam bu iki arkadaşı eve gönderirim yani.
2: Ya Yeliz çok fena. Yani sürekli bir şeyler söylüyor. Sürekli kafamı karıştırıyor. Bana bakıyor yaparken. Ne yaptığını anlayamadım Yeliz'in.
4: Ben Candan kopya... Yani bakmıyorum bile kopya çekmek bir yana. Bakmıyorum bile çünkü çok pis çalışıyor.
0: Ah! Ne oldu?
1: Parmağımı kestim
0: ben. Kıyamam ben sana. Gel ver.
1: Yok. Halledecektim ama sen... devam etti.
0: Ama elini kestim burada ya.
1: Evet. Şey bıçaklarımız güzel kesiyor.
0: Ben çok mu geriyorum ortamı? Ne yapayım?
1: Yok hayır.
0: Benden dolayı bir sıkıntı var.
1: Hayır asla yok şefim. Benden dolayı. Ben biraz şapşal çalışırım. Kesmeden gitseydim şaşırırdım. Eşim de dedi. Bir yerini kesmeden gel dedi.
0: Haydi hızlı bir şekilde. Parmakları kesmeyelim.
4: Fatma Hanım beceriksizim demiyor da nazar boncuğu boşuna koymuş. Beceriksiz ama değil mi? Ben sana yarın buraya
2: bir geçmiş olsun bir şey de. Bir geçmiş
1: ama
2: olsun
1: ben de. Şöyle söyledim
4: geçmiş
1: başta zaten.
4: Geçmiş olsun bana benim üzerime bırakıyor.
2: Vicdansız.
4: Doğru söylüyor. Sabah beri oraya nazar boncuğu değiyor. Yok Yeliz Hanım'ın gözü değecek. Yok Yeliz Hanım'ın ne olacak? Demiyor ki ben beceriksiz birisiyim.
1: Hayır.
4: Bana burada muhabire bana laf gönderiyor.
1: Hayır ye.
0: Bir saniye. Burada birbirimize evet... Meydan okuyabiliriz, kavga edemeyiz. Birbirimize hakaret edemeyiz. Böyle ağır ithamlar, benim hiç sevmediğim bir şey, benim mutfağımda ve benim yemeğimde böyle bir şey izin vermem.
1: Ben size ne demiştim? Nazar değer demiştim ve Yeliz'in gözü değdi. Parmağımı kestim ilk günden.
4: Benim gözüm ona değme gibi bir şansı mı var? Beceriksizliğinin suçunu üstüme atıyor. Yapacak başka bir şey yok yani.
0: Bu ne bu?
3: Tabağa servis yapıyorum.
0: Nane nerede bunun
3: içerisinde? Nane içinde üzerine de kekik koyacağım.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Bu beyazlar ne? Şu beyazlar ne?
3: Enginar.
0: Bunlar ne? Şu. Abi yoğurt mu koydun bunun içerisinde?
3: Yok koymadım.
0: Peki bunlar ne beyaz?
3: Enginar.
0: Abi enginar olamaz bu.
3: Gerçekten.
0: İçinde beyaz bir şey vardı. Onun içinde bak bu olmamış. Bunu boz. Böyle naneleri böyle... Verme. Bak abicim, güzel abicim.
3: Verme mi?
0: Bırak bana bir bırak. Bu naneler böyle, ben böyle bir şekilde, bütün bir şekilde atmadım.
3: Üzerine süs, şey
0: bunu düzgün yap. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Yumurtayla yoğurt burada kesildi. Fark ettiysen ben tahta kaşıkla karıştırdım. Kepçeyle yemek karıştırmadım. Sen hiç annenden bir şey öğrenmedin hiç. Annenle mutfağa girmiyor musun?
2: Bunu bu şekilde meyhaneyle yapmıyor annem.
0: Direkt neyle yapmıyor?
2: Meyhaneli bir şekilde yapmıyor.
0: Meyhane değil, meyhane.
2: Meyhaneli bir şekilde yapmıyor. Heh. Normal suda pişiriyor. Heh. Pirinç falan aynı şekilde. O şekilde biz yiyoruz. Çorba gibi oluyor bizimki birazcık.
0: Bu da çorba gibi olacak zaten.
2: Bu da çorba gibi olacak ama ben ilk defa bunu şu an deneyimliyorum.
0: Sen anneni izliyorsa şuradan bir el sallasana bir anne.
2: Anne, neredesin?
0: Sen bundan sonra birazcık mutfağa
2: Şefim öğrenmiş gir. Oldum. Yani plastik olduğu için mi kesildi?
0: O bir keresinde bak bu bir tahta kaşık tamam. Küçücük. Tut bunu. Bununla bu şekilde karıştırdığın an köfteler dağılır. Ve bak kesildi bu çorba. Anladın? Bununla karıştırdığın için tam karışmadı. Tamam. Karışmadığı için de yumurta omlet gibi içerisinde durdu. Hiçbir şey bilmiyorsan Yeliz'e laf yetiştiriyorsun. Yeliz'den bir şeyler öğren. Anladın? Haydi.
4: Can Bey.
2: İyi övgüyü de aldın.
4: Görüyorsunuz değil mi? Teşekkür ediyorum efendim. Can Bey bir kere şov yapmaya gelmiş. Kafasına bir kovboy şapkası takmış. Kendine bir takipçi çıkartma derdinde herhalde. Zaten çalışma hali belli. Kafamı çeviremiyorum bile. O kadar pis çalışıyor ki. Beni benden alıyor yani.
0: Fatma abla.
1: Sen bir şey.

0: Biraz modun mu düştü? Ne oldu?
1: Yok düşmedi. Hemen toparlıyorum kendimi.
2: Nazarlara geldi Fatma Hanımcığım. Nazarlara diyoruz ya.
1: Evet nazar.
0: Değil mi? Çorba kesildi burada. Fatma abla.
1: Evet tam verdiğim
0: parmak zaman... kesildikten sonra ne oldu sana?
1: Yok şefim kesilmedi çok.
0: Sunumda göreceğiz. Son 10 dakika.
2: Benim tavam nerede? Minik tava, minik tava.
0: Fatma abla bir taktik mi uyguluyorsun acaba?
1: Ya şefim bir de ben bunu koymayı unuttum.
0: Başka şey de unuttun. Ben onu öyle mi sunmuştum? Ben bir kalıba koymuştum onu hatırlarsan.
3: Ben doğrusunu yapmıştım. Bir
0: koydun
3: daha,
0: artık.
3: Bir daha
0: artık koydun. Koydum. Sen ne yaptın? Düzelttin mi?
3: Kalıba koydum bir daha çıkardım ya.
0: İster değiştirin, ister değiştirmeyin. Size kalmış bir şey. Sadece benim burada sunumda ve lezzette puanlarım etki edecek. Hasan abi tam pazarcı işi yaptın ha.
3: Yanlış yaptık ya.
0: Yanlış yaptıysan düzeltme şansın hala var.
3: Nereye düzeldin bunu?
0: Fatma abla!
1: Efendim?
0: Ya yandı ya yandı. Bu ya yandı. Ya yandı ya. Of of of.
3: Doğrusunu
0: of,
3: yapmıştım of. Da aslında.
0: Hasan abi. Bir dakika bırakır mısın? Abi ne yapıyorsun? Ha, bu nedir abi yani? Bak böyle bir yemek sunumu var mı arkadaşlar? Sen git mutfakta. Bak görüyorsun değil mi? Yenge Hanım'dan bir yemek yapmayı öğren. Anladın? Sence doğru mu yaptın bunu?
3: İlk önce doğrusunu yapmıştım.
0: He.
3: Şimdi sonra...
0: Yani... Ben inanmıyorum yenge hanımın seni evinin mutfağında yemek yaptırdığına falan inanasım gelmiyor yani. Fatma abla yanmış ya. Yok, niye döküyorsun?
1: Şu ay yanmamış kısmını azıcık döktüm şefim. Çok yanmamıştı. Azıcık aldım.
0: Allah'ım, Allah'ım. Yeliz.
2: Buyurun şefim.
0: Nasıl gidiyor?
2: 10 numara gidiyor şefim. İddialıyım demiştim ya.
0: Şöyle söyleyeyim. Bir de şu ortalığı falan toparlasan diyorum hani.
2: Tabii ki toparlayacağım şefim.
0: Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Ben o yemek, o tabakta yemek yaptığımı düşünmüyorum.
2: Tamam ben anladım sizi. Okey şefim. Özür diliyorum ben o anda tamam.
0: Hele şükür.
2: Tamam hemen hemen şefim hemen.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sen ne yapıyorsun ya?
4: Tabağımı değiştiriyorum şefim.
2: Benden gördü şefim.
4: Sana da şef söyledi. Allah'ım.
0: Son 5 dakika. Son 5 dakika.
4: Hata yaptım tabağı dizerken. İlk başta büyüğe koydum. Halbuki küçüğe konulması gerekiyor. Sonra telafi ettim bunu.
0: Bu tabağı Allah aşkına bir sil ya. Abi 5 dakikam var. 5 dakika içinde bu tabağın hali falan nedir ya? Sen nereye gidiyorsun? Ne arıyorsun?
3: Peçete kalmadı ya.
0: Peçete mi kalmadı? Peçete. Stüdyodaki bütün poçeteleri sen bitirdin zaten. Evet, abi. Ben senin yerinde olsam o tabağı silmem. Hayır. O tabağı yıka, yıka. O tabağı yıka. İşte erkekler mutfağa girmediği için maalesef böyle şeyler oluyor. Artık hanımlar, ablalarım, kardeşlerim, evinizde eşiniz, erkek arkadaşınız, her kim varsa mutlaka yemeği artık hanımlar yapmasın. Hanımlar sadece erkeklere yemek yapmayı öğretsinler. Hasan abi gibi ve Can gibi olmayın. Ne olur yemek yapma işi bir terapidir. Terapi. Son 3 dakika. Son 3. Çok hızlı. Yeliz, o kadar büyük bir hatam var ki ama 3 dakikam var. Yeliz, bir hatam var. Ve 3 dakikam var. O hatayı düzeltmen lazım. Son 3. Bitti mi?
3: Efendim servis.
0: Fatma abla.
1: Efendim. Şey...
0: Sende de inanılmaz büyük bir hata var. Zamanın var, değerlendir.
1: Acaba nedir, acaba nedir, acaba nedir, nedir?
2: Ben hatamı anladım işte.
0: Masalar tertemiz olacak, pırıl pırıl. Acaba... Tabaklar tertemiz.
1: Acaba
0: tezgahlar nedir? Temiz. Fatma Hanım'la Yeliz Hanım'ın büyük bir hatası var. Bu hatayı telafi etmeleri için son 2 dakika.
1: Acaba nedir, nedir?
0: Son 2.
1: Nedir?
0: Bilmem. Ben bilmem.
1: Acaba...
0: Benim yemeğim yarışmasında güzel bir lezzetli yemek bekliyorum. Şu an kötü de yapsa doğruyu şu an Hasan Bey yaptı bilginiz olsun. Gidiyor da. Son 2 dakikanız var. Yeliz Hanım, Fatma Hanım'da büyük bir hata var. İnşallah telafi ederler.

0: bir şeyde eksik yapıyorlar.
1: Ben? Ben ne yapıyorum?
0: Ben ne bileyim sen ne yaptın?
1: Şefim eksik mi yapıyorum, doğru mu yapıyorum?
0: Ben bilmem.
1: Ama Hasan'a söylediğiniz doğru yapıyorsun.
0: Ha bak abi, Hasan'ın yemeği orada duruyor arkadaşlar.
1: Hepsini mi koyacağız? Aa, gitti artık tabağa.
0: Siz ne yapıyorsunuz?

0: Ben ona ekşili köfte demem. Bir kişinin yemek yiyebileceği gramaj 180 gram yarım kilo yemek var. Bir kilo yemek var. Yeri son saniyelerde bozdun. Son bir dakika. Tezgahlar tertemiz olsun. Ocaklar leş olmasın. Orada un var. Lütfen tabaklarınızın kenarı pis. Hanımlar siz evde falan böyle yemek mi yapıyorsunuz? Bu nedir böyle? Ben böyle bir yemek sunmadım. Hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. Haydi. Son 30. Bu yemeği hala düzeltme şansın var. Hatam var orada.
1: Bunları nereye koyacağız ya?
0: Cebime koy. Nereye koyacağım diyorsun? Kaldır sen abi, buralar falan leş gibi. Bunları ben mi temizleyeceğim? Burayı ben mi temizleyeceğim? Olmaz. Ben size tertemiz bir mutfak teslim ettim ve temiz bir mutfak istiyorum. Son 10. Son 10 saniye. Üç, iki, bir. Elleri kaldıralım. Kaldırın. Bırak. Bırak. Yemekler bittiğine göre. Şimdi tadım zamanı. Tadıma geçelim lütfen.
2: Benim yemeğim.
0: Gözler kapatılarak.
3: Hazırım.
0: Bu anlama zamanı.
1: Sosu biraz az.
3: Bu çok iyi yunurulmuş bir köfte.
4: Bu kıtır kıtır ağzıma geliyor. Pişmemiş.
3: Bence bu yemek...
5: Efendim bu benim yemeğim.
0: Gözlüklerimizi çıkartalım. Bak bakalım kime ne puan vermişim.
3: Seninkini tattığım için çok pişman.
0: Tadım sırası bende. Uyanıklık yaptığın için sana...
4: Neden şefi?
0: Buradan ders çıkartmanız lazım, ders.
2: Benim yemeğim.
0: Yemekler yapıldı. Şimdi puanlama için gözler kapatılarak puanlama zamanı. Hasan abicim, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: İlk sen alabilir miyim? Buyurun. Şimdi bu gözlüğü kapatmanı isteyeceğim gözlerini. Hasan abicim hazırsan.
1: Hazırım.
0: Şimdi kendi yaptığın yemeğin lezzetini bulmaya çalışacaksın. Ve 0 ile 5 arası puan vereceksin. Hazırsan başlıyorum.

0: Nasıl buldun?
1: Eti pişmemiş.
0: Öyle mi? Başka?
1: Ya sosu biraz az. Pirinçler de pişmemiş.
0: Pirinç de pişmemiş?
1: Evet.
0: He. Peki kimin yemeği olabilir sence bu?
1: Vallahi bu yemek benim yemeğim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki kaç puan veriyorsun kendi yemeğine?
1: Ona 5 veriyorum.
0: 5 veriyorsun. Evet. Peki. Bu yemeğe Hasan Bey 5 puan veriyor. Peki geçelim tadında ikinci yemeğe.

0: Evet. Yemeği nasıl bulduk? Konuşmayı düşünüyor musun?
1: Bu da bunun biraz ötekine göre bu daha bana şey geldi. Çiğ geldi.
0: Çiğ geldi.
1: Evet.
0: Neyi çiğ geldi? Soğanı mı, sarımsak?
1: Soğanlar ağzımda yani şey yapıyor. Gibi duruyor. Hırçırlıyor.

0: Sence bu yemek kimin olabilir?
1: Bu yemek... Yeliz Hanım'ın yemeği. O biraz yağlı yapmıştı. Yağ var ama şeyi az pişmiş ama. Eti de az pişmiş. Onun da...
0: Kaç puan veriyorsun?
1: Bu yemek beni şaşırttı. Bayağı bir şaşırttı yemek beni ama. Ben bu yemeğe de 5 veriyorum.
0: 5 veriyorsun?
1: Evet, bu yemeğe 5 veriyorum.
0: Pişmemiş, çiğ dediğin yemeğe 5 veriyorsun.
1: Bu yemeğe 5 veriyorum çünkü ben yanıldım sanki.
0: Bu yemeğe de 5 verdin. Şimdi diğer yemeğe geçeceğim. Açalım. Yorum alalım.
1: Yemeğe... 0.
0: Neden?
1: Sulu geldi. Hiç tadı yok. Sadece su içtim sanırım.
0: Peki sence kimin olabilir bu yemek?
1: Bu yemek Can Bey'in olabilir. Can sulu yapmıştı baya.
0: Peki Can'ın yemeği dediğin 0 puan verdin. Hemen diğer yemeğe geçeceğiz. Buyurun bakalım. Açalım.
1: Bunda hiç pirinç atmamış ya sen.
0: Ne olmuş?
1: Bunun içinde pirinci yok. Eti güzel pişmiş ama bunun da tuzu az. Yağın herhalde bol attı herhalde. Bu da şeyin yemeğidir. Onlar da diri duruyor. Bu da Fatma Hanım'ın yemeğine benziyor galiba.
0: Peki puanın kaç?
1: Buna da 0 veriyorum.
0: 0. Peki. Hasan abicim. Bakalım şimdi senin yerini alacağım. Kime ne puan vermişsin? Gözlüğü çıkartabiliriz. Alayım gözlüğü. Teşekkür ederim. Senin yerine alalım ve bak bakayım kime ne puan vermişsin.
2: Aşk olsun Hasan abi ya. 0 verdin bana.
1: Sen pirinç atmadın mı içine?
2: Pirinç atmasam uyarılır, o canındı. Pirinç atalım atmayan.
0: Bir baksan mı diyorum puan, kime ne puan vermişsin?
2: Kendine iyi yaptın, buldun.
3: Hasan abi de kötülere iyi verdi, işin ilginç tarafı.
1: Yok, yani pirinç yoktu, pirinçler de pişmemiş.
3: Kötü dedi, seninkine çok kötü dedi. Çok kötü dedi.
2: Evet, çok kötü dedi.
1: Kötü demedi.
2: Yorumunda kötü dedi. Kötü dedi. Yorumunda kötü dedi.
3: Pişmemiş dedi, suyu çok dedi.
4: Şimdi evet. Sıfır aldın çok... diye yani Can Bey gerçekten geldi. Çok...
2: Yok yok. Yok.
4: Sıfır aldın ya.
1: Hepimizin tuzunda bir sorunu.
0: Arkadaşlar tek tek beraber konuşup üst üste konuşuyorsunuz.
3: Kötü olduğu halde 5 mi veriyorsun dedi. Evet dedi.
4: İki bana
3: dedi.
4: Mı öyle dedi?
1: En çok neye pişmanım biliyor musun? Yeliz'e 5 verdiğime.
4: Hasan bana 5 puan verdi. Ağzının tadını biliyormuş. Hakkını yedim yani. Damak tadı yoktur diye.
0: Tadım sırası şimdi Can'da. Can, gel. Gel. Buyur. Hazırsın galiba.
3: Şefim, şapkayı çıkarmak zorunda mıyım?
0: Nasıl?
3: Çıkarmak zorunda mıyım şapkayı?
0: Şapkayı çıkartalım.
3: Çıkarmayalım ya.
0: Niye?
3: Saçlarım kötüdür.
0: Biraz işin ciddiyetine hala varamadın galiba. Şimdi sana bir gözlük vereceğim. Gözlüğü tak. Sen evde yemek yerken şapkayla mı yiyorsun yemeği?
3: Şefim, saçım kötüyse zaten hep bana bakıyorlar. Onlar da yemek yemiyor.
0: Burası kuaför yarışması değil.
3: Tamam. Hadi. Şefim.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.

0: Hoppa. Açalım. Peçete vereyim mi, ister misin?
1: Alayım şefim.
0: Buyurun.
1: Şefim, bu benim yemeğim değil. Bu bence öbürünün yemeği olarak adlandırılabilir. Bu da bence, yani isim koyuyorum. Benim yemeğim değil de öbürünün yemeği gibi düşünün. Bu da bence Yeliz. Çünkü çok tatsız tuzsuz olmuş. Çok çiğ olmuş. Dişe yapışıyor, ağza yapışıyor. O yüzden bence Yeliz'in.
0: Yeliz'in yemeği?
1: Evet.
0: Kaç puan veriyorsun?
1: Sıfır.
0: Sıfır?
1: Hak ediyor, sıfır hak ediyor.
0: Hak ediyor.
1: Bu yemek hak ediyor.
0: Hadi ya. Sıfır puan verdin. Peki. Diğer yemeğe geçelim. Hazır mısın?
1: Hazırım şefim.
0: Hazırsan ikinci yemeğe geçelim.
1: Hazırım şefim.

0: Şefim, bu yemek de benim değil. Benim yemeğim değil asla. Güzel pişmiş aslında şeyi, köftesi falan. Hı hı. Sanırım Fatma ablanın bu yemek. O yüzden buna da sıfır vereceğim.
1: Sıfır?
0: Evet.
1: Fatma ablaya da sıfır puan geldi. Şimdi geçelim üçüncü yemeği. Bakalım üçüncü yemek senin için ne ifade ediyor?

0: Gelsin yorumlar.
1: Şefim Hasan Bey'in dediği gibi pişmemiş bu yemek. Pişmediği halde kendisininkine ve İrza'nınkine 0-5 verdi. Bu da bence Hasan abinin yemeği. 0.
0: Bol keseden 0'la gidiyorsun.
1: Sana kaldı bakalım onu.
0: 0 yemek dedin.
1: Evet.
0: Ve 0 puan dedin. Gelelim son yemeğe.

0: Açalım ağzımızı.
1: Bu benim yemeğim bence.
0: Evet, yorum alalım.
1: Yoğurdu kesilmiş diyebilirim biraz. Biraz da soğan geliyor ağza sanki. Hı hı. Taktik olarak gerçekten yapmadım. Bunu doğralması gerektiğini düşündüm o an. O yüzden bunun benim yemeğim olduğunu düşünüyorum.
0: Eminsin yani?
1: Evet. 5.
0: 2. Kaç puan?
1: 5.
0: 5. Teşekkür ederim. Şimdi gözlüğü çıkartabilirsin. Ve seni yerine alacağım. Bak bakalım kime ne puan vermiş.
1: Bakayım, hiç kimsenin yüzü gülmediğine göre kendi puanımı, yemeğimi bulmuşum.
2: Taktiği uygulamışsın, soğanı kesmişsin. Tabii ki bulacaksın.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Tabii ki bulacaksın.
3: Benim yemeği nasıl bildin öyle?
2: Tabii ki bulacaksınız.
1: Bildi mi seninkine?
3: Evet, direkt Fatma abla dedi.
2: Böyle bir şey yok.
1: Abla senin yemeğinin de bir... Müsaade edin lütfen. Senin yemeğini de şu an göremiyorum, siz bulanıksınız. Senin yemeğinin bir eksiği var, onu söylemeyeceğim tabii ki burada. En sona söyleyeceğim. Ama yemin ediyorum... Son dakika ağzıma bir tane soğan geldi. Bak sen bulamayacaksın, gör bak. Son dakika bir tane soğan geldi ve bildim ki senin tabağında bilmek zorunda değilim. Sen de yapsaydın, sen de yapsaydın.
2: Bilerek yaptınız.
0: Peki.
3: Can kendi kendine taktik falan yaptı ama Rafet şefimden hiç kaçmaz.
0: Tadım sırası şimdi 3 numaralı yarışmacımız Fatma ablacığım, buyur.
4: Teşekkür ederim.
0: Nasıl hissediyorsun kendini?
4: Çok heyecanlıyım. Rafet Şef'ten tadım alacağım.
0: Evet.
4: Aşırı heyecanlıyım.
0: Gözlüklerimizi takalım.

0: Fatma abla, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: İyi hissediyor musun kendini?
1: İyi hissediyorum.
0: Ama bir heyecan var değil mi?
1: Evet, çok heyecanlıyım. 2-0'dan sonra iyi heyecanlıyım.
0: Bayağı bir puan verdiler.
1: Evet, çok iyi verdiler.

0: açalım.
1: Biraz tuzlu olmuş bu. Biraz da sert sanki. Yani köfte sert. O şeyin enginarını, püre tadını hiç alamadım. Enginar püresini buramda kaldı.
0: Sence kimin olabilir bu yemek?
1: Bence bu yemek şeyin olabilir, canın olabilir.
0: Peki, puan alacağım senden şimdi. Kaç puan verelim?
1: Aslında bir saniye düşüneyim. Ağzımda da o kadar kötü bir tat da bırakmadı aslında. Ama bence buna... ...sıfır verelim. Bir şey var bu şey. Anlamadım. Geçti artık, verdim. Sanki kendi yemeğimmiş gibi geldi sonradan.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sonradan kendi yemeğimmiş gibi geldi işine.
0: Sonradan kendi yemeğimmiş gibi geldi. Peki, evet. İkinci yemek için hazır mısın?
1: Evet.
0: Açalım.
1: Bunda tuz hiç yok. Tuz yok, bir de iç kısma doğru köftenin pişmemiş.
0: Pişmemiş. Kaç puan veriyorsunuz?
1: Buna da sıfır. Hasan Bey bana sıfır verdi.
0: Gelelim buradan bakalım hangi yemeği şöyle

0: Yeah.
1: Bu benim tabağım. 5.
0: 5. Nereden anladın kendi tabağın olduğunu?
1: Bilmiyorum ama böyle içimden gelerekten 5 kendi tabağım diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir.
0: Peki son tadımda son yemeğimiz geliyor sizin için. Küçük parça istemiştiniz.
1: Evet, evet şefim.
0: Buyurun.
1: Bu çok iyi yunurulmuş bir köfte. İyi yunurulmuş yani. Ama bu kendi tabağıma da benziyor. Yani ikisi arasında gidip geliyorum şefim. Sanki kendi tabağıma da benziyor bu.
0: Az önceki de kendi tabağım demiştiniz.
1: Evet ama sanki bu da biraz benimkini andırıyor işin açığı. Acaba hangisi? Bu da iyi sıkı yunurulmuş bir köfte. Bunda hani puanlı şey yapmayayım ama Yelisan'ın böyle yunurabilir diye düşünüyorum. Sıkı bir köfte çünkü. Ay bilemedim. Kendimkiyle neredeyse eşdeğer. Yani kendi tadımla diyeyim.
0: Evet.
1: O zaman buna da 0. Bugün böyle ilk günün.
0: Fatma ablacığım çok teşekkür ederim. Ben gözlükleri çıkartabilirsin. Senin yerini alalım. Bak bakalım

0: Kime ne puan vermişsin?
1: Hasan abi.
2: Ama tadın çok süper ya. Beğendim.
3: Müthiş bir damak tadı.
1: Evet Hasan abiye nasıl 5 verdim ya?
0: Kendine kaç verdin?
1: 0.
0: Gittin geldin.
1: Evet.
2: Gittin geldin.
1: En sondu değil mi benimki? Evet. Gidip geldiğimdi.
0: Bilmem.
1: Öyle miydi
0: evet.
1: ya?
0: Evet. Son tabak evet. sizin tabağınızda.
1: Çok te- gittin, aslında geldin. Biliyor musunuz 4 vereyim diye düşündüm.
0: Peki 4. niye 0 verdin?
1: Bilmiyorum ya. Dedim ki bugün böyle. Aslında son tabakta tere gittim geldim. Söyledim de hatta.
2: Benim dedin. Hatta söyledim bu benim tabağım.
1: Hayır ben söyledim kendime. Sonun tattığımda da kendimin çok şey yapıyor dedim.
3: Çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki kendinize 0 vermenize. Yani neredeyse alay çekip oynayacağım.
2: Direkten döndü yani.
3: O kadar mutlu oldum ki.
4: Sana da 0 verdiği için ben oynayacağım.
3: Sıkıntı yok şimdi, oyna.
2: Bize kızıyordun bak kendini attın.
1: Hayır ben kendimkini bulduğum halde 0 verdim. Son dedim yani damak tadım tam benim. Benim bak gidip geldim. Sıkı yunurulmuş. Seninkini tattığım için çok pişmanım. İnan çok pişmanım Hasan abi.
4: Beğendin mi Hasan abi?
1: Hem pis yaptın hem şey yaptın. Çok pişmanım.
3: Fatma bir de gitti kendine 0 verdi. Oh canıma değsin. İçimin yağları eridi vallahi.
1: Yeliz benim moralimi falan bozamaz. Kimse havalara girmesin. Daha son gol atılmadı.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Şövalye.
2: Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
3: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
1: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal.
2: Düşmanınız olduğumu unutmayın.
3: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
1: Oğlum, merak etme baba.
4: Arım, sen bu günahkar kulunu affet.
1: Tamam baba.
5: Savulun, Battal Gazi geliyor!
6: Savulun, Battal Gazi geliyor. Bugün 18'de, TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Benim yemeğimde son, bugünün son yarışmacısı Yeliz Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Gözlüklerimizi takalım lütfen. Hazırsak başlayalım.

0: lokma mı büyük lokma?
1: Çok küçük, rica ediyorum.
0: Çok küçük.
1: Rahat edeceğim, evet.
0: Bak, sonra niye küçük verdin deme.
1: Size bırakın.
0: Buyurun. Küçük dediğiniz için küçük.

0: Nasıl olmuş?
1: Yani...
0: Tad alabildiniz mi?
1: Ekşiliğini sadece aldım ama kıymasından çok fazla vermeyin yine de.
0: Çünkü dersen Rafet Şef'i çok küçük istiyorum. Bırakın Rafet Şef nasıl kesecek, ne kadar porsiyon ikram edecek beklemiyorsunuz.
1: Haklısınız.
0: Yorum alalım.
1: Ekşisi çok güzel olmuş. Tam benim istediğim ekşilikte olmuş. Etini pek fazla anlayamadım ama ekşisi tam benlik bir ekşi olmuş. Etini algılayamadım. Ben limonu biraz fazla sıktım, onu biliyorum.
0: Hepsi ekşi bu arada. Çünkü köftenin ismi ekşili köfte.
1: Benim...
0: Kimin yemeği olabilir sence bu?
1: Yani gene söylüyorum, ne pirinci geldi ağzıma ne de kıymasını fazla algılayamadım. Ama ekşisinden yola çıkarak konuşuyorum. Riske de atmak istemiyorum. Ekşisinden yola çıkarak belki benim yemeğimdir diye çok büyük de oynamak istemiyorum. Kumar da oynamak istemiyorum. Buna 2 vermek istiyorum.
0: Verdiniz.
1: Evet şef.
0: Peki diğer yemeğe geçelim. Yine küçük mü büyük mü?
1: Hayır, küçük istiyorum.
0: Az önceki gibi olmasın mı?
1: Olsun, sıkıntı yok. Bu saatten sonra vereceğim puanlar belli.
0: Açalım.
1: Bu cam beyin yemeği kesinlikle peçete alabilir miyim?
0: Tabii ki, buyur. Hayırdır? Buyur.
1: 0. Bu cam beyin yemeği. Soğan geldi ağzıma.
0: Soğan hepsinde var ama.
1: Böyle bir tuhaf eti mi ne bir şey geldi böyle kıtır kıtır ağzıma. Yok, 0.
0: Puanınızı söyler misiniz?
1: 0.
0: 0.
1: Yok.
0: 0 dediniz, doğru mu?
1: 0 dedim, doğru.
0: 0'ı şöyle alalım buradan.

0: Nasıl buldunuz?
1: Sıfır.
0: Sıfır?
1: Evet.
0: Sebebi? Sence
1: kim olabilir? Ağzıma geliyor. Kıtır kıtır ağzıma geliyor. Pişmemiş. Bu da şeyin olabilir. Hasan Bey'in olabilir.

0: Peki, gözlüklerimizi çıkartalım. Şimdi yerimize geçelim. Buyurun.
1: Ben o yemeğin benim olduğunu ekşiliğinden anladım ama riske atamadım. Acaba diye. Diğerlerini de tutturdun mu diye düşünüyorum.
2: Tutturdum.
1: Söylediklerimi. Hepsini tutturdum değil mi?
3: Hepsini yemeğin işte. Tuttum.
1: Onun başta köftesini kendi köftemi kendim almış. Yani bir tık daha fazla verseydiniz. Çünkü ekşisini ben çok fazla attım. Ama yine kendi yemeğimi buldum.
4: Bilerek mi yaptın ekşiyi
1: Hepinize
4: fazla
1: de sıfırı
4: attım.
1: Bastım. Çok iyi yaptım.
4: Bilerek mi ekşiyi fazla attın?
1: Ne alaka? Öyle ben ekşiyi çok seviyorum. Normalde de.
4: Strateji yapmışsın. Strateji yapmışsın.
1: Sizin gibi en azından soğanları büyük büyük doğramadım.
4: Tamam,
1: niye rahatsız oldunuz ki?
4: Rahatsız olmadın. Bana dedin ya strateji yapmışsın. Sen de strateji yapmışsın. Yani. İki verdin neyse ki. Beş veremedin. Cesaret edemedin. Ki
1: evet
4: cesaret
1: etmedim.
4: Etseydin. Çünkü hepsini
1: etmedim,
4: bildin. Demek ki damak tadın güzel.
1: Etmedim.
4: Ama doğru. Veremedin kendine.
1: Orada benim hatam şurada şu oldu. Rafet hocama diye yani ondan bir parça daha istemeye çekindim. Eğer o köfteyi yeseydim. Çünkü ben ekşisinden kendim bir tek ve bana göre de en lezzetli de o yemekti. Hiçbirinizin güzel değildi.
0: Peki. Şimdi tadım sırası bende. İlk Fatma Hanım'la başlamak istiyorum.

0: mı ablacığım?
1: Buyur şefim.
0: Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Her şey muhteşem. Ekşili köftedeki en büyük unsurlardan bir tanesi ismiyle ekşili olması lazım.
1: Evet.
0: Sadece bir puan kırdım. 4 puan. O da eksinin az olması. Sana puanım 4.
1: Çok teşekkür ederim şefim. Çok teşekkür ederim. Elinize sağ olun. Sağlık. Rafet Şef bana 4 verdi. Hadi Yeliz Hanım oyna da şimdi görelim. Kimmiş en başarılı?
0: Şimdi sıra Can'da. Bakalım.

0: Can, sana puanım. 0. Neden?
1: Neden şefim?
0: Ben başta ne dedim? Benim göstermiş olduğum malzeme, benim vermiş olduğum malzeme, benim vermiş olduğum sürede benim yapmış olduğum yemeğin birebir aynısını yapmak zorundasınız dedim. Sen uyanıklık olsun diye soğanları diri diri doğradın ve kendi yemeğini bulmaya çalıştık da buldun. Doğru mu?
1: Doğru şef.
0: Ve hijyen zaten sıfırdı, hak getire. Uyanıklık yaptığın için sana puanım 0.
1: Teşekkürler şef. Taktik yaptığımı düşündüm. Aslında taktik de yapmıyordum. Gerçekten dalgınlığıma geldi ve soymaya başladım. Geri dönüşü de yoktu. Hak ettim sanırım. Bundan sonra daha dikkatli olacağım.
0: Gelelim. Geliz Hanım.

0: Kuzenim, sana puanım. İki.
1: Neden şefim?
0: Neden?
1: Neden?
0: Pirinçleri neden haşlamadın? Pirinçler niye çiğ? Diş kıracak derecede. Pirinçlerin çiğ. İki, sosun muhallebi kıvamında olmuş. Biz ekşili köfte istedik. Köfte üzerinde muhallebi istemedik. İki, maalesef.
1: Ama hijyen konusundan takılıp yani iki çok düşük verdiniz bana göre.
0: Az önce bir yorum yaptım.
1: Ama ben şimdi hijyen konusunda kusura bakmayın ama şefim özür dileyerek konuşuyorum. Can Bey ve Hasan Bey'e göre yani iki olmamalıydı.
0: Pirincin çiğse...
1: Tamam, ona saygı duyuyorum. Haklısınız.
0: Pirinç, ben bir şey söyleyeceğim. Sen restoranta gittiğin zaman önüne çiğ bir yemek koysalar ne dersin? Ben buna para veriyorum ve yemeği çiğ yemek istemem dersin. Doğru mu? Ben sosuyla ilgili yorum yaptım mı? Sadece muhallebi gibi olmuş dedim. Ben yerim. Ben yiyeceğim. Ama eğer ki yemeğin içerisinde pirinç çiğse, sosu da olması gereken gibi olmayıp muhallebi ise iki.
1: Yani İstediğin sadece yiyeceğine mi ikiyi verdiniz? Onu anlamaya çalışıyorum. Şefim.
0: Ben yemeği yetiştirmen, genel çalışman, denge, ha, eksiye bakarsak enginar püresi fazla. Pirinç çiğ, köfte taş gibi sert çok yoğurduğun için de pirinç pişmemiş. Ve yoğunluk bir sos yoğunluğu var. Dur, daha yeni başladık daha. Var. Buradan ders çıkartmanız lazım, ders. Doğru mu?
2: Yeliz Hanım bence çok oynuyor, rol yapıyor. Yani bu kadar da abartmasının bir anlamı yok. Şefe bile karşı çıktı neredeyse.
1: Şefe sitem ettim ama tabii sonuçta şefimiz... ...vermesi gereken kararı, en doğru şeyi gene şefimiz bilir.
0: Şimdi gelelim Hasan Bey'in tabağına.

0: Oh. Hasan Bey, aramıza hoş geldiniz. Bitmiş yemeğin üzerine bolca bir baharat gezdirilmiş. Uyanıklık. Enginarı bol, suyu bol, hijyeni hak getire zaten. Sana kocaman bir 0. Hasan abi, ben senin yerinde olsam eve giderim. Yengeden yemek yapmayı öğren. Benim yemeğim. Şimdi geçelim, puanları söyleyeceğim şimdi. Bakalım kim kimden ne kadar puan almış. Fatma Hanım.
1: Buyur şefim.
0: 4 puan.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Can. 5 puan. Yeliz Hanım. 9 puan. Hasan Bey. 10.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür.
0: Toplam bugün almış olduğunuz puan.
3: En yüksek puanı ben aldım. Çünkü beni kayla almıyordular. Bundan sonra daha iyi kayla alacaklarından eminim.
4: Bence şansını aldı. Bu saatten sonra alacağını zannetmiyorum öyle yüksek puanlar.
5: Hasan Bey'in 10 almasının tek sorumlusu Fatma Hanım'ın damak tadının olmayışı.
0: Arkadaşlar hazır mıyız?
4: Hazırız, hazırız şefim.
5: Hazırız şefim.
0: Ve yarışma başladı. Süreniz 35 dakika.
3: Ne oldu Yeliz Hanım, bugün dilin çıktı senin ya.
4: Arkadaş şov yapıyor bence.
5: Yemeğimle şov yaparım.
0: Siz hayırdır, iki taraf grup olmuşsunuz.
5: Kıskançlığınızdan, fesatlığınızdan yapıyorsunuz bunu.
4: Cuma günü üzülmen yetecek sana zaten.
0: Son 20 dakika. Birilerinin yemekleri çiğ kalacak. Şu an üçüncü kişi de aynı hatayı yaptı. Yemeğe son dokunuşta bir şey koymuştum ben. Siz onları koymadınız. Söylemem. Son 3, 2, 1. Kaldır elleri. Of, of, of. 1, 2, 3 kişide büyük hata var. Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı.
5: Yemekte hiçbir tat yok.
3: Hanım buna
4: 0.
0: 0.
4: Evet.
0: 5 normalde vermem lazımdı.
5: Gerçekten hak etmiştim 0 yani.
0: Sana puanım 5. Bunlar yeniyor mu sizce? Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman.
5: Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani.
0: Erken havaya girmiş gibisin biraz böyle. Konu ben yani.
5: Evet, konu siz.
0: Yarışmayı ben kazanacağım diye yapılan lezzetli yemeğe de işte ben bunu lezzetli buldum, 0 puan veriyorum demek bir adaletsizlik.

0: burası çok büyük bir ev olmadığı için de genel tasarımı böyle çok farklı farklı yapmak da istemediğimiz için de büyük bir metrajlı bir yer olmadığı için buradaki her nokta, her santimetre, her köşe çok önemli. Küçük alanlarda tasarım yapmak çok kolay değil. Bu tasarımdaki ilk önce yaşamı iyi çözmek gerekiyor. Bu yaşamın fonksiyonlarını iyi oturtmak gerekiyor. Şehrin içerisinden tabii böyle bir kopup evine geldiğinizde aslında bir nefes almanız gereken bir nokta. Yani tamamen artık özel hayatınıza girdiğiniz bir nokta olunca önemli detaylardan bir tanesi şu aslında. Birçok malzemeyi iç içe kullanmaya çalışıyorsunuz.
1: Bizim için bu macera nasıl başladı derseniz, özellikle pandemide hepimizin hayatı sorguladığı, yaşam tarzını sorguladığı bir dönemden